0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: Milattan önce 490. Maraton Savaşı gerçekleşti. 1521. Aztek başkenti Tenochtitlan, Hernán Cortés komutasındaki İspanyollar tarafından işgal edildi. 1647. İtalyan matematikçi ve fizikçi Evangelista Torricelli barometreyi icat etti. 1788. Danimarka, İsveç'i işgal etti. 1921. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk Zaferi ile sona erdi. 1921. Soma, Yunan işgalinden kurtuldu. Aynı gün Yunanlılar tarafından 17 Eylül'e kadar sürecek İzmir yangını başlatıldı. 1937. Dersim Harekatı tamamlandı. 1943. Chiang Kai-shek, Çin Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı oldu. 1968. Arnavutluk, Varşova Paktı'ndan ayrıldı. 1980. Türkiye'de Kenan Evren, devlet başkanlığı görevini üstlendi. Milli Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in güvence altına alındıkları bildirildi. 2002. Cezayir'de İslamcı militanlar, Kuzey Cezayir yolunda 11 sivili öldürdü.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 7 Eylül Pazartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporları paylaşıldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi başlayacak. Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliği ve yöresel tatlı yarışması altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Eylül Salı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirterek, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşeceğini belirterek, biz kan davalı düşman değiliz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinin ve girişimcilerin daha fazla üretmeleri ve geniş pazarlara ulaşmaları amacıyla hükümetin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı yatırım ve faaliyetlerini değerlendirdi. Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Bankamızın çok değerli genel müdürü ve buralarından yetkililerin, ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetler bizi kavuşturacağı, ona vesile oldukları için. Ayrıca KASKİ bizim bu şeffaf ve gerçekten yetenekli, samimi ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Bu rakamlar sizlerle paylaşıldı. 6 tane firmanın katılıyor olması, 10 dosya alınmış. Bu da hem kurumumuza hem bu yatırımımıza olan güveni göstermekte. Kime nasip olur bilmiyorum. Dosyalar yeterince değerlendirildi. İlk bankamıza gerekli onay ve ardından İslam Bankası'na gerekli onaylarla kaynaklar sonra konuyla sizlere paylaşılacaktır. Şimdi alacak firmamıza hayırlı uğur olmasını ben teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı ilk defa teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Ticaret Odası Başkanı adayı Ali Alkan düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: En baştan başlayıp şirketin kuruluşundan başlayıp devam ettirecek şekilde hem maddi ticaret odası maddi destek sağlayıp hem de rehberlik ederek ticaretin gelişimine yön verecek şekilde gençlerimizin Kayseri'de kalıp geleneksel o kültürü devam ettirip teknolojiye ayak uydurup vizyon sahibi gençlerimiz var. Vizyon sahibi gençlerimizle birlikte Kayseri ticaretine yön verecek şekilde girişimlerde bulunacağız ve buna yönelik çalışmalarımız var.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Eylül Çarşamba. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olmayacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Akdeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız müjdesini paylaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vekil Çopuroğlu, "Bir fidan dikmek, toprağa bir iyilik, geçmişimize bir rahmet, geleceğimize bir nefes bırakmaktır," dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Gesi Mahallesi'nin ihtiyaçlarına ve yeni yatırımlara yönelik önemli saha incelemelerinde bulundu. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: "Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir parti olarak bakamayız. Bu tamamen ülkenin kuruluş iradesidir. Ülkenin çimentosudur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi her zaman daim olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi iki büyük eserim var," diyor. "Biri Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."
0: Haftanın özeti.
1: 10 Eylül Perşembe. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde," dedi. Kayseri'de gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Erva Spor Okulları'nın 74.'sü İnoder Erva Spor Okulu adıyla kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu yıl çocukların suça karışma olaylarında belirgin bir düşüş yaşadıklarına dikkat çekti." Vali Çiçek şunları söyledi.
5: "Her geçen gün çevre büyüyoruz. Kayseri'de özellikle 2026 yılında çocuk suçlarında suça karışmış çocuklarda tarihin en büyük düşüşünü yaşıyoruz. Az önce Ayşegül çıktı dünya şampiyonu. Celal çıktı Türkiye şampiyonu. 530 madalyayla bakın yakın gelecekte 26 branşta Kayseri'nin ambargo koyduğunu göreceğiz. Çocuklarımız için bu projeye inanıyoruz. Onların yanında olacağız" diyen inovatif iş insanları, başkanımız Esat Başkan başta olmak üzere yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar. Burada bütün ervalarımız var. En iyisi inovatif olsun, en iyisi."
1: CHP Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, "Talas Belediye Başkanı 2026 yılının Talas için asfalt yılı olacağını söylemişti. Ancak Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nin hali bu sözlerin sahada karşılığını sorgulatıyor," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Eylül Cuma. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında siyasi yasak kararı verildi. İstinaf aşamasında bozulmaması halinde İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı kesinleşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri yeniden seçime gidecek. Yeni parti olağan kongresini Kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız, dedi. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında yeni eğitim öğretim yılına hazırlık ve okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Çiçek, huzurlu bir eğitim öğretim yılı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
7: Sağlık rehberi. Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak, sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim dedi. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocuklar ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere yönelik önerilerde bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 8.401 aile sağlığı merkezinde 31.000 aile hekimiyle vatandaşlara en yakın noktada sağlık hizmeti verdiklerini belirtti. Aterosklerosis dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini ortaya koydu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa ücretsiz ilaç desteği sağladıklarını açıkladı. Afyonkarahisar'da nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin akciğerindeki kitle sanılan cismin 6 ay önce soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı kapsamında 81 ilde yürütülen eğitim, seminer ve saha bilgilendirme faaliyetleriyle 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşıldığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bugüne kadar 1.117.000 anne adayımıza, ebelerimiz, fizyoterapistlerimiz, psikologlarımız ve diyetisyenlerimizle bütüncül bir destek sunduk ifadesini kullandı. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 7 Eylül Pazartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporları paylaşıldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi başlayacak. Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliği ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Eylül Salı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirterek, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşeceğini belirterek, biz kan davalı düşman değiliz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinin ve girişimcilerin daha fazla üretmeleri ve geniş pazarlara ulaşmaları amacıyla hükümetin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı yatırım ve faaliyetlerini değerlendirdi. Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Bankamızın çok değerli genel müdürü ve burada bulunan yetkililerin, ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetler bizi kavuşturacak, ona vesile oldukları için. Ayrıca KASKİ'nin bu şeffaf ve gerçekten yetenekli, samimi ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah gerekli değerlendirme yapacaktır. Bu rakamlar sizlerle paylaşıldı. 6 tane firmanın katılıyor olması, 10 dosya alınmış. Bu da hem kurumumuza hem bu yatırımımıza olan güveni göstermekte. Kime nasip olur bilmiyorum. Dosyalar yeterince değerlendirildi. Büyük bankamıza gerek onay ve ardından İstanbul Bankası'na gerek onaylarla kendinden sonra konuyu da sizlere paylaşacaktır. Şimdi alacak firmamıza hayırlı uğurlu olmasını ben teşekkür ediyorum. Hatırlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Ticaret Odası Başkanı adayı Ali Alkan düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: En baştan başlayıp şirketin kuruluşundan başlayıp devam ettirecek şekilde hem maddi ticaret odası maddi destek sağlayıp hem de rehberlik ederek ticaretin gelişimine yön verecek şekilde gençlerimizin Kayseri'de kalıp geleneksel o kültürü devam ettirip teknolojiye ayak uydurup vizyon sahibi gençlerimiz var. Vizyon sahibi gençlerimizle birlikte Kayseri ticaretine yön verecek şekilde girişimlerde bulunacağız ve buna yönelik çalışmalarımız var.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Eylül Çarşamba. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olmayacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Akdeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız müjdesini paylaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vekil Çopuroğlu, "Bir fidan dikmek, toprağa bir iyilik, geçmişimize bir rahmet, geleceğimize bir nefes bırakmaktır," dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Gesi Mahallesi'nin ihtiyaçlarına ve yeni yatırımlara yönelik önemli saha incelemelerinde bulundu. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: "Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir parti olarak bakamayız. Bu tamamen ülkenin kuruluş iradesidir. Ülkenin çimentosudur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi her zaman daim olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi iki büyük eserim var," diyor. "Biri Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."
0: Haftanın özeti.
1: 10 Eylül Perşembe. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde," dedi. Kayseri'de gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Erva Spor Okulları'nın 74.sü İnoder Erva Spor Okulu adıyla kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu yıl çocukların suça karışma olaylarında belirgin bir düşüş yaşadıklarına dikkat çekti." Vali Çiçek şunları söyledi.
5: "Her geçen gün çığırı büyüyoruz. Kayseri'de özellikle 2026 yılında çocuk suçlarında suça karışmış çocuklarda tarihin en büyük düşüşünü yaşıyoruz. Az önce Ayşegül çıktı dünya şampiyonu. Celal çıktı Türkiye şampiyonu. 530 madalyayla bakın yakın gelecekte 26 branşta Kayseri'nin ambargo koyduğunu göreceğiz. Çocuklarımız için bu projeye inanıyoruz. Onların yanında olacağız," diyen inovatif iş insanları başkanımız Esat Başkan başta olmak üzere yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar. Burada bütün ervalarımız var. En iyisi inovatif olsun, en iyisi."
1: CHP Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, "Talas Belediye Başkanı 2026 yılının Talas için asfalt yılı olacağını söylemişti. Ancak Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nin hali bu sözlerin sahada karşılığını sorgulatıyor," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Eylül Cuma. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında siyasi yasak kararı verildi. İstinaf aşamasında bozulmaması halinde İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı kesinleşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri yeniden seçime gidecek. Yeni parti olağan kongresini Kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız, dedi. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında yeni eğitim öğretim yılına hazırlık ve okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Çiçek, huzurlu bir eğitim öğretim yılı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 7 Eylül Pazartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporları paylaşıldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi başlayacak. Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliği ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Eylül Salı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirterek, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşeceğini belirterek, biz kan davalı düşman değiliz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinin ve girişimcilerin daha fazla üretmeleri ve geniş pazarlara ulaşmaları amacıyla hükümetin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı yatırım ve faaliyetlerini değerlendirdi. Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Bankamızın çok değerli genel müdürü ve burada bulunan yetkililerin, ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetler bizi kavuşturacağı ona vesile oldukları için. Ayrıca KASKİ'nin bu şeffaf ve gerçekten yetenekli samimi ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Bu rakamlar sizlerle paylaşıldı. 6 tane firmanın katılıyor olması 10 dosya alınmış. Bu da hem kurumumuza hem bu yatırımımıza olan güveni göstermekte. Kime nasip olur bilmiyorum. Dosyalar yeterince değerlendirildi. İlk bankada gerekli onay ve ardından İslam Bankası'nda gerekli onaylarla kıyandıktan sonra konuyu da sizlere paylaşılacaktır. Şimdi alacak firmamıza hayırlı uğur olmasını ben teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Ticaret Odası Başkanı adayı Ali Alkan düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: En baştan başlayıp şirketin kuruluşundan başlayıp devam ettirecek şekilde hem maddi ticaret odası maddi destek sağlayıp hem de rehberlik ederek ticaretin gelişimine yön verecek şekilde gençlerimizin Kayseri'de kalıp geleneksel o kültürü devam ettirip teknolojiye ayak uydurup vizyon sahibi gençlerimiz var. Vizyon sahibi gençlerimizle birlikte Kayseri ticaretine yön verecek şekilde girişimlerde bulunacağız ve buna yönelik çalışmalarımız var.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Eylül Çarşamba. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olmayacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Akdeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız müjdesini paylaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vekil Çopuroğlu, "Bir fidan dikmek, toprağa bir iyilik, geçmişimize bir rahmet, geleceğimize bir nefes bırakmaktır," dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Gesi Mahallesi'nin ihtiyaçlarına ve yeni yatırımlara yönelik önemli saha incelemelerinde bulundu. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: "Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir parti olarak bakamayız. Bu tamamen ülkenin kuruluş iradesidir, ülkenin çimentosudur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi her zaman daim olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi iki büyük eserim var," diyor. "Biri Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."
0: Haftanın özeti.
1: 10 Eylül Perşembe, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde," dedi. Kayseri'de gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Erva Spor Okulları'nın 74.'sü İnoder Erva Spor Okulu adıyla kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu yıl çocukların suça karışma olaylarında belirgin bir düşüş yaşadıklarına dikkat çekti." Vali Çiçek şunları söyledi.
5: "Her geçen gün çığ gibi büyüyoruz. Kayseri'de özellikle 2026 yılında çocuk suçlarında suça karışmış çocuklarda tarihin en büyük düşüşünü yaşıyoruz. Az önce Ayşegül çıktı dünya şampiyonu. Celal çıktı Türkiye şampiyonu. 530 madalyayla bakın yakın gelecekte 26 branşta Kayseri'nin ambargo koyduğunu göreceğiz. Çocuklarımız için bu projeye inanıyoruz. Onların yanında olacağız," diyen inovatif iş insanları başkanımız Esat Başkan başta olmak üzere yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar. Burada bütün ervalarımız var. En iyisi inovatif olsun, en iyisi."
1: CHP Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, "Talas Belediye Başkanı 2026 yılının Talas için asfalt yılı olacağını söylemişti. Ancak Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nin hali bu sözlerin sahada karşılığını sorgulatıyor," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Eylül Cuma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında siyasi yasak kararı verildi. İstinaf aşamasında bozulmaması halinde İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı kesinleşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri yeniden seçime gidecek. Yeni Parti olağan kongresini Kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena kapalı spor salonunda gerçekleştirilecek. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız, dedi. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında yeni eğitim öğretim yılına hazırlık ve okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Çiçek, huzurlu bir eğitim öğretim yılı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Mabel Matiz'le karşınızda olacağız. Mabel Matiz, kimlikteki adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985'te Mersin'in Erdemli ilçesinde ev hanımı Maya Karaca'yla tır şoförü ve Kıbrıs gazisi Ali Karaca'nın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukken yoğun olarak yaşadığı kekemelik, kendini ifade edememe durumu onu yazmaya teşvik etmiş ve bu durum onu yeni ifade arayışlarına götürerek müziğe, edebiyata ve şarkı söylemeye yöneltmiştir.

Çocukluğu ve ilk gençliği boyunca ağırlıklı olarak 80'ler ve 90'lar Türkçe pop müziği dinleyen sanatçı, bu dönemlerde en çok dinlediği şarkı Sezen Aksu'nun Şinenay isimli parçası olmuştur. Lise 2. sınıftayken Yunus Emre'nin hayatını konu alan bir tiyatro oyununda başrol oynamış ve bu oyunun bir yıl süren hazırlık çalışmaları sayesinde kekemeliğini kontrol altına almayı öğrenmiştir. Matiz, üniversite öğrenimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden almıştır. İlk müzik çalışmalarını üniversite yıllarında gerçekleştirmiş ve 2005 yılında tıp fakültesinden arkadaşı Duygu Has'la birlikte akustik duo olarak değerlendirilebilecek cover grubunu kurmuştur.

Sanatçı ilk şarkılarını 2005'te yazmaya başlamıştır. Bunlardan en belirgin olanı 2007 yılında yazdığı ve sonradan ilk albümünün çıkış şarkısı olacak olan Araf'tadır. 2008'de dönemin aktif müzik platformu olan MySpace'te bir sayfa açarak gitar vokal olarak kaydettiği şarkılarının ilk demolarını burada anonim olarak yayınlamıştır. Mabel Matiz adını gerçek kimliğini saklamak için kullanmış ve uzun süre sayfada kendi hakkında başka hiçbir bilgiye yer vermemiştir.

Sanatçı 2008-2010 yıllarında 2 yıl boyunca diş hekimliği yapar. 2010 yazında hayatına yalnızca müzikle devam etmek isteğine emin olduğu bir gün mesleğini aniden bırakma kararı alır. 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku bölümünde yüksek lisansa başlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans eğitimini 2014'te yarıda bırakır.

Mabel Matiz, şarkılarına ilgi gösteren Engin Akıncı ile tanışarak ilk albümünün hazırlıklarına başlamış, bu kapsamda proje dahilinde Alper Gemici ve Alper Eniş ile bir araya gelerek albüm için stüdyoya girmiştir. Kendi adını taşıyan, Birhan Keskin ve Yalçın Tosun'a ait iki şiir dışında bütün söz ve müziklerinin sanatçıya ait olduğu 12 şarkılık ve akustik band temalı debut albümü 5 Mayıs 2011'de Esen Müzik'ten yayımlanmıştır. Sahne adıyla aynı attaki ilk albümü Mabel Matiz, 11 Mayıs 2011'de piyasaya çıkmış ve bu albümde yer alan 5 şarkıya da klip çekmiştir.

Mabel Matiz'in bütün aranjmanları Can Güngör ve Cihan Mürtezaoğlu'ya ait olan, Mete Özgencil ve Yıldız Tilbe'nin katkılarıyla hazırladığı ikinci albümü Yaşım Çocuk, 5 Ocak 2013'te piyasaya sürüldü. Albüm, Zor Değil, Aşk Yok Olmaktır, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ses getirmiş, birçok ödül almış ve Milliyet Sanat Dergisi okurları tarafından yılın albümü seçilmiştir. Sanatçının aynı yıl yayımlanan Aysel'in albümünde seslendirdiği Sultan Süleyman cover'ı, tüm zamanların en başarılı Türkçe cover yorumlarından biri olarak kabul edilmekte.

Matiz'in 4. stüdyo albümü Maya, 20 Haziran 2018'de Doğan Müzik ve Zoom Müzik tarafından yayınlandı. Albümün hazırlık aşaması 2 yıl sürerken, stüdyo kayıtları ise 1,5 yıllık bir zamana yayıldı. Albüm 21 şarkılık 2 CD'den oluştu. Sanatçı, 2020 yılının ilk aylarında 5. stüdyo albümünün hazırlıklarına başladı ve 16 Ekim 2020'de Toy adlı eserini yayımladı.

Mabel Matiz 2010'lu yıllarda Türk pop müziğinin dönüşümünde en önemli rollerden birini üstlenerek arayışının simgesi haline getirdiği müziği ve multidisipliner duruşuyla piyasa kurallarının yeniden yazılmasına büyük katkıda bulundu. Müziğinin birleştiriciliği ve ana akım müzikte açtığı yeni kulvar, onu kısa sürede toplumun bütün kesimleri tarafından dinlenen ve sevilen klasik bir sanatçı haline getirdi.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Mabel Matiz'le karşınızdaydı. Bir sonraki programımızda başka bir sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 7 Eylül Pazartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporları paylaşıldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi başlayacak. Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliği ve yöresel tatlı yarışması altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Eylül Salı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirterek, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşeceğini belirterek, biz kan davalı düşman değiliz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinin ve girişimcilerin daha fazla üretmeleri ve geniş pazarlara ulaşmaları amacıyla hükümetin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı yatırım ve faaliyetlerini değerlendirdi. Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Bankamızın çok değerli genel müdürü ve buradan yetkililerin, ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetler bizi kavuşturacağı, ona vesile oldukları için. Ayrıca KASKİ'nin bu şeffaf ve gerçekten yetenekli samimi ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Bu rakamlar sizlerle paylaşıldı. 6 tane firmanın katılıyor olması 10 dosya alınmış. Bu da hem kurumumuza hem bu yatırımımıza olan güveni göstermekte. Kime nasip olur bilmiyorum. Dosyalar yeterince değerlendirildi. İlk bankamızda gerekli onaylı adımlar İslam Bankası'nda gerekli onaylılar kendinden sonra konuyla sizlere paylaşılacaktır. Şimdi Alaca firmamıza hayırlı uğur olmasını ben teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı ilk defa teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Ticaret Odası Başkanı adayı Ali Alkan düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: En baştan başlayıp şirketin kuruluşundan başlayıp devam ettirecek şekilde hem maddi ticaret odası maddi destek sağlayıp hem de rehberlik ederek ticaretin gelişimine yön verecek şekilde gençlerimizin Kayseri'de kalıp geleneksel o kültürü devam ettirip teknolojiye ayak uydurup vizyon sahibi gençlerimiz var. Vizyon sahibi gençlerimizle birlikte Kayseri ticaretine yön verecek şekilde girişimlerde bulunacağız ve buna yönelik çalışmalarımız var.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Eylül Çarşamba. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olmayacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Akdeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız müjdesini paylaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vekil Çopuroğlu, "Bir fidan dikmek, toprağa bir iyilik, geçmişimize bir rahmet, geleceğimize bir nefes bırakmaktır," dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Gesi Mahallesi'nin ihtiyaçlarına ve yeni yatırımlara yönelik önemli saha incelemelerinde bulundu. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: "Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir parti olarak bakamayız. Bu tamamen ülkenin kuruluş iradesidir. Ülkenin çimentosudur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi her zaman daim olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi iki büyük eserim var," diyor. "Biri Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."
0: Haftanın özeti.
1: 10 Eylül Perşembe. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde," dedi. Kayseri'de gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Erva Spor Okulları'nın 74.'sü İnoder Erva Spor Okulu adıyla kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu yıl çocukların suça karışma olaylarında belirgin bir düşüş yaşadıklarına dikkat çekti." Vali Çiçek şunları söyledi.
5: "Her geçen gün çevre büyüyoruz. Kayseri'de özellikle 2026 yılında çocuk suçlarında suça karışmış çocuklarda tarihin en büyük düşüşünü yaşıyoruz. Az önce Ayşegül çıktı dünya şampiyonu. Celal çıktı Türkiye şampiyonu. 530 madalyayla bakın yakın gelecekte 26 branşta Kayseri'nin ambargo koyduğunu göreceğiz. Çocuklarımız için bu projeye inanıyoruz. Onların yanında olacağız," diyen inovatif iş insanları, başkanımız Esat Başkan başta olmak üzere yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar. Burada bütün ervalarımız var. En iyisi inovatif olsun, en iyisi."
1: CHP Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, "Talas Belediye Başkanı 2026 yılının Talas için asfalt yılı olacağını söylemişti. Ancak Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nin hali bu sözlerin sahada karşılığını sorgulatıyor," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Eylül Cuma. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında siyasi yasak kararı verildi. İstinaf aşamasında bozulmaması halinde İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı kesinleşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri yeniden seçime gidecek. Yeni parti olağan kongresini Kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız, dedi. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında yeni eğitim öğretim yılına hazırlık ve okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Çiçek, huzurlu bir eğitim öğretim yılı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Alzheimer belirtileri nelerdir?
7: hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
8: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 7 Eylül Pazartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporları paylaşıldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi başlayacak. Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliği ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Eylül Salı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirterek, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşeceğini belirterek, biz kan davalı düşman değiliz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinin ve girişimcilerin daha fazla üretmeleri ve geniş pazarlara ulaşmaları amacıyla hükümetin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı yatırım ve faaliyetlerini değerlendirdi. Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Bankamızın çok değerli genel müdürü ve burada bulunan yetkililerin, ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetler bizi kavuşturacağı, ona vesile oldukları için. Ayrıca KASKİ bizim bu şeffaf ve gerçekten yetenekli, samimi ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Bu rakamlar sizlerle paylaşıldı. 6 tane firmanın katılıyor olması, 10 dosya alınmış. Bu da hem kurumumuza hem bu yatırımımıza olan güveni göstermekte. Kime nasip olur bilmiyorum. Dosyalar yeterince değerlendirildi. İlk bankamızda gerekli onaylı adımlar İslam Bankası'nda gerekli onaylılar kendinden sonra konuyla sizlere paylaşılacaktır. Şimdi Alaca firmamıza hayırlı uğur olmasını ben teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Ticaret Odası Başkanı adayı Ali Alkan düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: En baştan başlayıp şirketin kuruluşundan başlayıp devam ettirecek şekilde hem maddi ticaret odası maddi destek sağlayıp hem de rehberlik ederek ticaretin gelişimine yön verecek şekilde gençlerimizin Kayseri'de kalıp geleneksel o kültürü devam ettirip teknolojiye ayak uydurup vizyon sahibi gençlerimiz var. Vizyon sahibi gençlerimizle birlikte Kayseri ticaretine yön verecek şekilde girişimlerde bulunacağız ve buna yönelik çalışmalarımız var.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Eylül Çarşamba. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olmayacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Akdeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız müjdesini paylaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vekil Çopuroğlu, "Bir fidan dikmek, toprağa bir iyilik, geçmişimize bir rahmet, geleceğimize bir nefes bırakmaktır," dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Gesi Mahallesi'nin ihtiyaçlarına ve yeni yatırımlara yönelik önemli saha incelemelerinde bulundu. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: "Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir parti olarak bakamayız. Bu tamamen ülkenin kuruluş iradesidir. Ülkenin çimentosudur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi her zaman daim olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi iki büyük eserim var," diyor. "Biri Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."
0: Haftanın özeti.
1: 10 Eylül Perşembe. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde," dedi. Kayseri'de gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Erva Spor Okulları'nın 74.'sü İnoder Erva Spor Okulu adıyla kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu yıl çocukların suça karışma olaylarında belirgin bir düşüş yaşadıklarına dikkat çekti." Vali Çiçek şunları söyledi.
5: "Her geçen gün çığ gibi büyüyoruz. Kayseri'de özellikle 2026 yılında çocuk suçlarında suça karışmış çocuklarda tarihin en büyük düşüşünü yaşıyoruz. Az önce Ayşegül çıktı dünya şampiyonu. Celal çıktı Türkiye şampiyonu. 530 madalyayla bakın yakın gelecekte 26 branşta Kayseri'nin ambargo koyduğunu göreceğiz. Çocuklarımız için bu projeye inanıyoruz. Onların yanında olacağız," diyen inovatif iş insanları, başkanımız Esat Başkan başta olmak üzere yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar. Burada bütün ervalarımız var. En iyisi inovatif olsun, en iyisi."
1: CHP Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, "Talas Belediye Başkanı 2026 yılının Talas için asfalt yılı olacağını söylemişti. Ancak Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nin hali bu sözlerin sahada karşılığını sorgulatıyor," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Eylül Cuma. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında siyasi yasak kararı verildi. İstinaf aşamasında bozulmaması halinde İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı kesinleşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri yeniden seçime gidecek. Yeni parti olağan kongresini Kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız, dedi. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında yeni eğitim öğretim yılına hazırlık ve okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Çiçek, huzurlu bir eğitim öğretim yılı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
7: Kültür Panorama. Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Kutsi Tecer. Türk Edebiyatı'nda halkın sesini şiiri, sahne ve kültüre taşıyan önemli isimlerden biri de hiç kuşkusuz Ahmet Kutsi Tecer'dir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, şair, yazar, öğretmen, araştırmacı ve siyasetçi kimliğiyle Cumhuriyet dönemi kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda, onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. Yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarı Söze'nin keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşam eserlerini taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle, halk şiiri geleneğiyle modern cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan "Orada Bir Köy Var Uzakta" adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eseri de, onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. En bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser, onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı meselesi hep aynı kalmıştır. Türk kültürünün özünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Kutsi Tecer, ardında yalnızca şiirler ya da oyunlar değil, Anadolu'nun sesini merkeze alan güçlü bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün onu andığımızda aslında bir şairden fazlasını, halkın sözünü önemseyen, toprağının sesini duyan ve kültürünü bir milletin hafızası olarak gören bir aydını hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in en bilinen eserleri: Orada Bir Köy Var Uzakta, Şiirler, Köşebaşı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
0: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: Milattan önce 490. Maraton Savaşı gerçekleşti. 1521. Aztek başkenti Tenochtitlan, Hernán Cortés komutasındaki İspanyolar tarafından işgal edildi. 1647. İtalyan matematikçi ve fizikçi Evangelista Torricelli barometreyi icat etti. 1788. Danimarka, İsveç'i işgal etti. 1921. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk Zaferi ile sona erdi. 1921. Soma, Yunan işgalinden kurtuldu. Aynı gün Yunanlılar tarafından 17 Eylül'e kadar sürecek İzmir yangını başlatıldı. 1937. Dersim Harekatı tamamlandı. 1943. Çan Kayşek, Çin Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı oldu. 1968. Arnavutluk, Varşova Paktı'ndan ayrıldı. 1980. Türkiye'de Kenan Evren, devlet başkanlığı görevini üstlendi. Milli Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in güvence altına alındıkları bildirildi. 2002. Cezayir'de İslamcı militanlar, Kuzey Cezayir yolunda 11 sivili öldürdü.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 7 Eylül Pazartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporları paylaşıldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi başlayacak. Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliği ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Eylül Salı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirterek, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşeceğini belirterek, biz kan davalı düşman değiliz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinin ve girişimcilerin daha fazla üretmeleri ve geniş pazarlara ulaşmaları amacıyla hükümetin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı yatırım ve faaliyetlerini değerlendirdi. Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Bankamızın çok değerli genel müdürü ve burada bulunan yetkililerin, ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetler bizi kavuşturacağı ona vesile oldukları için. Ayrıca KASKİ bizim bu şeffaf ve gerçekten yetenekli, samimi ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah gerekli değerlendirmeler yapacaktır. Bu rakamlar sizlerle paylaşıldı. 6 tane firmanın katılıyor olması, 10 dosya alınmış. Bu da hem kurumumuza hem bu yatırımımıza olan güveni göstermekten. Kime nasip olur bilmiyorum. Dosyalar yeterince değerlendirildi. İlk bankamıza gerekli onay ve ardından İslam Bankası'na da gerekli onaylarla kendinden sonra konuyla sizlere paylaşılacaktır. Şimdiden alaca firmamıza hayırlı uğur olmasını ben teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Ticaret Odası Başkanı adayı Ali Alkan düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: En baştan başlayıp, şirketin kuruluşundan başlayıp devam ettirecek şekilde hem maddi ticaret odası maddi destek sağlayıp hem de rehberlik ederek ticaretin gelişimine yön verecek şekilde gençlerimizin Kayseri'de kalıp geleneksel o kültürü devam ettirip teknolojiye ayak uydurup vizyon sahibi gençlerimiz var. Vizyon sahibi gençlerimizle birlikte Kayseri ticaretine yön verecek şekilde girişimlerde bulunacağız ve buna yönelik çalışmalarımız var.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Eylül Çarşamba. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olmayacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Akdeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız müjdesini paylaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vekil Çopuroğlu, "Bir fidan dikmek, toprağa bir iyilik, geçmişimize bir rahmet, geleceğimize bir nefes bırakmaktır," dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Gesi Mahallesi'nin ihtiyaçlarına ve yeni yatırımlara yönelik önemli saha incelemelerinde bulundu. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: "Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir parti olarak bakamayız. Bu tamamen ülkenin kuruluş iradesidir. Ülkenin çimentosudur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi her zaman daim olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi iki büyük eserim var," diyor. "Biri Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."
0: Haftanın özeti.
1: 10 Eylül Perşembe. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde," dedi. Kayseri'de gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Erva Spor Okulları'nın 74.sü İnoder Erva Spor Okulu adıyla kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu yıl çocukların suça karışma olaylarında belirgin bir düşüş yaşadıklarına dikkat çekti." Vali Çiçek şunları söyledi.
5: "Her geçen gün çığ gibi büyüyoruz. Kayseri'de özellikle 2026 yılında çocuk suçlarında suça karışmış çocuklarda tarihin en büyük düşüşünü yaşıyoruz. Az önce Ayşegül çıktı dünya şampiyonu. Celal çıktı Türkiye şampiyonu. 530 madalyayla bakın yakın gelecekte 26 branşta Kayseri'nin ambargo koyduğunu göreceğiz. Çocuklarımız için bu projeye inanıyoruz. Onların yanında olacağız" diyen inovatif iş insanları, başkanımız Esat Başkan başta olmak üzere yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar, burada bütün ervalarımız var. En iyisi inovatif olsun, en iyisi.
1: CHP Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, Talas Belediye Başkanı 2026 yılının Talas için asfalt yılı olacağını söylemişti. Ancak Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nin hali bu sözlerin sahada karşılığını sorgulatıyor, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Eylül Cuma. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında siyasi yasak kararı verildi. İstinaf aşamasında bozulmaması halinde İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı kesinleşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri yeniden seçime gidecek. Yeni parti olağan kongresini Kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız, dedi. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında yeni eğitim öğretim yılına hazırlık ve okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Çiçek, huzurlu bir eğitim öğretim yılı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Rasim Mazlumcan'ı konu alıyoruz. Kayseri'nin milli mücadele yıllarındaki önemli simalarından biri olan Rasim Mazlumcan, 1891 yılında dünyaya gelmiş, ünlü edip ve bestekar Ahmet Rasim Bey'in oğlu olarak yetişmiştir. Genç yaşta öğrenmeye ve öğretmeye hevesli olan Rasim Bey, 1911 yılında Kayseri İdadisi'nde tabiat bilgisi öğretmenliği yapmaya başlamıştır. Ancak vatan çağrısı onu yalnız sınıflarda bırakmamış, milli mücadele yıllarında kendini doğrudan vatan savunmasına adamıştır. 1919 yılında Sivas Kongresi'nde eski bir ihtiyat zabiti olarak Mustafa Kemal Paşa'nın yakın güvenliğinde görev almıştır. Kongre tamamlandıktan ve temsil heyeti seçildikten sonra Mustafa Kemal Paşa'nın izniyle Kayseri'ye dönmüş, şehirde milli mücadele çalışmalarına devam etmiştir. Kendi ifadesiyle bu şehirdeki ilk memuriyetinden büyük feyiz almıştır. Kayseri'ye döndüğünde halen ihtiyat zabiti olan öğrencileriyle birlikte İhtiyat Zabitan Cemiyeti'ni kurmuş ve başkanlığını üstlenmiştir. Bu cemiyet şehrin milli mücadeleye hazırlanmasında önemli bir merkez olmuştur. 19 Aralık 1919'da Ankara'ya gitmek üzere Kayseri'ye gelen heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının karşılanmasında da Rasim Bey ön saflarda yer almış, cemiyetini ve bağlılığını heyecanlı bir nutukla ifade etmiştir. Rasim Mazlumcan, şehirdeki diğer milli mücadele önderlerinden Ahmet Hilmi ile birlikte Adana'yı işgal eden Fransız ve Ermenilere karşı mücadele etmek amacıyla Adana'ya Doğru isimli bir gazete çıkarmıştır. Vilayet matbaasında basılan bu gazete, mutasarrıfın çekingenliği nedeniyle uzun ömürlü olmasa da Rasim Bey'in kararlılığını ve cesaretini göstermiştir. Maraş müdafaası sırasında Rasim Bey, Develi üzerinden Haçın tarafına geçerek, burada Atatürk'ün talimatıyla Develi Belediye Başkanı Kamberli Osman Bey'in başlattığı Kuvayi Milliye Hareketi'ne bizzat katılmıştır. Haçın ve Şar bölgelerinin kurtarılmasında gösterdiği çaba, onun milli mücadeledeki aktif rolünü ortaya koymaktadır. Cumhuriyet yıllarında Rasim Bey, bir süre Kızılay müfettişliği yaptıktan sonra son yıllarında Adapazarı'nda Merkez Eczanesi Müdürü olarak görev yapmıştır. Hayatı hem öğretmenliği hem de vatan savunmasındaki fedakarlıklarıyla Kayseri'nin ve Türkiye'nin yakın tarihine örnek teşkil etmiştir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de İz Bırakanlar.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Kum Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 7 Eylül Pazartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporları paylaşıldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi başlayacak. Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliği ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Eylül Salı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirterek, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşeceğini belirterek, biz kan davalı düşman değiliz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinin ve girişimcilerin daha fazla üretmeleri ve geniş pazarlara ulaşmaları amacıyla hükümetin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı yatırım ve faaliyetlerini değerlendirdi. Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Bankamızın çok değerli genel müdürü ve burada bulunan yetkililerin, ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetler bizi kavuşturacağı ona vesile oldukları için. Ayrıca KASKİ bizim bu şeffaf ve gerçekten yetenekli samimi ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah gerekli değerlendirme yapacaktır. Bu rakamlar sizlerle paylaşıldı. 6 tane firmanın katılıyor olması 10 dosya alınmış. Bu da hem kurumumuza hem bu yatırımımıza olan güveni göstermekte. Kime nasip olur bilmiyorum. Dosyalar yeterince değerlendirildi. İlk bankamızda gerek onay ve ardından İslam Bankası'nda gerek onaylarla kıyıldıktan sonra konuyla sizlere paylaşılacaktır. Şimdi alacak firmamıza hayırlı uğur olmasını ben teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı ilk defa teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Ticaret Odası Başkanı adayı Ali Alkan düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: En baştan başlayıp şirketin kuruluşundan başlayıp devam ettirecek şekilde hem maddi ticaret odası maddi destek sağlayıp hem de rehberlik ederek ticaretin gelişimine yön verecek şekilde gençlerimizin Kayseri'de kalıp geleneksel o kültürü devam ettirip teknolojiye ayak uydurup vizyon sahibi gençlerimiz var. Vizyon sahibi gençlerimizle birlikte Kayseri ticaretine yön verecek şekilde girişimlerde bulunacağız ve buna yönelik çalışmalarımız var.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Eylül Çarşamba. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olmayacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Akdeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız müjdesini paylaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vekil Çopuroğlu, "Bir fidan dikmek, toprağa bir iyilik, geçmişimize bir rahmet, geleceğimize bir nefes bırakmaktır," dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Gesi Mahallesi'nin ihtiyaçlarına ve yeni yatırımlara yönelik önemli saha incelemelerinde bulundu. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: "Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir parti olarak bakamayız. Bu tamamen ülkenin kuruluş iradesidir. Ülkenin çimentosudur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi her zaman daim olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi iki büyük eserim var," diyor. "Biri Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."
0: Haftanın özeti.
1: 10 Eylül Perşembe. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde," dedi. Kayseri'de gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Erva Spor Okulları'nın 74.sü İnoder Erva Spor Okulu adıyla kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu yıl çocukların suça karışma olaylarında belirgin bir düşüş yaşadıklarına dikkat çekti." Vali Çiçek şunları söyledi.
5: "Her geçen gün çığır büyüyoruz. Kayseri'de özellikle 2026 yılında çocuk suçlarında suça karışmış çocuklarda tarihin en büyük düşüşünü yaşıyoruz. Az önce Ayşegül çıktı dünya şampiyonu. Celal çıktı Türkiye şampiyonu. 530 madalyayla bakın yakın gelecekte 26 branşta Kayseri'nin ambargo koyduğunu göreceğiz. Çocuklarımız için bu projeye inanıyoruz. Onların yanında olacağız," diyen inovatif iş insanları başkanımız Esat Başkan başta olmak üzere yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar. Burada bütün ervalarımız var. En iyisi inovatif olsun, en iyisi."
1: CHP Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, "Talas Belediye Başkanı 2026 yılının Talas için asfalt yılı olacağını söylemişti. Ancak Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nin hali bu sözlerin sahada karşılığını sorgulatıyor," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Eylül Cuma. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında siyasi yasak kararı verildi. İstinaf aşamasında bozulmaması halinde İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı kesinleşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri yeniden seçime gidecek. Yeni Parti olağan kongresini Kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız, dedi. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında yeni eğitim öğretim yılına hazırlık ve okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Çiçek, huzurlu bir eğitim öğretim yılı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
0: Yayın tekrarı.
7: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün çocukluktan evliliğe köprüler konusunda konuşacağız. Çocuklar, aileler neler yapıyorlar, bunların hepsini öğreneceğiz. Bu konuda bizi bilgilendirecek olan konuğum çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Damla Ertürk bizlerle birlikte. Damla Hanım hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız Merve?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu konuyu işte kadına katıldığınızda programın devamı gibi yapalım demiştik. Evet. Çok da güzel oldu. Kırmadınız bizi.
8: Estağfurullah. Çok teşekkürler davetiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Sonrasında konumuza geçelim.
8: Çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanıyım. Yaklaşık 17 yıldır da çocuklarla çalışıyorum. Aile danışmanlığı yapıyorum aynı zamanda. Böyle keyifli danışmanlık süreçlerimiz oluyor. Bugün de buradayız.
1: Evet, kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok zor bir mesleğiniz var aslında bana göre. Sabırlar da diliyorum size.
8: Teşekkürler.
1: Şimdi anneyi ve babayı çocuklar evde kamera gibi kaydediyorlar. Bu evet. Çocuğun zihnindeki evlilik şablonu nasıl oluşturuyor?
8: Aslında şablon dediğiniz çok doğru. Hepsi kodlamalar. Çünkü işte hani geçen sefer de söylediğimiz gibi çocuk boş bir şablon olarak geliyor. Evet, genetik aktarımlar var. İşte bunlar doğduktan sonra çevresel faktörlerle birleşip bir kişilik gelişimi oluşturuyor aslında birey. Her gördüğümüz her şeyde açık bir kamera gibi düşünün. Yani bebeklikten itibaren, hatta yani anne karnına düştüğünden itibaren annenin o yaşantıları, duygusal süreçleri, rutinleri, sinir sistemi, işte bütün hani vücudunda gelişen her şey çocuğa göbek bağıyla geçen şeyler aslında. Hani anlamaz, bilmez diyoruz ya bebekler doğduktan sonra. Belki hani zihinsel bir yetişkin sistemi beklemiyoruz ama sinir sistemi olarak baktığımızda, his olarak baktığımızda her şeyin farkındalar. Özellikle anneden gelen her şeyin farkındalar. Bir süre sonra zaten bütün çevresel faktörler devreye giriyor.
1: Evet, şimdi her şeyin farkındalar dedik. Herkesin ailesi tabii ki mutlu olsun, işte huzurlu bir aile olsun. Ama illaki küslükler, kırgınlıklar da oluyor. Çocuklar da bunları görüyorlar. Evet. Bu gelişim sürecini nasıl etkiler peki?
8: Yani şöyle, burada işte hani çiftlere baktığımızda hani çok böyle yüksek tartışmalar, bağırmalar çocuğun önünde, işte bir fiziksel şiddet, bir psikolojik şiddet görmüyorsa çocuk, aslında şu da hayatın içinden. Yani ileride ilişkilerin yönetim biçimini de aslında öğreniyor. Yani bizler işte zararlı olmayan kısmı şu: anne ve babası tartışabilir, bir konuda uzlaşamayabilirler ama orada bir saygı çerçevesi korunuyor mu? Yani karşılıklı birbirlerini dinleyip, ya hakaret etmeden, işte hani bir suç unsuru oluşturmadan, birini bir suçlu göstermeden mi uzlaşabiliyorlar? Yani burada konuştukları şey çözüm mü yoksa suçlu mu? Biraz oraya bakıyor çocuk. Eğer bir suçlu aranan bir evdeyse, sürekli bir suçlu ilan edilen bir evde yaşıyorsam, işte bu baba tarafından anneyse, anne tarafından babaysa, muhtemelen ileriki yaşlarda da yani kendi erkekse hanımını, işte hanımsa eşini mutlaka suçlu ilan edecektir. Bu arada bu şöyle de gelişebilir Merve Hanım. Yani çocuk ileriki yaşlarda bir farkındalık geliştirip, işte etraftaki ilişkilere bakıp, arkadaşlarının belki anlattıklarına, onun paylaştıklarına bakıp, belki ileride bir romantik bir ilişki yaşadığında partnerinin onu yönlendirmesiyle düşünüp farkındalık geliştirebilir ve bunu aksi şekilde de ortaya koyabilir. Yani olumlu bir sürece bağlanabilir.
1: Yine ama farkındalık.
8: Evet, temeli tabii ki aile. Yani aileden gördüğü mutlaka bir kod ve temel oluşturuyor. Ama o çevreden gelen uyaranlar belki bir farkındalık oluşturmamıza vesile olabilir. Evet.
1: Hep derler ya 7'den 70'e, işte 7 evet. Neyse 70'te de odur diye. Evet. Şimdi çocuk belki güvensiz evlilik işte güvensizlik, güvensiz bir alan gibi bir kod oluşturduysa ama bunun farkına varıp bunu değiştirmek istediyse sizin dediğiniz evet. gibi değiştirebilir dediniz.
8: Değiştirebilir anladım. Evet.
1: Nasıl değiştirebilir peki?
8: Ya bu tabii ki uzun bir süreç.
1: Bir uzman desteği alınmalı diyorsunuz.
8: Yani bazen alınmalı, bazen kişi bunu kendi araştırmalarıyla da yapabilir. Bu anlamda gerçekten çok kararlı ve istikrarlı olup bu davranış değişikliğini kendi de başarabilir. Bir uzman desteği de alabilir. Ama mutlaka burada bir ikincil yardımcı faktörü devreye giriyor açıkçası. Bu arada mesela az önce konuştuğumuz şey güvenli alan mutlaka anne ve babanın ortamı. Kaos ortamı her ne kadar bunun kaoslu olduğunu, tehlikeli olduğunu, ona mutluluk vermediğini ve olumsuz duygu yüklendiğini fark etse de zihin o alanı güvenli alan olarak kodladığı için o kaos ortamından aslında zevk de alır. Yani hani dediğim gibi farkındalık da şurada başlar. Şu an bir kaos yaşadık işte evlilik birliğimiz içerisinde. Geçti bu hani sıcağı sıcağına bu sinir sistemimiz kendini kapattı her şeye ve işte bütün olumsuz duyguları akıttı. Ama bu burada geçti. Bu geçtikten sonra bir evet farkındalık, o sakinlikle farkındalık başlıyor. Yani burada bir yanlış bir şey var. Az önce gayet mutluydum ama bittikten sonra beni rahatsız eden bazı şeyler var. Yani şu an bu küslük beni mutlu etmiyor. İşte şu an bu ayrılık beni mutlu etmiyor. Orada bir değişime ihtiyaç duyuyor birey. İşte orada bir profesyonel destek ya da çiftlerin birbirine yardımı. Ama dediğim gibi farkındalık ve gerçekten değişime istekli ve istikrarlı olmak gerekiyor.
1: Evet, şuna da dikkat etmek lazım. Şimdi evet çocuklukta anne baba ilişkisini görüyoruz. Hı-hı. Ama evlendiğimizde işte mesela kadın kendi ailesinden, erkek kendi ailesinden alıyor. Hı-hı. Burada da belki bir çatışma evet. çıkabilir. Yani birinin ailesi belki hiç böyle sorun yaşamamış birisi. Ama diğerinin ailesi çok kaoslarla. Burada evet. evlilik nasıl şekilleniyor peki?
8: Yani şöyle sürece dediğim gibi hep ihtiyaç var. İşte çok yüksek sesle konuşulan bir aile, çok böyle dinamik ve hareketli bir aile, her şeye aşırı tepki veren bir ailede büyüyen bir çocuk. Yani ister istemez bu özellikleri az çok barındıracaktır bünyesinde ya da bir uykuda olacaktır bu özellikler. Şimdi diğer taraftan baktığımızda daha sakin, böyle her şeyi akışta yaşayan, işte daha küçük tepkiler veren, bunları daha içselleştiren ya da işte bir aile meclisinin olduğu, birlikte kararların alındığı, herkesin birbirine bir saygıyla baktığı ve dinlediği bir ortamda yetişen bir birey. Bunlar bir evin içine girdiklerinde aslında iki farklı aile kültürünü getirmiş oluyorlar. Dediğim gibi orada biraz farkındalık önemli. Çünkü farkındalığı olmayan bireyler şunu söylerler işte. Benim annem babam böyle miydi? Senin annen baban böyle miydi? İşte işler böyle yürümüyordu. Onlar da bu zamana böyle geldiler. Hiç de bir sorun yok. Ama her ilişki kendi içinde bir dinamik barındırır ve o dinamik de o iki kişiyle alakalıdır. Orada çözülmesi gereken bir şey varsa geçmişe değil şimdiki ana bakmak gerekir ve orada bir çözüme ulaşmak gerekir.
1: Çok güzel söylediniz. Şimdi bazı anne babalar da çocuğun yanında hiç tartışmıyorlar. İşte evet. hani çocukluğumuzdan bir şey vardır ya, çocuklar duymasın diye bir dizi vardı. Orada mutfak derlerdi falan. Evet. Bu çocukların evliliğe bakışı nasıldır?
8: Ya yani aslında sadece evlilik olarak bakmayalım. Yani ilişkiler olarak baktığımızda bir problem olmaması da aslında bir problem. Yani pürupak bir hayat yok. Çocuk bunu gördüğünde ve yarın öbür gün bir problemle karşılaştığında çok büyük tepkiler verebilir çok normal problemlere. Ya da bir ilişki içerisinde bir problem yaşadığında partneriyle nasıl çözeceğini bilemez. Sudan çıkmış balık gibi düşünebiliriz aslında bunu. Çünkü insanlar hiç karşıt görüş üretmezler işte ya da anlaşmazlık yaşamazlar. Bunları düşünecek muhtemelen. Hiç kavga yok, hiç sorun yok. Bu arada bunun olması da çok mümkün değil gibi duruyor bana. Çünkü hani mutlaka bizler insanız. İşte eşimizle mutfakta kavga edip içeri girip ne kadar gülsek de orada bir yani bir enerji var, olumsuz bir enerji var ve çocuğun bunu hissetmemesi çok namümkün yani hani. O yüzden mutlaka alırlar. Hadi farz edelim ki bu aile bunu korudu, başardı işte. Mümkün mertebe yaşamadılar ve çocuk buna hiç maruz kalmadı. Dediğim gibi orada ilişkileri yönetme becerisinde aslında bir yerde bir eksiklik mutlaka olacaktır bireyde ve böyle bir durumla karşılaştığında ne yapacağını bilemeyecektir.
1: Evet, böyle sıkıntılar da oluyor bence. Çünkü benim ablamlar sakin bir ailedir. İşte yayından önce de anlattım ya. Evet. Yeğenime işte bir parmak bile sallanmamıştır. Kreşe başladığında öğretmen işte otur Kayra dediğinde ona bile üzülen bir çocuk oldu. Niye? Çünkü aslında evde böyle bir şey görmedi. Çünkü babaannesinin de ilk torunu, işte bizden de ilk torun derken daha evet, böyle pop poftu.
8: Evet.
1: İşte paşamızdı.
8: Ama parmak sallamak uygun değil zaten. Evet.
1: Yani dışarı hayatı görünce biraz böyle şey kırılabiliyorlar ya da evet, ne oluyor olabiliyorlar. Gerçekten evet, buna da dikkat etmesi gerekiyor evet, ailelerin. Evet.
8: Yani o yüzden sosyal çevre çok kıymetli. Yani bizler işte hayata uyumlanma becerisini aslında sosyal çevrelerimizden de öğreniyoruz. Evet, ailemiz de bir sosyal alanımız bizim. Ama dışarıdaki sosyal çevre bizi hayata hazırlayan kısım. Hani orada da şunu istemiyoruz. Şu kesinlikle olmasın, bu kesinlikle olmasın gibi değil de aslında bireyin bütün bu durumlara karşı gösterdiği davranış biçimi, bir psikolojik sağlamlık olarak bakıyoruz aslında. Yani bunların hepsi hayatın içinden. Bunlarla bireyi karşılaştığında nasıl tepki vermeli? Onu en yıpratmayacak şekilde ya da işte yıprattı, tekrar üzerinde bir travma yaratmayacak şekilde nasıl absorbe edebilir? Aslında bunu öğrenmesini istiyoruz.
1: Evet. Peki şimdi akranlarıyla paylaşmayı öğrenmemiş, sınırları olmayan bir çocuk için ilerideki evliliğinde o ortak yaşamı paylaşmasını zor, kadar zor.
8: Çok zor. Evet. Şöyle, bu da yine bir yerde bir kırılma yaşıyor. Ya mutlaka sınırları olan insanlara denk geliyor ve işte sınırları olan insanlar net bir şekilde sınırlarını çizip mesafe oluşturup ilişkiyi bitiriyorlar. Arda arda ilişki kopuşları bir kırılma noktası olabiliyor birey için. Ya da evliliğine kadar hiç böyle bir şey yaşamamış. Herkes bir şekilde onu nazlamış. Ya da bu kırılma noktalarından hiç etkilenmemiş. Hala kendi düşüncesinin ne olursa olsun doğru olduğunu ve en uygun olduğunu düşünüyor. Burada tabii ki sürekli bir sınır ihlali olur. Karşı taraf için çok aslında yıkıcı bir şey. Yani görülmediğini, var olmadığını, işte fikirlerinin bir anlam ifade etmediğini, bir birlik oluşturamadıklarını, yani burada bir evlilik birliğinden bahsetmek de çok mümkün olmaz aslında. Bir kişinin otorite kabul edildiği ve işte tüm yetkinin onda olduğu, diğer tarafın daha böyle kukla rolünde olduğu bir ilişki biçiminden bahsederiz burada.
1: Evet, yine burada da evet, farkındalık.
8: Yani bir yerde mutlaka kırılmalar yaşanır ya da işte karşı taraf bu durumu egale edebiliyorsa süreç biraz böyle gider.
1: Evet, aslında böyle yetiştiriyoruz sanki çocuklarımızı. Sonrasında işte boşanmalar arttı diyoruz.
8: Evet.
1: Biraz buna da bağlamak gerekiyor sanırım.
8: Evet. Yani biz aile danışmanlığında şöyle bakarız. Evlilikte sorunun olmaması imkansız. Yani hangi ilişki biçiminde sorunsuz bir uzun bir süreç var ki? Yani bu bir anne çocuk ilişkisi, işte arkadaş ilişkisi, evlilik ilişkisi. Hayatımızın tümü aslında ilişkilerden ibaret ve bu ilişkilerde sorun çıkmaması çok abes aslında baktığımız zaman. Çünkü insan, demin de dediğim gibi, çok dinamik, değişen, gelişen bir varlık. Hiçbirimiz durağan değiliz ki. 10 yıl önceki, 5 yıl önceki, hatta 2 gün önceki varlıklarda değiliz. Yani değişiyoruz sürekli. Ve bu değişime, gelişime birlikte ayak uydurabilirsek burada bir sağlıklı ilişkiden bahsedebiliyoruz. Ama işte uyduramazsak orada bir kopuşlar yaşıyor. Şimdi biz aile danışmanlığı eğitiminde hocam şunu söylemişti, hiç unutmuyorum. Evlilikte nasıl kavga ettiğiniz önemli ve onu nasıl çözümlediğiniz önemli. Yani bir yerde hani şöyle bir örnek vermişti. Demiştik yani karşınızdakinin bir düşmanı olmadığını, işte bir tartışmadan 10-15 dakika sonra markete gidiyorum, istediğim bir şey var mı dendiğinde istediğini açıkça söyleyebiliyor musun? Hani burada bir sevgi sözcüğünden ya da işte hiçbir şey olmamış gibi davranmaktan bahsetmiyorum aslında. Orada bir evlilik birliği var, bir ilişkisel dinamik var. Yani burada bir cevap vermemek, yok saymak, hala onu sürdürmek mi? Yoksa o dinamiği devam ettirmek mi bir şekilde? Buraya bakmak lazım demişti. Hiçbir evlilik krizsiz değil. Siz bu krizleri nasıl aşacaksınız? Nasıl devam ettireceksiniz? Artılar, eksiler neler? Neler için fedakarlık yapabilirsiniz ya da nelere sınır koyabilirsiniz? Bunların oturup kararını vermesi gerekir eşlerin demişti. Bence de evlilik böyle bir şey aslında. Yani boşanmaların artması olağan. Ama baktığımız zaman

0: Bu özgüvende hep ben diyorlar ya. Bu da evliliklerini etkiliyor mu?
1: Biz hep şunu söylüyoruz, sınırları olan ve sınırların içerisinde özgür olan bireyler. Yani şu örnek de çok klasiktir. İşte kapısı olmayan bir eve herkes rahatlıkla girebilir. Ama kapısı olan bir eve mutlaka ziline basarlar diye. Bu çok doğru gerçekten. Hani sınırları olmayan insanlara insanlar istediği gibi davranma lüksünü görür kendinde. Bundan hiçbir beis duymazlar mesela. Ama sınırları olan insanlar karşı taraf çekinir. O buna kızabilir, o buna alınabilir der. Şimdi biz buradan çocuğa sınır koymayarak aslında bir başkasının da onun sınırlarını ihlal edebileceğini de öğretiyoruz. Yani bu süreç böyle de gelişebilir. Sınırsız bir çocuk olup sürekli sınır ihlali de yapabilir ama aynı zamanda kendini de yani kendinden daha güçlü gördüğü bir bireyin de onun sınırlarını ihlal etmesine izin verebilir ya da bu konuda çekinebilir. O yüzden sınırlar dediğimiz şey, özgüven dediğimiz şey bizlerin belirlediği sınırlar içerisinde çocuğu özgür bırakmak. Sürekli bir sıkmaktan da bahsetmiyorum. Yani mesela tercih sunmak, işte çocuk asla hamburger yedirmiyorum, asla pizza yedirmiyorum gibi cümleler de çok doğru değil. Yani çocuk bunların hepsinin varlığını biliyor, bunları tatmak istiyor. Yani ona bir işte sınır koymak. Pazar günleri bizim pizza günümüz ya da işte bugün abur cubur günümüz ama günde bir tane hakkımız var. İşte az önce mesela konuştuğumuz markete gittiğimizde bir hakkın var. Yani burada çocuğa bir alan belirledik ama orada özgür bıraktık. Dedik ki bu koca markette sen istediğin bir tane bir şeyi seçebilirsiniz. Bu seçim çocuğa ait. Bu bir özgüven gelişimidir aslında. Hem karar alma becerisini de geliştirir. Ona ait, yaşına ait bir sorumluluk da alır. Zihinsel gelişim açısından da çok kıymetli. Sadece sosyal duygusal olarak bakmayalım. Zihinsel gelişim açısından da gayet kıymetli bir şey.
0: Evet, ama bazı çocuklar da işte hayır şunu da alacağım diye böyle bu
1: Özgüvenli
0: anlaşmaya evet uymayıp
1: olsun derken.
0: evet, burada şuna da değinmenizi istiyorum. Şu an böyle bazı ailelerde benim ya da çevremde gördüğüm işte çocuklar patron. Evi yöneten çocuklar. Yani roller değişiyor. İşte annesine diyor ki sen şunu şöyle yap, sen bunu böyle yap. Bu onun evliliğini nasıl etkiler peki?
1: Yani sürekli patron olmak isteyecek tabii ki. Bir kere şöyle düşünelim. En baştan yine geldiğimizde otorite olmayan bir kişinin bir çocuğun düşünme becerisi bellidir. Hani neler için karar verebilir? Bir çocuk, 5 yaşındaki bir çocuk şu an hangi üniversitede hangi bölümü okuyacağını karar verebilir mi? Hayır. Ama biz mesela 5 yaşındaki bir çocuğa kardeşin olsun mu ister misin diye sorabiliyoruz. Bunun da otoritesi o çocuk değil, karar merci o çocuk değil. Yani hani o çocuk sadece şunu düşünecek o anda, oyun oynayabilir miyim o kardeşle? Yani hani ona işte o benim istediklerimi yapabilir mi? Onun baktığı bakış açısı bundan ibaret olur. Ama biz yetişkinler o çocuğun gelişimini, geleceğini, işte bebeklik sürecini, hastalıklarını vesaire hepsini düşünerek hani aslında bir dünyaya getirme kararı veririz. Şimdi baktığımız zaman sürekli böyle kararı kendisine bırakılan, işte asla otorite olmaması gereken konularda bile sürekli her dediği olan çocuk ileriki yaşlarda yine dediğim gibi sınırları zorlandığında işte ona bir karar verilmediğinde belki yok olduğunu zannedecek, görülmediğini zannedecek bir içe kapanıklık geliştirecek. Belki bununla beraber bir öfke geliştirecek. Sürekli öfkeli, agresif, istediği olmadığında ortalığı yıkan biri olacak belki. Yani yine şeye çıkıyoruz, özgüvenli olsun derken İşte bir hani, yani çok belki hani kaba bir tabir ama bir canavar yetiştirmek de bizim elimizde.
0: Evet. İşte bizim elimizde olması da bence
1: Yani
0: zor.
1: şöyle,
0: Biz
1: bence
0: yapıyoruz.
1: ebeveynliğin altın kuralı istikrar, kararlılık ama bunlar şeyde yani olumlu davranışta. Yani karşıdaki çocuk yapabilecekleri belirli ve sınırlı. Yani biz zaten çocuğumuz hani programdan önce de biz sohbet ettik ya biz çocuğumuzu tanımalıyız. Yani çocuk işte şimdi bu bardağı kırdığında hem benim nasıl tepki vereceğimi bilir hem de ben onun benim tepkime karşı ne tepki vereceğini bilmeliyim aslında. Yani biraz çocuğu okumak, çocuğu görmek, çocukla
0: Geçirmek.
1: Geçirmek bizim işimizi daha kolaylaştırır. Ama biz bunları çok üstünkör yapıyoruz. Yani işte hani diyoruz ki bir iş yaparken o da yanımda şunu yapsın. O işi yaparken aklımız o iş yaparken hem başka bir yerlerde dolaşıp hem o işi yapıp hem çocuk orada bilip bunu unutup mu yapıyoruz? Yoksa biz bu işi yaparken bir taraftan yani çocuğumuzu gözlemleyip neyi nasıl koyduğunu işte hangi renk oyun hamuruyla oynadığını onları parçalayıp dağıttığını mı fırlatıp attığını mı yoksa işte mesela ben tepsi koyardım çocuklara.

0: Örtü sererdim, tepsi koyardım. Bu tepsinin içinde oynayabilirsiniz derdim. Şimdi tabii ki benim çocuklarım da atma fırlatma davranışları bebeklik sürecinde oldu. Bunu ne kadar sürdürüyor? Gelişim sürecinde şu an bu yaşta bu halde bu normal mi? Yani biraz aslında bilgilendirmek de gerek, bilgili de olmak gerekiyor. Hani böyle körü körüne ve karambole bir yaşam. İşte ileride çok böyle güncel, şu an yaşadığımız bu işte yaralanmalar, akran zorbalıkları, işte çok küçük yaşlarda silah bıçak kullanımı gibi sorunları doğurabiliyor. Yani burada hep baktığımızda temelinde güvenli bağın oluşmaması, işte ebeveynlerin bir sınır koymaması ya da işte özgüvenli olsun derken ipin ucunu kaçırması olarak aslında karşımıza çıkıyor.
1: Evet, hep diyoruz işte odasında oturur ya, sessiz sakin benim çocuğum, ama sonrasında
0: Evet.
1: Yansıyanları da görüyoruz. Çok acı olaylar yaşanıyor gerçekten. Hani
0: Aynen
1: kendini yakmayı bırak, başkalarının da canını çok yakıyorlar.
0: öyle. Evet.
1: Biraz dediğiniz gibi biraz çocuklarımızla ilgilenmek gerekiyor.
0: Evet,
1: İşte
0: kesinlikle.
1: evet, illaki sabrımız kalmayabiliyor, çalışıyoruz biz de,
0: Mutlaka.
1: sonuçta kendimize de vakit ayırmak istiyoruz, ama hani sen orada dur deyip de, hani sizin de az önce anlattığınız gibi, ben de şunu da şunu yapayım, o bir vakit geçirmek değil.
0: Evet, değil. Yani şöyle, biz hep bizim zamanımızda şey derlerdi, sokaklar güvenliydi. Bizim son zaten biz çocukluğumuz sokakta oynadığımız. Yani hani benim jenerasyona baktığımda bence biz sonuz. Bizden sonra sokaklar güvensiz oldu, evler güvenli oldu. Şu an artık evler de güvensiz.
1: Evet,
0: Çünkü
1: çünkü
0: bir
1: elimizde
0: dünya
1: silah
0: var,
1: var.
0: evet elimizin altında bir dünya
1: Evet.
0: var. O yüzden şu an sokaklar da güvenli ve güvensiz, ev de güvenli ve güvensiz. Hep ben şunu söylerim, hani bir şey rutinde ve sürekli devam ediyor mu, olumsuz bir şey. Orada bir destek ya da işte bir problem var diyebiliriz. Bizde bir desteğe ihtiyaç var diyebiliriz. Rutine bakmak gerekiyor. Rutinde hayatın ne kadar etkilediğine bakmak gerekiyor. Yani mesela özgüven diye nitelendirdiğimiz ve sınır koymadığımız çocuğumuz işte okuldan da kötü dönüşler alıyor mu? İşte binada arkadaşlarıyla sorun yaşıyor mu? Gittiği başka bir kursta arkadaşlarıyla sorun yaşıyor mu? Mesela böyle çocuklarda başlama zordur. Başlar. Başladıktan sonra da devam ettiremez ya da bitirmesi gerektiği yerde de bitiremez mesela, sınırı olmayan çocuklar. Çünkü hani bir mekanizma öğretilmemiş, yani başlar, yapılır, sonlanır gibi bir mekanizma öğretilmemiş. Sınır dediğimiz şey bu. Sınır olmadığı için nerede başlayacak, ne yapacak, nasıl sonlandıracak, yani bittikten sonra ne yapması gerekiyor bilmez. Yani zihinde uçuşan düşünce balonları gibi. Hangisine döneceğini bilemez. Bu kararsızlık da mesela öfke oluşturur.
1: Çocuklar.
0: Aileyle çatışmaya girer çocuk. Bunu ergenlikte görüyoruz mesela. Sınırla yetiştirilmemiş çocuklar, her istediği yapılmış çocuklar, ergenlikte silahı ilk anne ve babaya doğrultuyorlar. İlk suçladıkları kişiler onlar.
1: Evet, bir de annelerin ya da babaların, ikisini de birleştirelim, ebeveyn olarak ya da bakım veren olarak baktığımızda çocuğa şey diyorlar böyle, ya geçer, düzelir. İşte hani ya bu ilerlettiğimizde de işte evlenince düzelir olaylarına geliyor.
0: Evet.
1: Bu konuya nasıl bakıyorsunuz peki?
0: Düzelmiyor.
1: Evet.
0: Yani şöyle, burada hani her zaman bir profesyonel desteğe ihtiyaç yok dediğim gibi. Bazen bir aile danışmanlığı da süreç, anne ve baba evin içerisinde sosyal çevrede yaptıklarıyla davranış değişikliği de durumu olumlu hale çevirebilir. Burada şeye bakıyoruz. Mesela yıllar önce bir arkadaşın çocuğu için sormuştu. Dedi ki işte hani restorana gittiklerinde çok sıkıntı çekiyorlar. Sürekli başkalarının yemeklerini hani başka masalara gidip alıyor. Dedim ki yani burada bakılması gerekir. Hani bunun bir duygusal problemi var. İşte yürütücü işlevlerde mi bir problem var. Dürtüsel bir durum mu var? Buraya bakılması gerekiyor. Baktırmışlar. Konuştuğumuz şey çıkmış. Sonra mesela devam etmemişler danışmanlık almaya. Neden dedim? Dedi ki büyükleri büyüyünce geçer demiş. 2 sene geçti üzerinden. Geçenlerde karşılaştık ve denk geldi, konuştuk. Dedim ki büyüyünce asla geçmez. Yani bu bir profesyonel destek gerektiriyor. Olmasaydı da hani buna bir profesyonel desteğe gerek yok. Rutinde değişebilir, bir gelişim hata olabilir diye de bakabiliyoruz çünkü. Hani bu gelişimsel bir şey olarak da bakabiliyoruz. orada aileye birkaç öneriyle mesela hani bitirebiliyoruz. Çünkü o bir gelişim hatası değil, o büyüyünce geçecek bir şey değil. Orada bir profesyonel desteğe ihtiyacı var. Geçmeyecek dedim. Aradan 2 sene geçti. Dedi ki Damla gerçekten söylediğin gibi oldu ve geçmedi dedi. Hatta artarak devam etti. Çünkü dedim ya hani gelişiyoruz. Gelişirken yeniler hep ekleniyor. Hani o güncellemeler hep geliyor. Bunlarla beraber yeni davranış değişiklikleri ya da bozuklukları ortaya çıkabiliyor. O yüzden şey gibi düşünün. Çarpık bir yapı gibi düşünün. Biz tuğlaları koymaya devam ediyoruz ama hani o temel sağlam olmadığı için düz bir gidiş değil de biraz daha çapraz bir gidiş şeklinde ilerliyor.
1: İşte böyle aileler bir de şeyden de korkuyor diye düşünüyorum. Siciline işlerse ya evet. Da benim çocuğum işte hani yani çok affedersiniz ama delimi de götüreceğim psikoloğa evet. Ya da işte bir aile danışmanına gibi düşünceler de oluyor işte. Aman okulda arkadaşları bir şey der mi? Yani onu koruyormuş gibi yapıp aslında daha çok zarar veriyoruz.
0: Evet. Sanırım. Yani insan iki sistemden oluşuyor. Biri ruhsal sistemi, biri fizyolojik sistemi. Biz fizyolojik sistem daha somut olduğu için görebiliyoruz. Biz bence Türk toplumu olarak da böyleyiz ama ruhsal sisteme bakmıyoruz hiç. Geçen programda da konuştuk. Ruhsal sistem somatik belirtiler gösteriyor vücutta. İşte çocuklukta bazı davranış değişiklikleri, egzama problemleri, bazen denge problemleri. Yani bunları da görebiliyoruz. Biz ama orayı görmüyoruz. Çünkü bir ateşi çıkmadı. İşte ağrım var diye ağlamadı. Bir yarası yok, morluğu yok, kızarıklığı yok. Hani gözümüze sokacağımız bir şey yok aslında. Görmeyi biraz reddedebiliyoruz. Ama dediğim gibi yani fizyolojik sistemi de etki eden bir şey. Ruh sağlığını gerçekten ele alıp çok böyle sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam etmeyi amaç edinirsek fiziksel olarak da ne kadar rahatladığımızı işte mesela bazı kadınlar diyorlar ki her gün yorgun kalkıyorum. Yorgun kalkmasının sebebi aslında o evdeki sorumluluk dağını her sabah sırtlaması, işte akşama kadar sırtında taşıması, uykuya da bununla geçmesi. Yani burada bir değişim gerekiyor. Yani burada artık bir somatik belirti olmuş. Sürekli sırtını ağrıyor. Sürekli yorgun uyanıyorsun. Burada bir değişiklik gerekiyor. Yani o zihnimizde kocaman bir yük var ama görünmüyor. Sırtımızda bir çanta var ama görünmüyor. Ve biz bunları görünmediği için yok sayabiliyoruz kolaylıkla. O bakış açısını değiştirdiğimizde işler daha da yoluna giriyor. Zaten bu şey olur. Danışmanlık süreçleri. Kişiler önce inanmadan gelir. Bazen vicdan rahatlatmak için gelir. Bazen birinin yönlendirmesiyle gelir. İşte 5-6 hafta geçer. Davranış değişikliği artık gözle görünmeye başlar. Çocuk belki daha sakinlemiştir. Daha dikkatini toparlayabiliyordur. Evde daha uyumludur. Sosyal çevreden şikayetler azalmıştır. Sonra süreç sonlandığında artık hani girdiğiyle çıktı arasında gözle görülür bir davranış değişikliği vardır. O zaman teşekkür ederler ve inanmaya başlarlar. Süreç genelde böyle öyle gelişir ama tabii oraya kadar gelmek bence yani bu süreçte vereceğimiz efordan daha büyük bir efor istiyor.
1: İşte büyüklere gidip düzelir mi diye sormak yerine bir uzmana gitmek her zaman önemlidir. Sizlere de tavsiye edelim. Şimdi çocuğun aile içindeki sorumlulukları işte masayı kurarken atıyorum bardakları getirmesi ya da bunları kaldırması gibi yaptığı eylemler gelecekte evlilikteki rol ve sorumluluk bilincini nasıl etkiler?
0: Çok çok güzel ve olumlu etkiler. Şimdi az önce dedik ya bir hani kavga görmemiş bir çocuk eşiyle partneriyle bir işte fikir ayrılığına düştüğünde belki çok yüksek bir tepki verebilir. Belki haklı olduğu halde kendini anlatamayabilir, açıklamayabilir. Şimdi burada da deneyimler aslında bizi oluşturan şeyler. Yani boş bir sepete sürekli bir şeyler atıyoruz. Ve bunlar bizim deneyimlerimiz. Artık o sepet doluyor. Dolduktan sonra bizim için daha anlamlı bir hale geliyor. Şimdi bu da böyle. Verdiğimiz bu tüm sorumluluklar zihinde bir karar alma mekanizması, kararını yönetme becerisi mekanizması oluşturuyor. Alışkanlıklarımız bizi var eden şeyler. Sürekli işte suyunu başkasından isteyen bir çocuk evlendiğinde de eşinden isteyecektir ve bu problem olmaya başlayacaktır artık. Yani aralarında çok küçük bir şey gibi görsek de büyük bir çatışmaya dönüşebilir ve gün geldiğinde sen suyunu bile alamayacak kadar aciz birisin. Onu bile benden istiyorsun diyebilir partneri. Böyle bir suçlamayla mesela karşılaşabilir. Ama sorumluluk alan birey zaten evlilik de bu aslında. Yarı yarıya hayatı paylaşmak. İşte bazı insanlar şeyden yakınır. Hiçbir işte durmuyor. İşte bir işe giriyor, oradan çıkıyor, oraya giriyor, oradan çıkıyor, oraya giriyor. Çünkü bu çocuk çocukluğunda sorumluluk almamış ki. Yani buna hiçbir zaman sorumluluk verilmemiş. Ne isterse önüne gelmiş. Neyi nasıl yapacağını hiç öğrenmemiş, hiç anlatılmamış. İşte bir işte sebat edip sonlandırması beklenmemiş, yarıda bıraktığında ona sonlandırılması gösterilmemiş. Böyle olunca da işte evlilikler hep yarım parçalı gibi oluyor ve tabii ki sorun oluşturuyor.
1: Evet, şimdi şuna da değinmenizi istiyorum ben, erkek çocukları. Şimdi burada ayrım diye değil, hı hı, ama erkek çocuğu nasıl yetiştirilmeli? Şimdi ekip işi ya da takım işi diyelim evliliğe. Hı hı. Artık bir de çağımızın gereği işte kadınlar da çalışıyorlar. İkisi bir eve giriyor, gerekirse aynı saatte giriyorlar. Yemek yapılacak, işte bulaşıklar yıkanacak, çamaşırlar yıkanacak falan. Bu iş bölümünü yapabilmeleri için erkek çocuklarını nasıl yetiştirmeliler?
0: Yani bence anne babanın model olması yeterli. Az önce bahsettiğiniz gibi işte anne baba birlikte çalışıyor ve erkek çocuk, yani erkek ya da kız çocuk sürekli izliyor. Babanın davranışı önemli. Anne burada işte yani içeri beraber girdik. Ya da ben senden önce girdim, yemeği yapıyorum. Sen geldin. Sen geldikten sonra işte eşi sofrayı kurar mısın, yemek hazır olmak üzere bana yardım eder misin dediğinde, ya da hiç eşi söylemeden yemek hazırlanıyor mu, ben de sofrayı kurayım da hemen yemeğimize oturalım diyen bir eşi gören çocuk tabii ki ileride bunu yapacaktır eşine. Çünkü yani bunun sağlıklı bir süreç getirdiğini, mutluluk getirdiğini, o evde kaos olmadığını görür. Tabii ki ileride de eşine böyle davranacaktır. Ama bunu görmeyen, sürekli bir kadında yükün olduğunu gören erkek çocuk sanki kadının göreviymiş gibi bu bakar. İşte az önce de konuştuk ya, işte bizim annelerimiz böyle miydi diyorlar. Ama çağ değişti, zaman değişti. Hani burada birinin diğerini baskılamasından bahsetmiyorum asla. Böyle anlaşılabiliyor çünkü. İşte diyor ki hocam işte çocuklara ben bakıyorum, sabah her zaman kahvaltılarını ben yaptırırım diyor. Her zaman kahvaltılarını sen yaptırıyorsun baba olarak. Ama her zaman çamaşırlarını mesela anne yıkıyor baktığımız zaman.
1: Görünmüyor.
0: Evet. Yani ben şöyle bakıyorum. Anne çalışsa da çalışmasa da şimdi baba para kazanıyor, anne evde. Çalışmıyor, onu da o yapsın, onu da mı adam yapacak diyorlar. Ama şimdi burada bir ekonomi yönetimi de var aslında. Yani gün geldiğinde işte ay sonu gelmeden neyin eksik olduğunu, işte lüksten önce ihtiyacın alınması gerektiğini de kadın belirliyor ve bu anlamda destek oluyorsa, baba da mutlaka çocuk gelişiminde, çocuk yetiştirilmesine ya da ev işlerinde yardımcı olmak zorunda bence. Çünkü evlilik her zaman ortak bir payda ve mutlaka paylaşılarak yapılmalı tüm işler. Çocuk yetiştirmek de, erkek çocuk da hani bunu görüyor. Çocuk yetiştirmek sadece bağlantısı anne ile ise, yani orada bir taraf eksik, bir baba modeli yok. Kendisi baba olduğunda nasıl davranacağını bilemeyecek ki. Ya da işte baba olduğunda çocuğun sadece anne ile birlikte olması gerektiğini, anne ile ilişki kurması gerektiğini, önemli olanın o olduğunu, çocuğu annenin yetiştirdiğini düşünecek. Tamamen modelleme temelli yani.
1: Evet, o yüzden önce kendimize çekip düzenle.
0: Aynen. Yani erkek çocuğunun daha çok babayı görmesi, babayı örnek alması, babayı modellemesi olarak bakıyoruz. O yüzden babalara burada biraz büyük iş düşüyor. Erkek çocuğu büyürken evde sürekli öfkelenen, sürekli bağıran, kızan bir babayı mutlaka modelleyecektir. Dediğim gibi işte annesine kötü davranan bir babayı mutlaka modelleyecektir. Tam aksi olumlu davranışlarda bulunan babayı da modelleyecektir. Hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz bir bağlantıda olmayan babayı da modelleyip evlendiğinde bu tarz bir baba modeli geliştirebilir. Ya da az önce söylediğimiz gibi bir farkındalık geliştirip bunun doğru olmadığını inanıp doğru alanı bulup kendisi bunu uygulamaya sokabilir. Ama genelde ilk konuştuğumuz şey oluyor. Modellediğimiz gibi oluyoruz. Çünkü bizler de hayatımızdaki deneyimlerden öğreniyoruz yaşamımızı sürdürmeyi.
1: Evet, şimdi bir uzman şey demişti, o aklıma geldi siz anlatırken. İşte çocuk mesela böyle bir ailede, işte babası hiçbir iş yapmıyor, işte eve geliyor yatıyor falan filan. Bu çocuk diyor işte Amerika'da bile okusa, işte görse de geçirse de büyüdüğünde, evlendiğinde yine aynı babası gibi davranır diyor. Siz buna katılıyor musunuz?
0: Ben az önce dediğim şey, kişiler farkındalık geliştirebiliyor. Yani bir yerde bir kırılma noktası yaşayabiliyorlar. Dediğim gibi bu ihtimal biraz daha düşük. Ama hocamızın bahsettiği gibi genel kanı bu yönde.
1: Ya bu genden yani bu ihtimal, geçiyor gibi bir şey mi yoksa?
0: Genden geçen bir şey gördüğü. Değil. Evet, çocukken gördüğü ve modellediği bir şey. Genden geçen bir şey değil.
1: Yine kendini nasıl geliştirirse evet. geliştirsin biraz etkili.
0: Yani bu ihtimal çok daha yüksek. Yani gördüğünü yapıyor ihtimali %80'lere varıyor diyebiliriz. Farkındalık ihtimali biraz daha %20'lerde. Yani farkındalık geliştirip farklı davranan ve bunun doğru olmadığını fark eden bireyler de babalığında olumlu davranış değişikliği gösterebiliyorlar.
1: Evet, işte şu şey derler ya, işte ben görmedim çocuğum görsün
0: evet,
1: olayı.
0: Evet.
1: İşte hani ben böyle bir ailede büyüdüm, benim çocuğum şöyle bir ailede büyüsün demek mi gerekiyor ya da?
0: Orada işte rahatsız eden bir şeyler olmuş. O birey orada bir yerde tıkanmış yani, hani bu kötü bir şey, bu iyi gelmeyen bir şey, bu bana böyle böyle zararlar yaşattı deyip farkında olmuş ve bu farkındalıkla bir davranış değişikliği geliştirmiş. Ve işte babalık rolünü de bununla beraber yapılandırmış. Orada bir değişiklik göstermişti. Ben gördüm, hani ben şiddet gördüm, o şiddet görmesin, çocuğum şiddet görmesin. Bu iyi bir şey değil diye bir sonuca varmış. Bunlar da ihtimaller arasında.
1: Evet, şimdi bir de işte aşırı koruyucu aileler var demiştik. Yani bir sorum da aslında buna çok benziyordu ama bu aşırı koruyucu ailede büyümüş birisi, bir çocuk. Büyüdüğünde, evlendiğinde sorumluluk almayı ya da partnerine bağımlılığı nasıl etkilenir?
0: Şöyle olabilir, muhtemelen aşırı koruyucu ve şimdi aşırı koruyucu ailelerde yapı şöyle olur. Zaten çocuk için her şeyi kendileri yaparlar. Şimdi böyle yetişmiş bir çocuk aşırı koruyucu bir ebeveyn olur yüksek ihtimalle ve çocuğu için her şeyi kendi yapar. Yani mesela biz şununla çok karşılaşıyoruz ebeveynlerde. Mutlaka diyor şu saatte şu yemeği yemesi lazım. Yani çocuk esnek bir varlık, yani hani yemeyebilir. Mesela gelişim olarak baktığımda diyorum ki mesela nelere gülerek tepki verir 1,5 yaşında bir bebek. Yani çok onu bilmiyor. Ama mesela neleri yer, neleri severek yer, neleri sevmeyerek yer, onları biliyor. Mesela uyku saati çok, evet zaten biz bir rutin isteriz. Ama esnek de bir rutin isteriz. Yani hani esneklik olabilir, çocuğa görelik olabilir. Her gün bir esneklikten bahsetmiyoruz. Rutin içerisinde küçük esnek zamanlardan bahsediyoruz. Ama bu aynı zamanda çocuğu da duygusunu okuyarak yaptığımız bir esneklik. Dediğim gibi çocuk orada bir öfke geliştirmiş. İşte belki çok ciddi bir karın ağrısı çekiyor. Belki hani 2 gün önce arkadaşıyla okulda yaşadığı süreç onu inanılmaz etkilemiş. Ve yemek yemiyor. Bir yemek yeme problemi oluşmuş. Orada anne o kadar sıkıntılı ki hani altındaki duyguya bakmıyor asla. Diyor ki hayır çok rahat geldi, sordum günü güzel geçmişti. Zaten her sorduğumuzda da direkt bize doğru cevabı vermiyor çocuklar. Neden yemek yemiyor? Zaten iştahsız, zaten hep böyle yapıyor, beni hep uğraştırıyor diyor. Biz altındaki sebebe bakıyoruz aslında. Şimdi aşırı koruyucu aileler genelde fiziksel korumadan daha fazla bahsederler. Yani işte mutlaka şu yemeği yesin, işte şunlarla beslensin, şu saatte uyusun, işte şu kıyafetleri giysin. Daha fiziksel bir koruyuculuktan bahsederiz aşırı koruyuculukta, aşırı koruyucu aileler de. Ve mesela çocuk da ebeveyn olduğunda çocuğun duygusunu okumaktan çok işte ne yediğini, ne giydiğini, kaçta uyuduğuna, saçlarının hangi kesimde olduğuna işte vesaire gibi böyle daha fiziksel ve hani sürekli takılmaması gereken şeylere takılır. Bu da çocuğu yıpratan bir şey aslında. Yani hani az önce dedik ya, aile güvenli alan, kaos ortamı da olsa onu güvenli alan olarak kodluyor zihin ve kaosun olmadığı, karşılaşmadığı durumlarda kendini tehlikede bulup bir kaos ortamı oluşturabiliyor kendi. Şimdi burada da çocuk yaşarken olumsuz duygular besliyor ama bunu bir güvenli ortam olarak kodladığı için yetişkinliğinde de ebeveynliğinde de bunu yapmadığında çocuğuna zarar verdiğini düşünür ve bunu mutlaka uygulamaya çalışır.
1: Evet. Çok önemli bilgiler verdiniz gerçekten.
0: Teşekkürler.
1: Şimdi hep derler işte kız çocuklarının babaları ilk aşkıdır, ki benim de öyledir, buradan babama sevgiler. Anneleri de işte erkek çocukları bu düşünceyi sağlarlar. Şimdi böyle büyüyen bir nesilde evlendiklerinde eşe karşı nasıl şekillenir bu durum?
0: Şimdi bu zaten kuramlarda baktığımızda, gelişimsel süreçlere baktığımızda 3-6 yaşta biz Elektra kompleksi ve Oedipus kompleksi olarak bakarız. Bu yaşlarda çok normaldir. İşte Oedipus kompleksinde erkek çocuk annenin yanında babayı görmek istemez. İşte ona dokunmasını istemez. Böyle tatlı tatlı hareket, anneme dokunma o benim. Ya da kız çocukları işte o benim kocam der anneye işte ne olduğunu bilmez kocanın. Sen kocam deme, sen sarılma, sen öpme. Bu zaten bizim gelişim süreçlerimizin içinde aslında var. Yani hani işte kızın babayı çok sevmesi, ona çok bağlanması, o ne yaparsa doğrudur, bir idol gibi görmesi, erkek çocuğun hakeza anne görmesi bizim zaten gelişim süreçlerimizin içerisinde yaşadığımız bir durum. Yani bütün kuramlar ve tarihsel süreçler de bize bunu söylüyor. O yüzden bunun sağlıklı geçirilmesi, yani bu dönemde işte mesela karşı tarafı bir güç objesi olarak görür, bir düşman olarak görebilir işte erkek çocuklar babayı. Hani burada baba da çocuklaşıp çocukla böyle bir çatışmaya girmezse orada çocuk hem anneyle hem babayla sağlıklı bir ilişki içerisine girebiliyor. Kız çocuk için de öyle. İşte babayı sevdiğinde anne çocukla bir çatışma içerisine girmezse, çocukluk yapmazsa daha sağlıklı bir ilişki geliştirebiliyor. İşte ilerleyen süreçlerde evliliğini de nasıl etkiliyor? Kız çocuğu da erkek çocuğu da mutlaka görüştüğü, işte bir evlilik planladığı bir ilişki içerisindeyse bunu babasına rahatlıkla annesine babasına işte sorup onların fikrini alıp onların mutlaka tanınmasını, görmesini ve kendini hani iyi kötü neyse aktarmasını istiyor. Ama biz sağlıklı bir ilişki geçirmediysek işte babamızla korkup çekiniyorsak, bunu söylemekte de korkuyoruz. İşte bazen yanlış kararlar veriyoruz ya da karşımızdaki kişi yanlış olsa bile anne baba tanıdıktan sonra onların söylediklerine pek kulak asmıyoruz. Burada da süreç biraz böyle gelişiyor. Ve mesela hani az önce yine söylediğim şey vardı ya, güvenli alanın, hani kaos ortamının güvenli alan olarak kodlanması. Şimdi güvenli alan olarak bulunduğumuz bireyler, ebeveynler, anne ve baba, sürekli şiddet gösteren fiziksel ya da psikolojik kişilerse bunları da güvenli kişiler olarak kodluyoruz. Yani hani ileride seçimlerimiz de buna ait oluyor. Hani bir şekilde çekiliyoruz. Hani hep bazı insanlar derler ya, hani birincisinde olmadı, ikincisinde ben neden hep yanlış kişilere gidiyorum diye. Zihin orayı kodlamış güvenli diye. Yani orada bir duygu değişikliğine ihtiyacımız var bizim. Mutlaka bir profesyonel desteğe ihtiyacımız var. Hani bu bana zarar veren bir şey. Peki ben neden burada kalıyorum? Orada bir düşünce yapısını değiştirmemiz gerekiyor.
1: Evet, bu da gerçekten çok önemli.
0: Evet, çok önemli.
1: Şimdi sosyal medya çağındayız. İşte çocuklar da illaki bir yerlerden görüyorlar. Bu sosyal medyadaki müthiş ailelerden bahsediyorum. İşte sürekli çocuklarına hediye alıyorlar. İşte çocuklarıyla çok mutlu zaman geçiriyorlar. İşte onu çok güzel tatillere götürüyorlar. Bunu ebeveyn de görüyor, çocuk da görüyor. Bu nasıl etkiler peki? Yani dijital bir aile var orada. Ama evet, kendi ailesine gelince bakıyor. Bende böyle bir şey yok. Niye onunki öyle gibi bir düşünceye girmiş oluyor. Bu nasıl etkiler?
0: Yani ben sosyal medyaya şöyle bakıyorum. Bizim çağımızın hem bizi çok böyle hayatımızı kolaylaştıran hem de çok zorlaştıran bir şey. Sosyal medyada da gerçekten çok suni bir mutluluk ciddi bir şekilde sürekli pompalanıyor bizlere. Ve biz bunun bu anlık bir dakikalık storyleri, işte bir dakikalık videoları sanki 24 saatin tamamına yayılmış gibi görüyor zihin. Bu da işte zihnin bize yaptığı bir oyun aslında. Burada bizler bireyler olarak, yetişkinler olarak da yani bunun böyle olmadığını, bunun sadece bir dakikalık bir süreç olduğunu, oraya yansıtılmak istenen olduğunu biliyoruz. Ve bu biraz daha ergenlik çağında çocuklarla yaşadığımız bir çatışma oluyor. Ergenlik çağındaki çocuklarımız sosyal medyadan çok etkilenip bize böyle olumsuz dönüşler verebiliyorlar. Orada biraz işte bağı güçlendirmek önemli. Yani hani zayıf bir bağımız varsa zaten çocuğumuzla, dışarıdan gördüğü onu çok çabuk etkileyebilecektir. Ve orada bir izaha girdiğimizde de yine bir problem yaşayabileceğiz. Yine biraz dediğim gibi çocukluk, bebeklik döneminde ne kadar sağlıklı bir güvenli bağ oluşturduğumuzla alakalı. Tabii biraz da sosyal medyadan biraz daha uzak kalıp gerçek hayatta biz ne kadar mutluyuz. Yani bir mutsuzluktan da nasıl bir mutluluk çıkarabiliyoruz? Biz bunun üstesinden nasıl gelebiliyoruz? Biraz çocuğa bunu yaşayarak öğretmek gerekiyor aslında.
1: Evet. Hocam çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben ama teşekkür ben son ederim. Olarak şunu da sormak
0: buyurun
1: istiyorum.
0: Lütfen.
1: Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler için çocuklarına ileride mutlu bir evlilik temeli atmaları konusunda bugünden evde neleri değiştirmelerini söylersiniz?
0: Yani mutlaka sağlıklı ilişkiler ve iletişim içerisinde olmalılar partnerleriyle. Çocukları hep söylüyorum ben, okuyun. Çocukları okumak nedir? Onun duygusunu okumak, varlığını kabul etmek, işte davranışının ne anlama geldiğini hissetmek, fark etmek, bunu çocuğa hissettirmek ve daha çok biz şundan bahsetmiyoruz. Günün 24 saati bir fiil yan yana olun, sürekli beraber vakit geçirin demiyoruz ama bir akşam saatinde bir saat onunla farklı bir keyifli vakit geçirmek ya da işte dersini çalışırken yardıma ihtiyacın varsa yardım edebilirim demek ya da bir 5-10 dakika bir müzik açıp çılgınlar gibi çok böyle rahat kendini ifade edebildiği bir dans ortamı oluşturmak da bizim sağlıklı ilişkilerimizi güçlendirmemizi sağlar. Benim önerim sağlıklı ilişkiler ve iletişimler içerisinde olsunlar. Eşler de tabii birbirleriyle.
1: Evet, çok güzel bilgiler verdiniz. Çok faydalı oldu. Ben kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Size ayrıca davetinizi de kırmayıp geldiniz.
0: Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Her zaman beklerim ben konuğum olarak.
0: İnşallah. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bu haftalık da sonuna geldik. Çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Damla Ertürk hocam bize çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 7 Eylül Pazartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporları paylaşıldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi başlayacak. Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliği ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Eylül Salı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirterek, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşeceğini belirterek, biz kan davalı düşman değiliz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinin ve girişimcilerin daha fazla üretmeleri ve geniş pazarlara ulaşmaları amacıyla hükümetin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı yatırım ve faaliyetlerini değerlendirdi. Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Bankamızın çok değerli genel müdürü ve burada bulunan yetkililerin, ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetler bizi kavuşturacağı, ona vesile oldukları için. Ayrıca KASKİ bizim bu şeffaf ve gerçekten yetenekli, samimi ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah gerekli değerlendirmeler yapacaktır. Bu rakamlar sizlerle paylaşıldı. 6 tane firmanın katılıyor olması, 10 dosya alınmış. Bu da hem kurumumuza hem bu yatırımımıza olan güveni göstermekte. Kime nasip olur bilmiyorum. Dosyalar yeterince değerlendirildi. İlk bankada gerekli onay ve ardından İslam Bankası'nda da gerekli onaylarla kaydıktan sonra konuyu da sizlere paylaşılacaktır. Şimdi alacak firmamıza hayırlı uğur olmasını ben teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı ilk defa teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Ticaret Odası Başkanı adayı Ali Alkan düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: En baştan başlayıp şirketin kuruluşundan başlayıp devam ettirecek şekilde hem maddi ticaret odası maddi destek sağlayıp hem de rehberlik ederek ticaretin gelişimine yön verecek şekilde gençlerimizin Kayseri'de kalıp geleneksel o kültürü devam ettirip teknolojiye ayak uydurup vizyon sahibi gençlerimiz var. Vizyon sahibi gençlerimizle birlikte Kayseri ticaretine yön verecek şekilde girişimlerde bulunacağız ve buna yönelik çalışmalarımız var.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Eylül Çarşamba. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olmayacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Akdeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız müjdesini paylaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vekil Çopuroğlu, "Bir fidan dikmek, toprağa bir iyilik, geçmişimize bir rahmet, geleceğimize bir nefes bırakmaktır," dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Gesi Mahallesi'nin ihtiyaçlarına ve yeni yatırımlara yönelik önemli saha incelemelerinde bulundu. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: "Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir parti olarak bakamayız. Bu tamamen ülkenin kuruluş iradesidir. Ülkenin çimentosudur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi her zaman daim olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi iki büyük eserim var," diyor. "Biri Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."
0: Haftanın özeti.
1: 10 Eylül Perşembe. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde," dedi. Kayseri'de gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Erva Spor Okulları'nın 74.'sü İnoder Erva Spor Okulu adıyla kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu yıl çocukların suça karışma olaylarında belirgin bir düşüş yaşadıklarına dikkat çekti." Vali Çiçek şunları söyledi.
5: "Her geçen gün çığırı büyüyoruz. Kayseri'de özellikle 2026 yılında çocuk suçlarında suça karışmış çocuklarda tarihin en büyük düşüşünü yaşıyoruz. Az önce Ayşegül çıktı dünya şampiyonu. Celal çıktı Türkiye şampiyonu. 530 madalyayla bakın yakın gelecekte 26 branşta Kayseri'nin ambargo koyduğunu göreceğiz. Çocuklarımız için bu projeye inanıyoruz. Onların yanında olacağız," diyen inovatif iş insanları başkanımız Esat Başkan başta olmak üzere yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar. Burada bütün ervalarımız var. En iyisi inovatif olsun, en iyisi."
1: CHP Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, "Talas Belediye Başkanı 2026 yılının Talas için asfalt yılı olacağını söylemişti. Ancak Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nin hali bu sözlerin sahada karşılığını sorgulatıyor," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Eylül Cuma. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında siyasi yasak kararı verildi. İstinaf aşamasında bozulmaması halinde İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı kesinleşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri yeniden seçime gidecek. Yeni parti olağan kongresini Kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız, dedi. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında yeni eğitim öğretim yılına hazırlık ve okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Çiçek, huzurlu bir eğitim öğretim yılı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
7: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2001 yılına gideceğiz.

8 Ocak 2001. Yeni Bin Yıl gazetesi kapatıldı. 10 Ocak 2001. Şair, öykü, roman ve oyun yazan Necati Cumalı İstanbul'da yaşama veda etti. 18 Ocak 2001. Avukat, yazar Eşber Yağmur Dereli şartlı salıverme yasası uyarınca Çankırı E-tipi cezaevinden tahliye edildi. 19 Ocak 2001. Fransa Parlamentosu'nun sözde Ermeni soykırımına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

sev ister sev. 22 Mart 2001 Diyarbakır Dörtnoğlu DGM, aralarında PKK itirafçılarının, yüksek rütbeli subayların, özel timcilerin, siyasetçilerin ve korucuların bulunduğu Yüksekova Çetesi davası sonucunda sanıkları çete oluşturmak, silah ve uyuşturucu ticareti yapmak, bombalama ve gasp suçlarından 3 ila 80 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı. 19 Nisan 2001 ABD'nin Minnesota eyaletinin valisi ve eyaletin iki belediye başkanı 24 Nisan'ı Ermeni soykırımı anma günü olarak ilan ettiklerini bildirdi. 13 Mayıs 2001 İstanbul'da yapılan 48. Avrupa Büyükler Greco-Roman Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 64 puan alarak Avrupa şampiyonu oldu.

15 Mayıs 2001. 34. Chicago Uluslararası Film ve Video Festivali'nin Altın Kamera Ödülünü Türk filmi Nemrut Dağ kazandı. 22 Haziran 2001. Fazilet Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafından laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri nedeniyle kapatılma kararı alındı. 2 Temmuz 2001, Radikal Değişim Projesi Partisi adlı siyasi parti kuruldu. 20 Temmuz 2001, Saadet Partisi kuruldu.

1 Ağustos 2001. İzmir'de meydana gelen dolu ve fırtına sonucu bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 14 Ağustos 2001. Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül önderliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. 25 Ağustos 2001. İş adamı Üzeyir Gari İstanbul'da öldürüldü.

7 Eylül 2001. Gazeteci karikatürist Tan Oral, Hollanda'nın Deventer kentinde düzenlenen uluslararası karikatür yarışmasında Yürüyenler adlı albümüyle Golden Pencil ödülünü kazandı. 9 Eylül 2001. İstanbul'da düzenlenen 2. Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olan A Milli Basketbol takımımız gümüş madalya kazandı.

5 Ekim 2001, 38. Altın Portakal Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülünü Handan İpekçi'nin yönettiği Büyük Adam Küçük Aşk, en iyi yönetmen ödülünü ise Yazgı filmiyle Zeki Demirkubuz kazandı. 12 Ekim 2001, orkestra şefi, devlet sanatçısı Hikmet Şimşek hayata veda etti.

29 Kasım 2001, Sosyal Demokrat Parti adı altında yeni bir parti kuruldu. 24 Aralık 2001, Devlet Bakanı olarak görev yapan MHP Çorum Milletvekili Abdülhaluk Çay, MHP Genel Başkanı Devlet Bakanı ve Başkan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle, Başbakan Bülent Ecevit'in isteği üzerine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından görevinde

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 7 Eylül Pazartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporları paylaşıldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi başlayacak. Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliği ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Eylül Salı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirterek, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşeceğini belirterek, biz kan davalı düşman değiliz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinin ve girişimcilerin daha fazla üretmeleri ve geniş pazarlara ulaşmaları amacıyla hükümetin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı yatırım ve faaliyetlerini değerlendirdi. Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Bankamızın çok değerli genel müdürü ve burada bulunan yetkililerin, ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetler bizi kavuşturacağı, ona vesile oldukları için. Ayrıca KASKİ bizim bu şeffaf ve gerçekten yetenekli samimi ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah gerekli değerlendirme yapacaktır. Bu rakamlar sizlerle paylaşıldı. 6 tane firmanın katılıyor olması 10 dosya alınmış. Bu da hem kurumumuza hem bu yatırımımıza olan güveni göstermekte. Kime nasip olur bilmiyorum. Dosyalar yeterince değerlendirildi. İlk bankamızda gerek onay ve ardından İstanbul Bankası'nda gerek onaylarla kaydıktan sonra konuyla sizlere paylaşılacaktır. Şimdi alacak firmamıza hayırlı uğurlu olmasını ben teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı ilk defa teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Ticaret Odası Başkanı adayı Ali Alkan düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: En baştan başlayıp şirketin kuruluşundan başlayıp devam ettirecek şekilde hem maddi ticaret odası maddi destek sağlayıp hem de rehberlik ederek ticaretin gelişimine yön verecek şekilde gençlerimizin Kayseri'de kalıp geleneksel o kültürü devam ettirip, teknolojiye ayak uydurup, vizyon sahibi gençlerimiz var. Vizyon sahibi gençlerimizle birlikte Kayseri ticaretine yön verecek şekilde girişimlerde bulunacağız ve buna yönelik çalışmalarımız var.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Eylül Çarşamba. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olmayacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Akdeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız müjdesini paylaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vekil Çopuroğlu, "Bir fidan dikmek, toprağa bir iyilik, geçmişimize bir rahmet, geleceğimize bir nefes bırakmaktır," dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Gesi Mahallesi'nin ihtiyaçlarına ve yeni yatırımlara yönelik önemli saha incelemelerinde bulundu. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: "Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir parti olarak bakamayız. Bu tamamen ülkenin kuruluş iradesidir. Ülkenin çimentosudur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi her zaman daim olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi iki büyük eserim var," diyor. "Biri Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."
0: Haftanın özeti.
1: 10 Eylül Perşembe. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde," dedi. Kayseri'de gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Erva Spor Okulları'nın 74.sü İnoder Erva Spor Okulu adıyla kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu yıl çocukların suça karışma olaylarında belirgin bir düşüş yaşadıklarına dikkat çekti." Vali Çiçek şunları söyledi.
5: "Her geçen gün çığ gibi büyüyoruz. Kayseri'de özellikle 2026 yılında çocuk suçlarında suça karışmış çocuklarda tarihin en büyük düşüşünü yaşıyoruz. Az önce Ayşegül çıktı dünya şampiyonu. Celal çıktı Türkiye şampiyonu. 530 madalyayla bakın yakın gelecekte 26 branşta Kayseri'nin ambargo koyduğunu göreceğiz. Çocuklarımız için bu projeye inanıyoruz. Onların yanında olacağız" diyen inovatif iş insanları başkanımız Esat Başkan başta olmak üzere yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar. Burada bütün ervalarımız var. En iyisi inovatif olsun, en iyisi.
1: CHP Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, "Talas Belediye Başkanı 2026 yılının Talas için asfalt yılı olacağını söylemişti. Ancak Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nin hali bu sözlerin sahada karşılığını sorgulatıyor," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Eylül Cuma. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında siyasi yasak kararı verildi. İstinaf aşamasında bozulmaması halinde İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı kesinleşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri yeniden seçime gidecek. Yeni parti olağan kongresini Kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız, dedi. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında yeni eğitim öğretim yılına hazırlık ve okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Çiçek, huzurlu bir eğitim öğretim yılı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Yayın tekrarı.
2: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte kadın, Gülcan Öz.

0: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
1: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseradar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz derken, bu sıcak günde böyle serin stüdyomuzda çok keyifli bir yayın sizi bekliyor. Neden? Çünkü konumuz fotoğraf, fotoğraf çekimleri, yani günlük hayatımızda elimiz kolumuz olan telefonların daha profesyonel makinalarla çekilmiş harika sanat eserlerine dönmüş halleri için çok özel bir konuğum var. Sevgili Ezgi Kahraman bizlerle. Kendisi fotoğraf sanatçısı. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
1: Nasılsın?
2: İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ezgi haliyle birazcık heyecanlı. Onun heyecanını birazdan atacağız. Sorularınızı da yönelttikçe, kendi işinden bahsettikçe kendini çok daha iyi hissedeceksin her şeyden önce. Enerjini çok sevdim. Bir organizasyonda karşılaştık biliyorsun.
2: Evet.
1: Ben enerjiye çok inanan bir insanım. Ve oradaki işin, zaten işine dört elle profesyonel bir şekilde yaklaşıyordun. O beni çok etkiledi. Bir de organizasyon yapan arkadaşına destek olmak için alakan olmayan şeylerle de uğraşıp, hani o nasıl diyeyim, özgüven mi dersiniz adına, yoksa arkadaşına destek mi dersin, her şeyin ucundan tutup güzel olması adına o gösterdiğin çaba beni çok etkiledi açıkçası.
2: Evet.
1: Hemen dedim salı günü bir program yapmalıyız. Öyle, sen de geldin, ayaklarına sağlık, hoş geldin.
2: Hoş buldum, teşekkür ederim.
1: Nasıl hissediyorsun şu an?
2: Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada işimi ve kendimi anlatabilecek olmak beni çok mutlu ediyor. Size de teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim, ayaklarına sağlık. Çok keyifli bir yayın olacak. Şunun garantisini veriyoruz sevgili yönetmenim Merve Sersoy ile birlikte. Yayının nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Süreye bitti anonsunu verdiğimde Merve'den bir 10 dakika, bir 15 dakika diye konuşmalarımıza da maruz kalacaksın. Böyle bir durum var. Şimdi konuklarımız ilk oturduklarında masaya birazcık daha ortam ısınmaları adına kendilerinden bahsetmelerini isteriz. Ezgi Kahraman kimdir diyerek başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Hadi bakalım.
2: Ben Ezgi Kahraman, 25 yaşındayım. Grafik tasarım mezunuyum. Aktif olarak fotoğraf ve video kurgularıyla ilgileniyorum. Bu meslek normal şartlarda işte insanların fotoğraf, bir tuşa basıyorsun, çekiyorsun dediği bir şey gibi görünüyor. Ama benim için öyle değil. Düğün, nişan, isteme, kına, doğum günü, mezuniyet, insanların en özel anlarını unutulmaz bir şekilde kaydetmek beni çok mutlu ediyor. İşimi çok seviyorum.
1: Anı ölümsüzleştirmek kelimesi tam anlamıyla senin yaptığın iş değil mi?
2: Evet.
1: Harika, çok güzel. Peki kendini çok güzel bir şekilde özetledin aslında kim olduğunu. Çok da genç bir hanımefendisin her şeyden önce. 23-24 yaşlarındayken böyle bir profesyonel işe girip kendi hayatını kazanmak adına bir adım atmış olmanı da tebrik ediyorum öncelikle.
2: Teşekkür ederim.
1: Hani TikTok'ta yayın da açabilirdin ama mesleğini yapmayı tercih ettin. Tebrik ediyorum sana.
2: Teşekkürler.
1: İlk profesyonel olarak para kazandığın işin neydi, hatırlıyor musun?
2: Fotoğraf alanı dışında ben birçok sektörde çalıştım.
1: Hı hı.
2: Grafikerlik yaptım mezun olduktan sonra.
1: Ajanslarda da denedin çalıştım aslında.
2: Evet, pek benlik bir şey değil. Biraz sabit kalıyorsun ve sürekli aynı şeyleri yapıyorsun.
1: O hareketli olacaksın,
2: evet,
1: sen.
2: Evet, kesinlikle.
1: Sandalyeye bağımlı kalmayacaksın.
2: Evet, ya benim hareket etmem lazım. O enerjik bir şekilde bir günümü yönetmem lazım. Sabit bir iş benlik bir şey değil. Fotoğraf alanında da yaklaşık 3-4 sene önce çok iyi biriyle çalışma şansı
1: yumurtada
2: buldum.
1: Hakikaten de yumurtayken daha yani. Portakalda vitaminken. 19-20 yaşlarından bahsediyoruz.
2: Evet.
1: O kadar çabuk atılmışsın ki aslında çalışma hayatının içerisine.
2: Biraz öyle.
1: Harika,
2: oldu.
1: Çok güzel. Bundan bir 4-5 sene önce dedin.
2: Evet. Çok işinde çok iyi biriyle çalışma şansı buldum.
1: Ha.
2: Gerçekten şanslı benim için. Kendimi de çok şanslı biri olarak nitelendirebilirim.
1: Sizin söyleyebilirsin. Selam göndeririz istersen.
2: Enes Anılkaya'yla çalışma fırsatı buldum. Kendisi bana birçok şeyi öğretti. Teşekkür ediyorum kendisine.
1: Harika.
2: Yaklaşık olarak 2-3 yıl kadar onunla beraber çalıştık. İşi öğrendim. İlk adımlarımı onunla beraber attım ve unutulmaz bir şeydi benim için.
1: Ne kadar güzel. Yani birinin seni desteklemesi ve senin şu an kendi mesleğinin içerisinde kendi işini yapıyorken hala onu anıp,
2: evet,
1: ona teşekkür sunuyor olman aslında hani unuttuğumuz değerlerden, bunları duymak da gerçekten çok mutluluk verici oldu.
2: Evet. Yani her şeyi ondan öğrendim. Çünkü onun emeklerini es geçemem. Enes'ten sonra artık belli nedenlerden dolayı iş ve yollarımızı ayırmak zorunda kaldık.
1: Hı hı.
2: Enes'ten sonra yaklaşık 3-4 ay boyunca fotoğrafla hiç ilgilenmedim. Birazcık rahatsızlıklarım vardı, ilgilenemedim. Sonrasında daha da üst seviyede biriyle tanışma şansı buldum.
1: Ay maşallah, şansı da var yani. Biri gidiyor, biri geliyor, çok iyi.
2: Kesinlikle öyle. Umut Süllü, Umut abiye de çok teşekkür ediyorum. Umut abiyle çalışırken Enes'te öğrendiğim her şeyi en baştan öğretti bana. Şimdi fotoğrafçılarda şöyle bir şey vardır. Herkesin tarzı farklı. Şimdi Enes daha slow çeker, başka biri daha hareketli çeker. Ben daha enerjik bir şeyler yaparım. Tüm fotoğrafçıların tarzı farklı.
1: Herkes imzasını bırakıyor yani çektiği aynen fotoğraf öyle tarzına. Harika.
2: Evet, şimdi başka biriyle çalışınca onun tarzını öğrenmek birazcık beni yordu. Ama kendisi de bana çok destek oldu. Birçok şeyi tekrar öğrendim ve kendime bir şeyler ekledim. Hani şu anki konumumda ikisinin de çok büyük emeği var. İkisi de beni çok destekledi. Umut abiyle de sağlık sorunlarından dolayı ayrılmak zorunda kaldık.
1: Senin sağlık sorunların
2: benim
1: mı?
2: Benim. Çok yoğun çalışıyorduk.
1: Halihazırda devam eden bir rahatsızlığın yok, yok değil mi?
2: Yok, şu
1: rahatsızlık
2: anlık iyiyim.
1: Rahatsızlık deyince insanın aklına güzel şeyler gelmiyor.
2: Hayır, hayır.
1: Da etmek istemediğim şeyler
2: iyiyim.
1: Var. İyisin ama.
2: Çok
1: sağlık
2: iyiyim.
1: Sağlık problemlerin yok. Yani. Şu an kendi iş temponun içerisinde
2: evet.
1: Harika bir adım attın.
2: Evet.
1: Kaç yıldır kendi ayaklarınla, kendi isminle devam ediyorsun? Ki bir Instagram sayfan da var. Paylaşalım mı buradan?
2: Paylaşalım tabii ki. Gizli Stüdyo olarak kendi ismimle bir firma kurdum. Yaklaşık 5 ay oldu sanırım. Gizli'yle başlayalı. Bu noktada da benim çok büyük bir destekçim Nurgül Özdemir, My Party House'un sahibi. Nurgül bana dedi ki ben...
1: Programda ürün yerleştirme.
2: Herkese teşekkür ediyorum.
1: Vardır, evet. Ne kadar güzel ama yoluna çok güzel insanlar
2: evet.
1: Çıkmış.
2: Kesinlikle öyle. Herkes beni destekledi, elimden tuttu, bir noktaya getirdi. Ve ben de onlara olabildiğince destek olmaya çalışıyorum. Nurgül bir gün dedi ki ben burayı alıyorum ve sen de ekipmanlarını alıyorsun. Biz seninle bu işe başlıyoruz.
1: Hayda, maşallah, süper.
2: Bu işi yapmak istiyor musun dedi. Dedim ki evet istiyorum. Fotoğraf makinesi gördüğümde benim içim gidiyor. Yani bu şekilde bir konuşma oldu. Tamam dedi, hemen alıyorsun. Ben de burayı alıyorum ve başlıyoruz. Ben senden başkasını istemiyorum. O şekilde Nurgül'le beraber salonda çekimlere başlamış oldum.
1: Harika, çok güzel bir. Anladığım kadarıyla insan ilişkilerin de çok kuvvetli.
2: Evet.
1: Şimdi senin yaptığın işte tamam işini harika yapman çok önemli ama iş bağlantısı aşamasında yani kilit isimler lazım sana biraz.
2: Evet.
1: Bir de iyi bir iş çıkarman lazım ki biliyorsun iyi yapılan iş bir kişiye, kötü yapılan iş 10 kişiye aktarılır.
2: Kesinlikle
1: böyle bir
2: öyle.
1: Reklam sistemi var. Şimdi sana güvenen bir insan olmuş. Sen de o güvenen insanların güveni boşa gitmesin diye yapabileceğinin çok daha üst seviyesinde işler çıkarmaya çalışıyorsundur eminim. Şimdi iki tane isim saydın. Her ikisinde birinin slow tarzda, bir diğeri hareketli çekmeyi sever. Sen kendi tekniğini bulman için o arayışın içerisinde ne kadar bir süre geçti ve bir dışarıdan göz olarak o kamerada bakıyorsun değil mi oradan mesela? Yani herkes şu kareyi çekebilir.
2: Evet.
1: Ama ben farklı bakarım. Sen farklı bakarsın. Sen niye dikkat ediyorsun mesela?
2: Estetik görmek çok önemli. Şimdi benim üniversitemde de böyleydi. Bize fotoğraf dersleri de verildi ve tasarım anlatıldı bize. Yani neyi nereden bakmak gerekiyor? Hangi açıdan daha estetik durur? Kendi bakışınla yorumlaman çok önemli orada. Yani ben sizi görüyorum sağdan soldan ya da farklı bir şekilde. Arkamızda işte dekorlar var,
1: evet,
2: örnek veriyorum.
1: Evet.
2: O dekorları daha blurlu bir şekilde çıkarmak benim bakış açımda. Yani o çok fark ediyor. Benim stabil bir tarzım şu anlık yok. Her önüme gelen çiftte farklı bir kurgu. Yani o an o çifti görüyorum nişan çekiminde. Enerjileri çok hoşuma gidiyor. Çift çok güzel oluyor. Anlık olarak hemen kafamda bir şey canlanıyor. Diyorum ki ben bunlara bu şekilde bir şey çekeceğim. Belli başlı bir düzen var çekiminde. Ama her çiftte ekstra daha ne katabilirim, ne farklı yapabilirim, nasıl güzel bir şey çıkabiliri zorluyorum. Kendi kapasitemi zorlayarak aslında çok güzel şeyler çıkartıyor.
1: Çok güzel şeyler çıkarıyorsun zaten. Yayın öncesi sen fotoğraflarını paylaştığın zaman
2: evet.
1: Sevgili yönetmenim Merve Sersoy dedi ki harika kareler var. Sana şimdi göstermeyeceğim. Yayın esnasında göreceksin ve Merve'nin favori fotoğraflarını ara ara sizler de ekranları başında olanlar sayfamızdan takip edebilirler. Çok güzel kareler var. Ben bir de arkadaş ortamında tabii ki hepimiz bir aslında bir fotoğrafçıyız kendi çapımızda. Kimimiz diyoruz ki benim sağ tarafımdan çok iyi çıkarım. Kimi diyor sol tarafımdan iyi çıkarım. Kimi der karşıdan çok iyi çıkarım falan. Bize böyle harika tüyolar vereceğin anlar da olsun istiyorum. Az önce de ekrana, az önce verdiğim fotoğrafları verebilir misin Merveciğim? Mesela ben senin fotoğraflarında böyle bir tarz var mı bilmiyorum ama dinamik bir hal, yaşayan fotoğraflar görüyorum.
2: Evet.
1: Ben poz verilen fotoğrafları değil de mesela biz her yayın sonrası Merveciğim kameranın başına geçer mesela. Fotoğraf çekeriz. Oradaki tüyoyu verirsem şimdi acaba doğal davranır mısın diye düşünüyorum ama söyleyeceğim, konumuz bu. Masanın başına oturduğumuzda önce birkaç tane haberli fotoğraf çekeriz. Sonrasında ben konuğuma bir sorular yöneltirim. Biz konuşurken o aralarda fotoğraf çekmeye başlar Merve. Ve her zaman için hoşumuza giden canlı, doğal, yaşayan fotoğraflar orada çıkar.
2: Evet.
1: Senin de bakış açın bu mu acaba?
2: Ya buna da dikkat
1: ediyorum. Görüyorum.
2: Anlık olarak şimdi çift çok gergin oluyor, heyecanlı oluyorlar. Onları pozlandırdığımda bu heyecanları hemen geçmiyor. Birazcık sakinleştirmeye çalışıyorum. Anlık olarak o heyecanlarını, birbirlerine olan o gülümsemelerini de çekiyorum.
1: Bu kare de çok güzel. Yılın nişanı diye ellerinde çok hoş bir görsel var. Bu senin yanında taşıdığın bir görsel mi?
2: Bu
1: böyle materyallerde taşıyor musun yanında mesela?
2: Bu salonumuzda olan bir gazete. Bunu çiftimiz getirmişti. Sonrasında bize hediye etti burada kullanmamız
1: çok
2: için.
1: Çok şık bir detay değil mi Merveciğim? Gerçekten çok güzel bir kare olmuş. Yalnız elbisesi falan da çok hoş hanımefendinin.
2: Evet.
1: Tam bir bütün yani. Onun siyah beyaz çekilmesi de bence çok tatlı bir detay olmuş. Vizyon böyle bir şey galiba değil mi? Bence bu
2: evet.
1: Genç yaşına rağmen sende çok aktif bir şekilde var. Şimdi sen her türlü organizasyon çekimi yapıyorsun. Değil mi? Bu bir gerçek. En keyif aldıkların hangisi oluyor mesela? Hepsinde böyle hoplaya zıplaya gidiyorsundur ama bir bebek çekimi atıyorum. Bebek doğdu da biliyorsun özel kabukların içerisine koyuyorlar, küçük yataklar falan. Onları da yapıyor musun konseptli
2: onları
1: çekimler?
2: Onları yapmıyorum yani yapamıyorum. Onların farklı bir eğitimi var. Herkes öyle bebek çekemiyor çünkü bebekler daha çok küçük oluyor. 15 günlükken çekiliyor onlar.
1: Abi tırtıl gibi falan yapıyorlar.
2: Evet.
1: Acayip sarıyorlar o bebeği uyutmak için değil mi? Farklı bir eğitim
2: evet,
1: şey lazım
2: çok
1: yani.
2: Çok istiyorum. Yani bu mesleğe başlarken ilk hedefimin bebek fotoğrafçılığıydı. Bebekleri çok severim. O bebeklerin o ilk kanlarını resmetmek, onu kaydetmek o kadar heyecan veriyordu ki bana. Henüz deneyimleyemedim ama ileride umarım.
1: Burada sözünü ver. Ne zaman şeyi alacaksın, odağını alıp yapmaya karar vereceksin?
2: En kısa zamanda.
1: En kısa zamanda. Biz zaman severiz genelde. Bir sene falan diyelim. Bir sene içerisinde bunun adına bir aksiyon alsan mesela.
2: Bir seneden daha kısa sürer.
1: Vay, tamam, çok güzel. İyi ki süre vermek istemedin yani. Harika. Peki organizasyon aşamasında bazı insanlar fotoğraf çekimlerinde fiyatlardan çok ürküyorlar. Bana gelen mesajlar genelde insanların kaygıları galiba bu fiyat organizasyon anlamında değil mi ya? Gerçekten çok ciddi kaygıları var. Rakamlar ulaşılabilir rakamlar mı? Hepimiz fotoğraf çekimi yaptırmak istiyoruz. Hepimiz böyle bir klip çekiminde gibi enteresan isteklerde bulunuyoruz. Rakamlar ne boyutlarda? Herkesin kesesine, bütçesine uygun alternatifler var mı?
2: Tabii ki var. Yani şöyle, çok yüksek fiyatlara çalışan fotoğrafçılar da var. Sektör öyle bir şey ki çünkü herkesin sunduğu şey çok farklı oluyor. Aslında bir 3 dakikalık bir klip ya da 40 saniyelik bir reels videosu ya da 50-60 tane fotoğrafla olmuyor. Şimdi 10 senedir bu sektörde olan insanlar tabii ki daha farklı bir fiyat veriyorlar. Çünkü onlarla çekime gidildiğinde ekstra bir rahatlık geliyor insanlara, oradaki çiftlere.
1: Güven duygusu.
2: Evet. Yani ben
1: bir
2: daha
1: de isim yapmışlık oluyor.
2: Evet, evet, evet, öyle. Şimdi ben daha yeniyim aslında. Benim fiyatlarım gayet ortalama. Ortalama fiyatlar da var. Yani insanların aslında ya biz klip çektirmek istiyoruz ama çok afaki rakamlar dememesi lazım. Çünkü çok fazla insan var bu mesleği yapan. Hani birinden yaklaşık çok yüksek bir fiyat duyup başkasına sormuyorlar. O çok yüksek, yaptırmayalım diyorlar.
1: En baştan bir havlu atıyorlar. Araştırayım moduna girmiyorlar aslında.
2: Evet.
1: Yani tanıdığım kadarıyla da sen makul bir insansın. İnsanların bu evlilik süreçlerinde evet bir sürü talepleri oluyor, ediyor ama sınırlı bütçeler olduğu da oluyor. Ya gelip bana mesela şey diyorlardı, 250 TL'lik pasta yapar mısınız falan. Sana da diyorlar mı 1500 TL'lik bir fotoğraf çekimi yapsan, iki tane vesikalık çekip versen gibi. Oluyor mu böyle
2: evet,
1: talepler?
2: Kesinlikle.
1: Sana da SLM fiyat nedir diye yazıyorlar mı?
2: Yazıyorlar.
1: Bu konsepti kaç paraya çekersin falan gibi.
2: Tabii ki şimdi insanlar yani her alan anda aynılar. Size pasta sorarken de, bana işte fotoğraf çekimi sorarken de aynılar. Yani nişanını çektiğim bir çift benden dış çekimi istiyor. Nişanımızı sen çekmiştin, dış çekimimizi işte şu kadar indirimli bize yapar mısın? Ve o indirim
1: ayrıcalık
2: benim...
1: Ayrıcalık bekliyor insanlar değil mi? Çünkü evet. Bağ kuruyorsun ilk çekimde sen. İkincide de ister istemez bir ayrıcalık ve özel hissetme evet. duygusu ki geri çevirdiğini de düşünmüyorum.
2: Elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Hani inanılmaz bir rakam olmadığı sürece tabii ki diyorum hani yardımcı olayım size. İşte albümünüzü ben hediye etmiş olayım ya da kanvas tablomuzu ben hediye etmiş olayım. Fiyatta da indirime gidelim. İşte konumlar çok önemli.
1: Ha evet,
2: Nevşehir'de, Kapadokya'da gün doğumu istiyorlarsa oraya bir benim ulaşımım zaten.
1: Bir ekiple gitmen gerekiyor.
2: Evet. Ya da işte burada platolar
1: o da
2: var.
1: Yıl kağıtları falan var. Onların evet. arasında da çok seviliyor değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet.
1: Gelin fotoğrafları. Peki en popüler mekanlar ne mesela? Kayseri ve civarlarında.
2: Şu an Kayseri'de yıl kağıtları var. Sizin hı-hı. dediğiniz gibi. Dokuzpınar'da var. Yeşillik işte arada bir su birikintisi hı-hı. var. Platolar var. Bir de Talas'ta, eski Talas'ın o kilisenin oralar var.
1: Değil mi? O eski dokuların evet, arasında evet. da çok hoş oluyor. Senin en sevdiğin mekan hangisi? Burada çalışmak bana çok iyi geliyor
2: kesinlikle
1: diye.
2: Kesinlikle yıl kağıtları. Hem gün batımı hem o atlar. Atları çok seviyorum. Ve ay, inanılmaz ya. Kareler çıkıyor. Yani o gün batımının o turunculuğu, atların o arkadaki görüntüsü. Biraz zor oluyor çiftlerimiz için hı-hı. atların arasında. Biraz korkutucu bir durumda kalıyorlar ama atlar zaten zarar vermiyor.
1: Onlar tek amacı koşup gitmek evet. yani evet. değil mi? Arka evet. plan olduklarının farkında gibiler sanki değil evet. mi? Arka çok güzel. Peki bir evlilik çekimi diye düşünelim tamam mı? Şimdi Merveciğim evlendi artık, barklandı. Kaç ay da oldu artık? Kaç ay oldu şaka maka? 3 ay oldu mu?
3: 3 oldu.
1: Resmen sayıyor gibi. 3 ay olmuş. Şimdi yeni evlenecek diyelim. Sana ulaştılar, yazdılar. SLM nasılsın? Nasılsın? Böyle böyle biz bir çekim yaptırmak istiyoruz. Bize tavsiyeleriniz neler diye mi geliyor insanlar? Yoksa biz bunu istiyoruz diye mi geliyorlar? Hangisi daha yoğunlukta?
2: Şöyle işte merhaba biz fiyat almak istiyoruz, dış çekim yapıyor musunuz tarzında bir hı-hı. mesajla geliyorlar. Benim hazır paketlerim var, ben onları gönderiyorum. Diyorum ki istediğiniz konumda yardımcı olalım. Hani nereyi düşünüyorsunuz? O şekilde konuşma devam ediyor. Onların isteklerini öğreniyorum. Albümlü mü, albümsüz mü, dijital teslim mi? Ekstra zaten ben klip hediye ediyorum dış çekimde. Normalde ekstraya girer.
1: Ki okulunu okumuşsun yani bunun yoksa onun düzenlemesini yapmak, evet. doğru kareleri peş peşe getirmek, uygun müziği koymak hı-hı. gerçekten bunlar dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi
2: kesinlikle
1: olabilir.
2: Öyle.
1: Ki sen bunun okulunu okumuş biri olarak hem fotoğraf çekiminin eğitimini almışsın. Kaç sene buna emek vermişsin. Üstüne bir de kolaj videolar yapıyorsun falan. Çok güzel aranıp hakikaten bulunamayacak isimlerden bir tanesin. Gizli stüdyo Gizli'ydi değil
2: evet.
1: mi?
2: Evet.
1: Gizli Stüdyo Instagram sayfası. Merak edenler Instagram sayfasından girebilirler. Bir soru vardı. Onu da araya serpiştirmek istiyorum. Tabii. Fiyat konusunu konuştuk zaten. Onu konuştuk. Makul ulaşılabilir rakamlar. Gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz. İşinizi yaparken neler sizi zorluyor diye bir soru gelmiş. Sevgili arkadaşım Sibel'den. Öpücüklerimi iletiyorum canım. Hemen soruyorum. Seni en çok zorlayan şey ne bu sektörün içerisinde?
2: Beni en çok zorlayan şey çiftin inanılmaz gergin olması ve sakinleşmeye müsait olmamaları. Yani nişan ya da düğün o çekime gelmeden öncesinde bazen tartışabiliyorlar. Çünkü çok heyecanlılar ve gerginler. Ben onları da anlayabiliyorum. Ama bunu bana yansıtıyorlar. Yani işte buradan yürüyeceksiniz diyorum ya da pozlandırıyorum. Çok gerginler, gülümsemiyorlar. Şimdi fotoğrafta bir şekilde ben onları güldürebilirim. Ama videoda onların enerjisi yansıyor ya. Yani
1: evet, rol yapıp yapamak evet. Flash TV oyunculuğuna dönüşebiliyor değil mi?
2: Kesinlikle
1: bir şekilde.
2: Kesinlikle öyle. Yani beni en çok zorlayan şeylerden biri kesinlikle bu. Çiftin modu düşük olduğunda benim işim de etkileniyor. Ve ben onları sakinleştirmeye çalışıyorum. Çok fazla böyle bir şey yaşamadım. Ama arada denk gelenler oluyor illaki.
1: Nasıl tolere ediyorsun?
2: Biraz sohbet ediyorum, sakinleştiriyorum. Bugün sizin çok özel bir gününüz. Hani şu an her şeyi unutalım, mutlu olalım. Bu size çok güzel bir anı olarak kalacak. Hani bir saat bir sakinleşelim, bir çay kahve için öncesinde rahatlayın. O şekilde devam edelim diyorum. çoğu sakinleşiyor ama bir arada çıkıyor.
1: Çayı, papatya çayı, iki sohbetin çözemeyeceği hiçbir şey yok herhalde. Peki evet. Bu gerginliklerin sebebi ailelerle birlikte mi geliyorlar?
2: Hayır, zaten.
1: Birebir mi geliyorlar? Kuralım
2: evet,
1: mı var?
2: Evet. Çekim yaparken içeride, salonun içerisinde çift ve benden başka kimsenin olmaması gerekiyor.
1: Çok sağlıklı bir talep gerçekten.
2: Çünkü hem poz verdirtemiyorum. Biri olduğunda daha çok heyecanlanıyorlar. Olmuyor. Ben de rahatsız oluyorum. Çünkü çiftim rahatsız oluyor bir noktada.
1: Her şeyden önce.
2: Arkadaşları gelmek istiyor. Diyorum ki şu an çekim alıyoruz. Sizi dışarıda bekletelim. Her zaman ikisi oluyor. Dış çekimde genelde işte gelinlik varsa yanlarında yardımcı olması için ben birine söylüyorum. Hani bir arkadaşınız gelebilir yardım
1: yine
2: etmeye.
1: Yine ekipten biri olacak. Sadece eşleri bir arada istiyorsun ki o aralarındaki enerjiyi tam
2: evet.
1: anlamıyla o duyguyu alabileyim diye.
2: Evet, evet.
1: Bence çok sağlıklı bir talep ve istek. Harika, çok güzel. Şöyle bir sorulara tekrardan geçeyim. Evde aslında çok fazla kalmadı da evde nişanlar için davet edildiğinde gidiyor musun mesela?
2: Gidiyorum.
1: Yani evdeki organizasyonlara da gidiyorsun.
2: Evet.
1: İlla düğün dernek falan mı yapmamız lazım?

0: ayakkabı, zemin çok kötü ve yürümekte zorlanıyor. Yani gelinin düştüğü ya da damadın düştüğü anlar oldu ama başıma gelen en böyle garip ve tuhaf bir olay, erkek kınasına çekime gittim. Yani bir köy etkinliği, erkek kınası bir yerde, kadın kınası bir yerde.
1: Hı hı.
0: Kadın kınasına iki tane erkek çağırmışlar.
1: Ay Allah'ım yarabbim. Ve
0: erkek kınasına
1: seni çağırdılar.
0: Ben ve ekipten bir arkadaşımız vardı. Erkek, o erkek, ben kız. Ben erkek kınası çektim. O birazcık tuhaftı. Hani hiç böyle bir şey yaşamadım. Şimdi normal şartlarda kadınlara özel olur ya kına.
1: Şey var ya bir de. Kına gecesi yapılıyor. Tamam mı? Kına gecesinde kesinlikle arkadaşlar içeriye erkek girmeyecek, bir şey yapmayacak, erkek garson olmayacak deniyor. Arka tarafta herkes fotoğraf paylaşıp Instagram'da tanımadığın
0: evet.
1: zilyon tane insanla paylaşıyorsun.
0: Evet, evet.
1: Hani lahana turşusu hikayesi. Hakikaten ne alaka yani? Hakikaten senin de az önceki olayda bu, siz yeni nesline diyorsunuz bu terslikte bir iş var. Hakikaten onun gibi bir durum var. Çok enteresanmış.
0: Evet.
1: Acaba yer değişikliği yapsak diye. Garip ya. Gerçekten çok değişik. Çok iyi. Aşırı güzel. Tamam, çok güzel. Peki bölümünü yaptıktan sonra bölümü kazandın şimdi, tamam mı? Grafik tasarım çok güzel bir şekilde, her ailenin istediği, kızım güzel bir üniversite kazansın, orada devam etsin. Dedin yani masa başı iş bana göre değilmiş. Bunu okula başladıktan sonra mı fark ettin, yoksa mezun olduktan sonra mı? Yüzündeki gülümseme peki.
0: Ben hadi bunun anlat. Hep farkındaydım. Aslında grafik tasarım olarak da çıkmamıştım yola. Yani bu bölümü çok istemiyordum. Babam öğretmen olmamı çok istiyordu. Coğrafya öğretmenliği özel bir isteği vardı.
1: Aa, bir de evet. Öğretmen olmanı istiyor, bölümünü de seçti. Harika, çok güzel.
0: Evet. Ben hazırlandım coğrafya öğretmenliğini. Puanım tutuyor. Ama dedim ki ben öğretmen olmak istemiyorum. Ben öğretmen olabilecek bir insan değilim çünkü. Yani sürekli çocuklarla iç içe olmak, onlara bir şeyler öğretebilmek, bilmiyorum, o kadar sabırlı olarak görmedim kendimi o dönem.
1: Ama şu an envai çeşitli insanla muhatapsın.
0: Evet.
1: Çok konuşmuş olabilir misin?
0: Biraz.
1: Yani evet.
0: Sonrasında çok araştırdım ne yapabilirim diye. Grafik tasarımda birazcık daha özgün olabileceğim, daha yaratıcı olabileceğim bir alan geldi bana. Yani ben,
1: sen sınırları olan, müfredatı olan bir şeyin içerisinde olmak istemedin.
0: Evet, evet,
1: aslında
0: kesinlikle.
1: Sınırlarını kendin belirlemek istedin, sınır istemedin
0: evet.
1: her şeyden önce.
0: Ben kendim yaratayım sınırlarımı.
1: Hı-hı.
0: Yani kendim ne istiyorsam onu yapayım. Belli bir kalıp içerisinde kalmak istemedim hiçbir zaman.
1: Hı-hı.
0: Grafik tasarımda başta bana öyle göründü. İşte ben çizim yapmayı da çok severim. Hem çizim yapacağım hem tasarım yapacağım. Ne istersem o olacak. Hani ben bir şey hayal edeceğim ve onu yaratacağım. Sonrasında öyle olmadığını gördüm. Çünkü işte ajanslarda çalışıyorum.
1: Hı hı.
0: Benim istediğim değil de onların istediğini yapmak zorunda kaldım.
1: Ha, aslında bu senin hani yanlış anlaşılmasın kelime, yaratım kelimesi, ortaya çıkardığın şeyler değil de sana şu bardağın aynısını yap diyorlar mesela.
0: Evet.
1: O zaman da yani bunu artık yapay zeka da yapıyor. Bana ne ihtiyaç var?
0: Evet.
1: Kendini aslında orada değerli ve özel hissetmiyorsun. Düşünmeni değil, sadece uygulamanı istiyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Ben robot değilim dedin anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Çok güzel. Yani bazı insanlar gerçekten masa başı çalışmaya uygun değillerdir. Ben de bitirdiğim bölümün işini yapmayacağımı çok çok net biliyordum. Hatta finallerden mezun olan 2-3 kişi vardı. Onlardan bir tanesiydim. Dereceyle falan bitirdim. Muhasebe üzerine okumuştum ben. Mali müşavirlik vesaire. Dedim ben o masa başında hayal edemiyorum kendimi. Çünkü düşünüyorum. Mesela bir ortamda bir şey olduğunda fikir verebiliyorum. Fikir üretebiliyorum. Farklı şeyler deneyimleyebiliyorum. Eğer bunu yaparsam ben kendimi ufak ufak azaltmaya başlayacağımı hissettim ve bu duygudan uzaklaştırdım. Bence evet. Seni de uzaklaştıran kelimenin tam anlamıyla buydu.
0: Evet.
1: Şimdi evli çiftler fotoğraf çekimi, video çekimi yaptırmayı falan çok istiyorlar.
0: Hı-hı.
1: Harika, çok güzel. Şimdi mesela şık bir kıyafet giydik, tamam mı? Düğüne, bir organizasyona gittik. Merdivenlerde fotoğraf çekinmek istiyoruz. Ama o kamera gözünün önüne geldiği zaman elimi nereye koyayım, ayağımı nereye koyayım? Yani öyle bir panik hali oluyor şahıs olarak bende. Bak şu an stüdyoda 4 kişiyiz. Selen'e sorayım. Can'a arkadaşını bırakmadı. Ezgi'yi burada yalnız. Ayaklarına sağlık öncelikle. Sende de oluyor mu aynı şekilde? Hani poz verememe. Nasıl poz versem, ne yapsam oluyor sende de. Merve'cim sende de oluyor mu aynısı? Ya böyle bize birkaç tane

0: tüyo versen mesela, şu şekilde eğer boydan bir görüntü istiyorsanız şu şekilde durmalısınız. Böyle tüyolar istiyoruz biz. Çünkü hepimiz fotoğrafçıyız baktığında. Bir evet. tane kameranın tuşuna basıyorsunuz baktığınızda. Değil mi? Yani bize birkaç tane tüyo versen de bizi kolaylaştırsan bir şeyleri mesela.
1: Tabii şöyle basit bir şekilde anlatabilirim.
0: Lütfen, lütfen.
1: Öncelikle omuzlarınızın geride kalması gerekiyor. Düz tamam. duracaksınız, omuzlarınız
0: hepiniz
1: geride.
0: Hepiniz yapıyoruz Merve. Hadi bakalım.
1: Tamam, hangi açınızı sevdiğiniz doğru. önemli. Sağ ya da
0: sağ. Sağ seviyorum.
1: Tamam. Sağ tamam. açınız kameraya dönecek şekilde kalıyorsunuz. Ayaktaysanız bir ayağınız hafif önde kalacak. Diğer ayağınıza paralel bir şekilde, yani şöyle gibi gösterebilirim.
0: Önle arkalı adım aynen. atıyor gibi.
1: Evet.
0: Tamam. Çok yarım adım.
1: Önde. Evet.
0: Daha estetik durması için tamamdır.
1: Bu elimizi nereye koyacağımızı bilemiyoruz
0: diyorsunuz
1: ya.
0: Evet.
1: Böyle tamamen sallanması değil de hafif böyle bacağınızın üzerinde, kolunuz kırık bir şekilde. Evet.
0: Tamam, kollarımıza da bir açı vereceğiz yani. Aha. Bir duruşunda dümdüz salık olmayacak. Hayır.
1: Ya da hafif böyle bileğinizden tutabilirsiniz. Ellerinizi önde birleştirebilirsiniz. Yanınızda eşiniz varsa bir elinizle eşinizin koluna girip diğer eliniz böyle hafif.
0: Eş yok, duvar var. Ne yapacağız duvara? Tamam. Merve'ciğim. Merve koptu yine burada. Üçüncü kamerayı Merve'ye istiyorum lütfen. Ya gelecek sezonda yayınları böyle mi yapsak Merve? Senin tepkilerin için lütfen şuraya üçüncü bir kamera istiyorum. Duvar var. Duvara yaslanarak bir poz göstersen mesela.
1: Duvara tamamen yaslanmanızı istemem. Arkanıza duvarı alırsınız.
0: Tamam.
1: Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Duvar güzel, dekoru çok
0: aynen.
1: güzel. Eliniz hafif duvarda, arkanız kameraya dönük böyle başınızı hafif çeviriyorsunuz.
0: Tamam. İnşallah bunların hepsini hayata geçirmek için elimden geleni yapacağım. Hatta bize böyle poz verme videoları falan da çeksen mesela sayfanda.
1: Çok istiyorum. En yakın zamanda onları da yapacağım.
0: Ya şeyi de yapıyor musun mesela? Bazı fotoğrafçılar paylaşıyorlar ya mesela çekimleri. Damada diyor ki mesela geline şöyle bak, tamam mı? Damat bakamıyor an. Karşıya geçiyor mesela, damat oluyor o fotoğraf çeken kişi. Şöyle bak diyor. Aynısını hı-hı. yap diyor. Sen de öyle yapıyor musun? Bak böyle bakacaksın. Evet, kafanı evet, böyle evet. yapacaksın.
1: O yönlendirmeleri tabii ki yapıyorum. Şimdi ben kadın olduğum için damat beye çok fazla bir temasta bulunmuyorum ama gelin hanımın üzerinden damat bey elinizi böyle koyacaksınız, burada duracaksınız, böyle bakacaksınız tarzında damat beyi yönlendiriyorum. Gelin hanımlar zaten o kadar iyi anlıyorlar ki beni. Hepsi heyecanlılar, birçoğu zaten fotoğraf çekilmeyi seviyor ve biliyor. Hemen alıyorlar ne demek istediğimi. Ekstra çok heyecanlılar ve anlamıyorlarsa videoda işte yürüyüş çekeceğim, ben kendim yürüyorum, gösteriyorum. Ya da dans sahnesinde bir bitiriş sahnem var. Döndürüyorum gelini içeriden. Onu benim yanımdaki arkadaşla beraber ben dönüyorum, gösteriyorum. Böyle yapacaksınız diyorum. Bazen 2-3 tekrar alıyoruz. Ama her türlü yardımcı oluyorum onlara.
0: Harika, çok güzel. Peki gelinlerle yaşadığın farklı durumlar, olaylar oluyor mu? Mesela çok kıskanç bir gelinin var.
1: Hiç denk gelmedim.
0: Denk gelmedim. Denk gelmez inşallah. Düşünsene inşallah. Düğün arifesinde. Akşamleyin düğünü olacak. Belki o gün kuaförde istediği saçı yapamadı, edemedi. Hı-hı. Değil mi? Bu tarz gerginliklerde de yönetebileceğini düşünüyorum. Gerçekten insan ilişkilerinin kuvvetli o anlamda. Evet. Bir de biraz uyar oğlu bir tarafım var. Olayı o olur hale getirmek için her tuşa basabileceğini düşünüyorum. Aynı telefon kılıfının arkasındaki tuşlar gibi her türlü uygun tuşa basacakmışsın gibi hissediyorum. Evet. Harika, çok güzel. Şimdi birazcık detaylara girmek istiyorum. Çünkü gelin hanımlar şunları merak ediyorlar. Mesela birkaç gün öncesinden çekim yapmak istiyorlar dışarıda. Sen böyle mi tercih ediyorsun? Yoksa ben mesela bir çekimin düğün günü olmasına hiç pozitif bakmıyorum.
1: Ben de öyleyim kesinlikle. Çünkü bir kere zaman aralığımız çok kısıtlı oluyor. Sabah kuaförden çıkıyor, hemen çekime gidiyoruz. Bir saatimiz oluyor. Çok heyecanlılar, çok gerginler, hemen eve gitmek istiyorlar. Bitirelim yeter ve sıkılıyorlar çünkü yetişmeleri gereken bir
0: ve
1: yer
0: var.
1: Ve
0: o yorgunlukla
1: var.
0: Da gidiyorlar. Baktığında fotoğraf çekimi dersin ama yorucu da bir şey. Evet. Şehir dışı da oluyorsa eğer, öyle tercih ettilerse, akşamleyin de düğüne gittiğinde hakikaten insanların eğlenecek de bir efora ihtiyaçları var.
1: Ben o yüzden dış çekimleri genelde düğünden bir hafta öncesinde, onların da müsait, benim de müsait olduğum bir günde yapmayı tercih ediyorum. Kendisiyle de konuşuyoruz zaten. Onlar aha. da daha uygun buluyorlar ve o şekilde yapıyoruz.
0: Tamam, bu çekim yaptığınızdaki bir gününüzü bir anlatabilir misiniz? Aşama aşama nasıl oluyor, nasıl ediyor? Ne kadar heyecanlı gelin varmış ya. Gerçekten. gideceksiniz, çekineceksiniz falan. Ya bence fotoğrafta hanımların en çok sıkıntı yaşadığı şey saç. Evet. Model seçiyoruz ama doğru yapacak kuaförü bulduk mu? O gün gerçekten onu gerçekleştirebildiler mi? Bence gelin adaylarının öncelikle kuaförlerine gidip düğün günü istedikleri saçı, o kuaförü, seçtikleri kuaförü yapıp yapamayacağını önce bir test etmeleri lazım.
1: Bir prova almaları gerekiyor ama kimse de ona gitmiyor. Yani son dakikaya bırakıyorlar. Instagram sayfalarından bakıyorlar. Zaten güzel yapıyor, bana da güzel yapar deyip o gün kuaföre gidiyorlar. Saçları, makyajları.
0: Fazla teslimiyetçi olmuyor mu öyle?
1: Evet.
0: Ya ben bir de bir tornadan çıkmış gelinlere, gelin saçlarına ve bütün kadınlar birbirine benziyor gibi. Bu profesyonel evet, makyaj denen şey. Kamera profesyonel makyajı seviyor mu?
1: Seviyor.
0: Çok mu seviyor?
1: Evet.
0: Hakikaten. Böyle koyu koyu rujlar, kalın
1: yani,
0: bir
1: tabaka. Şimdi gözümüzle tabaka. Gördüğümüz gibi görmüyor zaten. Daha farklı, şimdi lenslerin farklı olduğu için kamera. Bir tık daha canlı ya da daha ağır bir makyaj bunda o kadar ağır durmuyor. Yani inanılmaz kıpkırmızı bir rüş sürdünüz, kopkoyu bir göz makyajı yaptınız ama fotoğrafta o kadar belli olmuyor zaten o.
0: Aynı bizim kameralar hikayesi gibi değil mi Merve o zaman? Mesela koyu bir rüş sürdüğümde geldiğimde ay çok mu ağır diyorum mesela. Merve diyor ki hayır diyor, kamerada diyor o şekilde gözükmeyecek. Evet. Ben de artık kamera makyajı yapıp gelmeye başlıyorum olduğu kadarıyla. Tamam, çok güzel, gelinlerimiz geldiler. Tamam, saçlarında da şansları yaver gitti. Birkaç gün önce düğünden seninle ulaştılar. Şehir dışı mekanı olduğunda ne şekilde oluyor? Sen ayrı, onlar ayrı mı gidiyor? Birazcık detaylardan bahseder misin? Birazcık aydınlatın kızlarımız.
1: Tabii ki. Şimdi Nevşehir'den örnek vereyim. Gün doğumuna gideceğiz diyelim.
0: Tamam, gün doğumuna gidiyoruz. Her şey evet. Belli.
1: Saat 4 gibi Nevşehir'de olmamız gerekiyor.
0: Tamam, gelin adı Merve, damadın adı da Yakup. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Nevşehir'i de harika bir çekim yapılacak.
1: Ben ve benim bir ekip arkadaşım olması gerekiyor yanımda. Çünkü ben video çekeceksem o fotoğraf çekecek. Ya da ikisini de ben aynı anda yapacaksam. Benim arkadaşım o gelinliği düzeltmesi ya da anlık ekipmanları taşıması.
0: Çok üzücü değil mi tek başına? Evet. Onu da yaptığın oluyor anlaşılan.
1: Tabii ki oluyor.
0: Aa canım benim, altını çizdiğine göre çok organizasyonuna gittin.
1: Evet.
0: Tamam. Merve zaten çok uyumlu bir kadın. Tamam, Yakup da öyle olsun. İkisi de ne istediklerini söylediler ya da tamamen sana bıraktılar. Sana bıraktıklarında mı daha zor yoksa ne istediklerini bildiğinde mi?
1: Bana bıraktıklarında daha kolay. Şimdi benim kafamda bir şey canlanıyor ya. Onlar benden bir şey istediklerinde onları da yapacağım. Ama kendi kafamda o yarattığım senaryoya onu uydurmam gerekiyor. Şimdi hem onların istedikleri olmalı hem benim kendi tarzımı yansıtmam gerekiyor.
0: Evet.
1: İkisini harmanlayıp bir şey çıkarıyorum. Ama tamamen bende olduğunda tabii ki daha güzel şeyler ortaya çıkıyor.
0: Harika, çok güzel. Peki böyle çok güzel albümler yapıyorsun, tablolar yapıyorsun vesaire. Ama gelinlerimiz şey diyor mesela. Tamam bu var ama ben bunların dijitallerini de istiyorum.
1: Tabii ki
0: gönderiyorum. Onları da veriyor musun? Bazı fotoğrafçılar vermiyor. Neye bağlıyorsun mesela bunu?
1: Bilmiyorum. Bence verilmesi gerekiyor. Yani o birçoğunda zaten çekilen tüm fotoğrafların dijital teslimi ekstra çiftimiz oradan 30 tane fotoğraf seçer albüm için. Onların seçtiği fotoğraflar işlenir, renkleri düzenlenir, yüzleri düzenlenir ve albüme eklenir. Yani tüm her şeyin dijital teslimi gönderilir. Ben o şekilde yapıyorum, öyle de gördüm.
0: Anladım, tamam. Şimdi bir sorumuz daha var, ona da sorayım ben sana. Şimdi gün geldi, tamam mı? Düğün günü yapılmaya karar verildi. Yalnız o gün bir rahatsızlık, beklenmedik bir durum yaşadın. O gün de gelin ve damat da seni bekliyor baktığında. Böyle acil durumlarda hemen bir yedek fotoğrafçı için gerekli atraksiyonları alabiliyor musun?
1: Evet.
0: Gelinlerimiz çok kaygılı anladığım kadarıyla. Ya fotoğrafçı gelmezse, ya yağmur yağarsa, kar yağarsa, bir şey yaparsa, anlatabiliyor muyum? Devamlı bir kaygı durumu var.
1: Evet.
0: Böyle bir durum yaşadın mı? Ya da yaşanırsa nasıl, sürünerek gider yine de ben hallederim kafasında mısın?
1: Kesinlikle.
0: Hadi bir aydınlat kızlarımızı.
1: Yani ben gerçekten çok kötüysem benim kadar profesyonel ve işine çok güvendiğim birini yanımda getiririm. Ben oraya her türlü giderim ama o çekime. Çok hastayken gidip çekimi yapmışlığım da oldu. Ama gene de yedekte de yanımda birini götürüyorum. Yani o konuda bir sıkıntı yaşanmıyor.
0: Anladım,
1: benim yapamadığım noktada başkası zaten orada devralıyor.
0: Yani gizli stüdyo olarak şunun garantisini veriyorsun. O gün dendiyse hani şimşek çakmadığı, dünyanın sonunun gelmediği sürece o fotoğraf çekiminiz hayal ettiğiniz şekilde gerçekleşecek.
1: Evet.
0: Bunun garantisi benim diyorsun. Doğru mu anladım?
1: Doğru.
0: Harika, çok güzel. Şey sorulmuş mesela, fotoğrafların ham hali. Sen düzenlenmiş haliyle mi veriyorsun? Ham halini istiyor mesela.
1: Fotoğrafların hepsinin ham halini gönderiyorum. Ekstra onlar içerisinden, ya biz işte şu fotoğrafları çok beğendik, bunları düzenler misin diyorsa albüm dışında, tabii ki hemen düzenleyelim, hemen gönderelim deyip o ekstra içinden beğendikleri 10 fotoğrafı ben düzenleyip kendilerine gönderiyorum. Sosyal medyada paylaşmak istiyorlar. İşte albüm dışında ekstra ellerinde güzel bir şekilde kalsın istiyorlar. Ben yardımcı oluyorum.
0: Anladım. Şimdi harika, rüya gibi bir çekim yaptın. Öncesinde bir sözleşme imzalıyor musunuz bilmiyorum. Hani bu görsellerin sosyal medyada ya da o tarz mecralarda paylaşılmasına izin veriyorum, vermiyorum gibisinden. Çok güzel, rüya gibi bir çekim ama gelin damat dedi ki paylaşmayın.
1: Çok üzülüyorum.
0: O anki duygunu şu an yüzünden okudum.
1: Çok üzülüyorum.
0: İkna etmeye çalışır mısın?
1: Evet. Yani konuşuyorum. Yaşadığım da oldu bu arada. Şimdi salonda çekim yapıyorum ya, nişan. Çiftim çok güzel. Video çok güzel olmuş. Fotoğrafları çok güzel. Ama asla paylaşım istemiyorlar. Yani hiçbir türlü diyor, biz bunların yayınlanmasını istemiyoruz. Ama çok güzel çıktın, seni paylaşsak. Hayır cevabını alıyoruz.
0: O genelde zaman, sebep olarak ne gösteriyorlar?
1: Eşler çok kıskanç olabiliyor. İstemiyorlar. Sayfada yayınlanmasını istemiyorlar. Kimsenin onları görmesini istemiyorlar.
0: Kalıcı olmasını mı istemiyorlar?
1: Evet.
0: Yoksa yani hani o gün ünlü bir zat gibi değil mi? Her yerde, bütün hikayelerde onlar oluyorlar.
1: Evet.
0: Kalıcı olması fikri mi insanlara birazcık antipatik geliyor
1: evet.
0: acaba?
1: Yani genelde yayınlamamızı istemeyenleri en azından 24 saatlik story'de paylaşıma ikna ediyoruz. Onun için çok sıkıntı etmiyorlar. Onu istemeyenleri de görüyorum. Onlara da yapabileceğimiz bir şey olmuyor. Çünkü istemiyorlar.
0: İsteyin ya. Birkaç tane kare. Gerçekten şu an Merve'nin seçip ekrana yansıttığı görseller eminim sizin de çok hoşunuza gidiyordur. Ya birkaç kare izin verseniz gerçekten fotoğrafçının da, değil mi? Sizin de gönlünüz olsa hiç
1: evet.
0: fena olmaz yani bunlara. Ya bir de şey var, bu sosyal medyanın etkisiyle çok garip trendler çıkıyor. Garip garip yeni kolajlar, yeni ortamlar, trendler vesaire. Şu an 2026 yazında düğünlerde, nişanlarda yeni trend ne? İnsanlar ne tarz fotoğraflar çekinmek istiyorlar? Yeni durumlar neler? O akımın bir parçası olmak istiyor mu insanlar?
1: Yani evet, genelde onlara gösterdiğimde ve bunu anlattığımda kabul ediyorlar. Size akım çekelim diyorum, akımı gösteriyorum. Fotoğraf olarak değil de video olarak çok fazla akım çıkıyor. İşte gelin damat, belki siz de görmüşsünüzdür. Sadece ayakkabılarının göründüğü bir akım var. Önce gelin hanım bir adım atıyor, damat bey geriye gidiyor. Gelin hanım sanki damat beyi kovalıyormuş gibi. 3-5 saniyelik bir görüntü. Ya da işte birbirlerine bakarken anlık böyle çok hızlı hareket ettikleri videolar şeklinde akımlar oluyor. Zaten güzel olan akımlar, herkesin şu an yaptığı trendlerde olan. Bunları sunuyorum, isterlerse ben de yaptım, ben de paylaştım.
0: Genelde sen mi sunuyorsun yoksa ben. Talep olarak mı geliyor?
1: Ya onlar bu etkinlikte fotoğraf çekimine çok fazla düşünmeden geliyorlar. Şimdi zaten bunu ayarlıyorlar işte salonda, diyorlar ki fotoğrafçınız var. İşte şu kişi çekecek, tamam diyorlar, girip sayfama bakıyorlar, beğeniyorlar, her şeyi zaten bana bırakmış olarak geliyorlar. Onların hiçbir isteği olmuyor genelde. Ben de söylüyorum, çiftim çok güzelse size diyorum böyle bir akım yapalım, tamam yapalım olur şeklinde kabul ediyorlar ve yapıyoruz.
0: Harika, çok güzel. O zaman yeni akımlara aslında sen daha çok yönlendiriyorsun. Sana çok o taleple gelen olmadı diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ve şu an sevgili yönetmenimi mikrofon başına almak istiyorum. Çünkü yakın zamanda evlendi ve bir fotoğrafçıyla ister istemez bir sohbet etme fırsatı oldu. Ve talepleri neydi? Karşı taraftan taleplerini alabildi mi? Her şey yolunda mıydı? Ne olsa çok daha mutlu olurdu diyerek şöyle bir yönetmenimize karşısında bir fotoğrafçı bulmuşken terletmesini istiyorum. Haydi bakalım.
2: O kadar yaralı yerime dokundunuz ki.
0: eyvah.
2: Şimdi öncelikle biz dış çekim yaptıramadık hala. Düğünden sonra yaptırırız dedik. Konuştuğumuz fotoğrafçı da zaten arkadaşlarımız. Öyle olunca ya şu günü alalım, bugünü alalım falan derken hala yapamadık, yapacağız inşallah.
0: Şaka ediyorsun.
2: Evet.
0: Arkadaşla kadar... iş yapılmayacağını öğrendik mi?
2: Kesinlikle.
0: Arkadaşınız sadece
2: düğünde... Ben bir Ezgi Hanım'la görüşeceğim o konuyu, yayından sonra konuşuruz.
0: Ah canım benim, dış çekimin yok yani
2: evet,
0: senin.
2: Evet şu an yok.
0: Öncesinde yapılmazsa sonrasında çok
2: olmuyormuş.
0: Zor.
2: Bana çok dediler, yok ya dedim biz yaparız, bizim çevremiz fotoğrafçı, ama olmuyormuş, arkadaştan da olmuyormuş.
0: Düşünün yani radarın göz bebeği, kalbi ama dış çekim albümü yok. Ne yapacağız böyle?
2: Onu hallederiz. Düğünde de fotoğrafçımız sağ olsun çok güzel çekti. Kendisine teşekkür ediyorum ama duama bastı kendisi.
0: Aa.
2: Evet, videoda falan her yerde görünüyor.
0: Ya, şaka ediyorsun.
2: Evet
0: ya.
2: Biraz o yüzden yaralı parmak bastınız oraya.
0: Ah canım bir de eyvah eyvah. Evet başka şeyler de yaşamışsın, anlatır mısın lütfen?
2: Nişanda zaten çok yakın arkadaşım çekti. Ondan da çok memnunum. Gayet güzel yaptı.
0: Ya bir de şey oluyor galiba, yakın arkadaşlar çektiğinde hani kendi
2: rahat
0: görmek
2: oluyorsun.
0: İstediği ya da seni çok iyi tanıdığı için. Aslında böyle fotoğrafçıyla gelin ufak bir diyalog kurup karelerden beklentilerini söylese çok da sıkıntı olmayacak aslında, değil mi?
2: Evet mutlaka
0: olmaz.
2: Kimisi
0: böyle kitap gibi fotoğraf ister, kimisi de anlık işte birine gülümsüyorken yandan bir şey yakalasın istersin falan. Kesinlikle. Değil mi? Onun gibi. O daha güzel galiba. Ay hakikaten biz hep sormazdım bunları. Bunları hiç bilmiyordum ben. Bunları yayından sonra konuşacağız. Lütfen
2: düğünü çekmek için gidin. Klipçi yine arkadaşımızdı. Hala 3 ay oldu. Hala klibi vermiyor. Hazır sadece göndereceğim diyor, hala vermiyor. Buradan Aydın Bey'e sesleniyorum. Lütfen klibimizi gönder.
0: Sana bir sır vereceğim. O klip hazır falan değil hayatım. Hazır değil yani. O klip için ne kadar bir mesai harcıyorsunuz mesela? Şu kızın klibinin gönderilmesi kaç dakikalık bir mesai?
1: Yani klibi hazırlamak çok yavaş yapılıyor ve o ona uygun şarkı bulma süreciyle beraber 3-4 saat sürebilir. Şarkı bulmak çok zor.
0: 3-4 ay falan filan sürmüşse seninki.
2: Ham videolarını verse ben kendim bile kurgularım. Yeter ben bıktım.
0: Burada kurguyu her şeyi sen yapıyorsun. Gönder ham halleri. Aydın Bey miydi?
2: Artık ondan ham hallerini isteyeceğim.
0: Aydın Bey lütfen ham fotoğrafı.
2: Ama arkadaşla iş yapılmaz. Bunu da buradan herkese söyleyelim bence, bu kadar fotoğraf konuştuk.
0: Aydın
2: arkadaşınızdan
0: Bey,
2: uzak
0: yani.
2: Durun.
0: Valla arkadaşlar o zaman sadece düğünlere davetli olarak gitsinler. Fotoğraf için hakikaten profesyonel bir isim. Çok önemli. Deneyimlerini paylaştığı için de sevgili öğretmenime çok teşekkür ediyor. Buradan öpücüklerimi iletiyorum. Bir gelin ne bekliyor ya? Hakikaten zamanda, söylenen zamanda video gelsin. O heyecanımla birlikte.
2: Evet.
0: Eşimle birlikte böyle güzel eve girmişim. Çıtır çıtır balayını yaşıyorum. Böyle yan yana oturayım. O beni izlesin. Ben onu izleyeyim böyle. Bembeyaz, güzel hazırlanmışım. Zamanı da teslim etmek çok önemli değil mi? Bunun için sözleşme yapılması uygun mu sence? Ya da yapıyor
1: yani,
0: musunuz? Var mı böyle bir şey?
1: Sözleşme yapmıyoruz ama 7 ve 10 gün süresi oluyor. Çünkü çok yoğun olduğumuz zamanlar da oluyor. Yani o 7 gün boyunca benim her gün çekimde olduğum ve oturup edit yapamadığım günler de oluyor gerçekten. Hı-hı. Ama bunu maksimum 10 günde tutuyorum. Yani o işte çekim bitti, ilk boşluğumda hemen o videoyu yapayım, fotoğrafları editleyeyim, hemen göndereyim. Çift de mağdur olmasın. Hani benim elimde de çok fazla kalmış olmasın. Hemen bitmiş olması gerekiyor. 7-10 gün süre veriyorum ben çiftime.
0: Ya bir de fotoğraf çeken kişiye de bir ağırlık değil mi?
1: Evet.
0: Yani karşı taraf heyecanlanıyor. Kısa süre içerisinde eline geçsin istiyor. Senin için de bir yük. Evet her günün dolu ama senin belki o hafta çektiğin 10. düğünün ama onun ilk düğünü. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Yani birazcık bu empatiyle yaklaşılsa aslında çok daha rahat bir şekilde ilerleyecek.
1: Kesinlikle.
0: Senin politikanda 7-10 gün şeklinde
1: evet.
0: mi? O şekilde ilerliyor. Harika, çok güzel. Şöyle birkaç soruya daha bakayım. Ya bir de bazı şeyleri ben çok abartı buluyorum. Bilmiyorum sana nasıl geliyor. Tabii ki fotoğrafçılık sektörü bir şekilde ilerlesin de. Her düğün bir film setine dönüştü mesela. Herkes bir aktris, aktör, belki içimizde bastırdığımız duyguları. Ama bildiğim bir film gibi başlıyor.
2: Evet.
0: Kuaförde hazırlık süreci, bride to be'si, kına gecesinde bir şeyler, sonrasında hatta çocukluk fotoğrafında başlatılan
1: evet.
0: değil mi? Yani insanlar biyografilerini çıkarıyormuş gibi bir hal oluyor. Bazı şeyleri gerçekten çok abartı bulmakla birlikte tabii ki seven de isteyen kişilere de saygı duyuyoruz. Bir şey demiyoruz, tenkit etmek için söylemiyorum. Sen bu film seti hikayelerindeki tecrübelerini nasıl buluyorsun? Çektin mi böyle bir şey?
1: Evet.
0: Yaptın mı? Hı-hı. Nereden itibaren yaptın mesela? Hazırlık aşamasından.
1: Kuaför hazırlığından başlıyoruz. Bu zaten düğün hikayesi dediğimiz bir şeye giriyor. Bu farklı.
0: Bu evet. Artık düğün hikayesi diye bir gerçek var.
1: Evet, tamam. Var. Yani yaklaşık 3-4 yıldır çok yaygın bir şekilde yapılıyor. Kuaför hazırlığından başlıyor. Gelin hanımın işte makyajıydı, detayları, kıyafeti. Sonrasında gelin almaya geçiliyor. İşte erkek tarafı geliyor, gelini alıyor evden. Orada kuşak bağlanıyor. İşte anne babanın üzüntüsü, ağlaşmaları. Sonrasında işte erkek tarafıyla beraber çıkılıyor, düğün salonuna gidiyor. Orada da etkinlik çekiliyor.
0: Ya bak, anı olarak bırakılması bence dünyanın en tatlı şeyi. Benim kız kardeşim, kulakları çınlasın şu an, hep şey der mesela. Ben öyle eğlendiğim bir alanda sürekli elimde telefon, video çekersem ben anı kaçırırım.
1: Evet.
0: Yani ben orada çekilme duygusuyla birlikte insanların duygularını net bir şekilde yaşamadıklarını da düşünüyorum. Çok da şahit olduğum için de söylüyorum mesela. Ya ağlayacak mesela. Ya ağladığında şöyle bir silbe şekli falan yok yani. Falan filan yok. Ağlarsan ağlarsın yani. Anlatabiliyor muyum? Evet, ama kameralara Flash TV oyunculuğu gibi şeyler de çıkıyor. İnsanlar doğalında, sürecinde süreçleri yaşayamıyorlarmış gibi geliyor,
1: evet,
0: bana. Sana nasıl
1: öyle
0: geliyor? İstediğin kesinlikle kareleri yakalayabiliyor musun mesela?
1: Yani evet, şimdi bu düğün hikayesinde
0: işin ve profesyonel evet olduğun için evet.
1: Hani bu benim yapmam gereken bir şey. Ortamın buna müsait olmaması, benim orada bir müsaitlik yaratmam gerekiyor ve yaratıyorum.
0: Hı hı.
1: Çünkü yoksa benim bir farkım kalmayacak ve bu işi yapmamın anlamı olmayacak. Orada insanlar aslında o özel günlerini, o heyecanlarını, o üzüntülerinin her şeyini benim çekmemi istedikleri için beni çağırıyorlar. Bir şekilde o ortam yaratılıyor, onlar çekiliyor. Ama biraz fazla gibi.
0: Fazla.
1: Yani ben şahsen evlenecek olsam böyle bir şey çok tercih etmem. Şimdi bu sektördeyim ya, çok fazla görüyorum.
0: Canım senin de kolaj videon gelmez eğer çekilirsen, ben söyleyeyim sana. Senin de başına gelecek, finalinde bence öyle bir durum olacak. Peki bu cinsiyet partilerini çekmekten hoşlanıyor musun? Nasıl şeyler oluyor? Enteresan şeyler oluyormuş.
1: Evet.
0: Cinsiyet partisi çekimi de yapılıyor mu diye
1: yapılıyor.
0: Sorulmuş.
1: Şimdi şöyle, cinsiyet belli olmadığı için bazen babalar erkek istiyor, bebek kız çıkıyor, o balon patlıyor.
0: Ki var ya, hayır yanıma inci inci inci anlattı. Neler oldu mesela?
1: O balon patlıyor, pembe şeyler düşüyor, konfetiler düşüyor ya da işte pembe volkanlar patlıyor. Ve işte o babanın morali bozuluyor, canı sıkılıyor.
0: Ve o anlar video olarak çekiliyor.
1: Evet.
0: Yani her ne kadar o videodan kurgu olarak çıkarsan da, hı-hı, hafızalara yerleşen şeyler değil,
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Çok riskli ya, gerçekten. Yani
1: biraz öyle.
0: Bilmiyorum, her şeyi çok mu abarttık? Neydi ya, bir antin kutin kutlama falan da duymuştum. Hani iş alanları çıkması açısından çalışan insanların hayatını, nasıl diyeyim, iş hayatlarını bir canlandırması için evet mantıklı ama, hı-hı, çok absürt bir şeydi ya. Şey, okumaya geçti partisi miydi neydi ya, bildiğin düğün gibi ya, düğün gibi, gerçekten düğün gibi şeyler, hatta neyse söylemeyeceğim ya. O da yapılmaz hakikaten, o da yapılmasın yani. Ay, gerçekten çok garipsiniz. Garip olmayanlar da var tabii ki de. Anı yaşamanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neyse, benim takipçilerimin normal soruları var. Onlarla devam etmeyi daha doğru buluyorum. Şey, peki fotoğrafçılık mesleğinin bir kadına şey var ya, erkek egemen bir sektör baktığında, hı-hı, fotoğrafçılıktı. Kadın olarak kendini, evet, kadınlar da artık fotoğrafçılık sektörünün içerisinde rüştlerini ispat ettiler. Bak, bazı sorularına çok enteresan bakıp gülüyor, farkında mısın? Öyle olduğunu düşünüyor musun sen de?
1: Yani evet. Ya bu alanda şimdi şöyle, benim bildiğim, evet, 10 senelik çalışan ve bu işi yapan erkekler de var. Hı-hı. Ama 10 senelik kadınlar da var yani. Hani gerçekten işini ilerletmiş, benim onlara örnek aldığım çok fazla kadın fotoğrafçı var. Biraz evet, bir erkeklerin beni ezme durumu yaşadım. Hani ya işte o kadın ya nasıl yapacak falan tarzında birkaç söylemle karşılaştım. Ama işimi çok güzel yaptığım için, herkesi çok mutlu ettiğim için bence herkes gördü yani kadınların da yapabildiğini.
0: Aslında sen işinle cevap vermek istedin,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Peki yeni başladığın süreçte uğradığın bu mobbinglerden ötürü böyle bir havlu atmayı düşündün mü acaba? Böyle bir meslekten soğutmak adına bir negatif bir durum var sonuçta. Yani evet, destekleyen çok kendi aklı başında fotoğraf sanatçısı arkadaşların da olmuş baktığında. Ama diğer tarafta bir zorbalayan tayfa da var.
1: Evet.
0: Sen kendini nasıl psikolojini stabil tutup da devam edebildin?
1: Tabii ki bu daha işe yeni başlamışken, kendi firmamı yeni kurmuşken böyle bir şeyle karşılaşmak beni birazcık yıprattı. Ve acaba dedim hani nasıl ilerleyeceğim, bu kadar insan benim üstüme saldıracakken. Bu noktada da gerçekten tekrar söylüyorum, hakkını ödeyemem. Nurgül. Tekrar şey geçeyim mi? Sponsor geçeyim mi?
0: Devam devam.
1: Nurgül sağ olsun, çok yakın arkadaşım. Bana çok destek oldu. Dedi ki ben her türlü senin arkandayım. Burası dedi senin iş yerin. Sen dedi kendi işini yapacaksın. Ben dedi senin hakkında işte kimseyi konuşturmayacağım. Her türlü destekçim oldu. Benim tüm çevrem bana çok destekçi oldu. Şimdi Nurgül'ün hakkını tabii ki ödeyemem. Her türlü benim yanımda. Ama yakın arkadaşım Selen de destek oldu. Ailem de çok destek oldu.
0: O da mutlu zaten.
1: Evet.
0: Evet, iyi ki geldi burada, destekliyor. Hayran gözlerle bakıyor. Böyle bir arkadaşının başarısını gururla izlemek, onu taşımak, onu paylaşmayı, evet, istemek dünyanın en zor şeyi paylaşmıştım. Rabbim hani arkadaşlarınızı, dostluğunuzu daim kılsın. Çok daha güzel noktalara götürsün. Bu destekçiler aslında o manipülasyonları,
1: evet,
0: seni def etmene,
1: evet,
0: çok büyük bir etki sağladı.
1: Yani başta Nurgül beni o kadar desteklemeseydi ki, gerçekten benim bu işi yapmamı çok istedi. O da yeni başladı. Ben de yeni başladım. İkimiz birbirimize destek olarak, o beni ayakta tuttu. Ben de onu ayakta tutmaya çalışıyorum.
0: Ay, tebrik ediyorum sizi ya. Normalde birbirini böyle bir tutup çekiştirme derdine girerler ama hakikaten Allah'ın sevgili kullarından bir tanesisin. Karşına da hep gerçekten kilit, evet, insanlar çıkmış ve kendi enerjinde insanlarla yola devam ettiğin için çok güzel şeyler yaşamışsın maşallah, daim olsun ya. Ya şey diye sormuş biri, hani bir kadın olarak fotoğrafçılık eğitimi almayı düşünüyorum. Mesleği tavsiye ediyor mu? Bir kadın için zor mu? Diye
1: değil,
0: sorulmuş. Biraz zor, kolaylıklarından, zorluklarından bahsedersen, hani sen bekar bir hanımefendi olarak yorumla. Ama çevrende evli hanımefendiler,
1: evet,
0: de vardır. Onların yaşadığı hem olumlu hem olumsuz, mesleğinize yansıyan olumlu tarafları da vardır. Bir anne gözüyle bakmaya başlarsın atıyorum 2 gün sonra Allah kısmet ederse evlendiğinde. Bir anneye o kareleri daha farklı çekersin, bir annenin görmek, hı-hı, istediği gibi. Değil mi? O kameranın arkasına geçtiğinde herkesin yaşadığı, görmek istediği kare ayrı.
1: Evet.
0: Birazcık bekar bir fotoğraf sanatçısı kadınla evli bir fotoğraf sanatçısı kadının yaşadığı olumlu olumsuz birkaç tane detayı verirsen bir aydınlatmış olalım takipçimizi de.
1: Şimdi öncelikle bir kadının bu işi yapması bence daha kolay. Çünkü biz kadınlar daha estetik ve daha güzel bakabiliyoruz.
0: Detaycıyız her şeyden,
1: evet,
0: önce değil mi?
1: Yani erkeklere göre biz daha farklı şeylere dikkat ediyoruz. Bence kadınlar daha iyi yapıyor o, hı-hı, yüzden. Bir bekar bir fotoğrafçı olarak.
0: Yaşadığın problemleri bir gününü bir düşün mesela. Oradan hani gerçek örneklerle gelmeni istiyorum bana.
1: Yani.
0: Mesela en son şunda çok zorlanmıştım. Ya da bir kadın olmanın avantajını ben işime çok güzel yansıttım. O detaylarda çok güzel başa çıkıyorum ve istenilenin çok ötesinde bir iş teslim ediyorum mesela.
1: Hı hı.
0: Bu detaylardan bir tanesi mi mesela sence?
1: Gelinleri anlayabiliyorum. Şimdi ben bekarım, belki onların o heyecanını çok fazla anlayamam. Evli biri daha rahat ettirebilir onları. Çünkü yaşadı ve geçirdi bunları. Hani o süreci geçirdi kendisi.
0: Bence evli bir kadından çok fazla deneyimin olduğunu düşünüyorum. Çünkü olumlu olumsuz bir sürü psikolojide gelinle bir aradasın.
1: Evet.
0: Senin çok daha fazla tecrüben var. Bu anlamda ben bu işin içerisinde olan kişilerin evli bir insan olarak ayrılması değil, kesinlikle tecrübeyle sabit olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, biraz öyle.
0: Çok deneyimli olduğunu düşünüyorum o anlamda. Yani aslında birazcık insanlarla iyi geçinmek,
1: evet, evet,
0: değil mi? En büyük kriterler. Yani bir insanın fotoğrafçı olması için gerekli kriterleri söyleyelim. Sonrasında da olumlu olumsuz taraflarından bahsedelim. Ne dersin?
1: Tamam, şöyle. Kesinlikle çok disiplinli olması gerekiyor bir fotoğrafçının. Hı hı. İnanılmaz dikkatli olması gerekiyor. Sürekli araştırma yapabilmesi, sosyal medyayla çok ilgilenmesi, yorgunluğu...
0: Aslında genel kültürlü de olması lazım değil mi?
1: Yorgunluğu tolere edebilmesi gerekiyor. Çünkü saatimiz saatimize olmuyor bizim.
0: O zaman sağlıklı bir yaşamımız olması lazım.
1: Evet,
0: her
1: kesinlikle.
0: Ne kadar uyku olayını yapamasak da değil mi? Sağlıklı evet. Olmamız lazım mesleğe saygı açısından. Tamam, süper.
1: Başka düşünüyorum. Çok disiplinli dedim. İşini sevmesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü sevmeden yapılabilecek bir iş asla değil. Ya işte gideyim iki tuşa basayım, çekeyim, zaten ışık ayarını biliyorum, stabil pozlar, her şey okey. Böyle bir şey değil. Sen oraya gittiğinde o çifti sakinleştirip onlarla bir iletişim kurup o günü olduğundan daha güzel göstermen gerekiyor belki de bu işte. Yani o pozlarda onların çok rahat etmesi gerekiyor. O videoda bambaşka bir şey çıkarman gerekiyor. Hı hı. O yüzden yaratıcılık da çok önemli. Sabırlı olmak da çok önemli.
0: İşini sevmek. Her şeyden önce insan sevmek. Çünkü bir sürü insana maruz kalacaksınız her şeyden önce.
1: Evet.
0: Değil mi? Sabırlı olacaksın, disiplinli olacaksın. Yani 3 aylık evli bir kadının artık kolajını göndereceksin, videosunu göndereceksin. Düzen, disiplin bunun için çok çok kıymetli, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi herkesin elinde telefonlar var. Sen mesela ne oluyor? Fotoğrafçılıkta ekstra rakamlar da lazım değil mi? Bunun için ne oluyor? Düğün esnasında mesela biz Merve ile yan yanayız. Düğüne gitmişiz. İkimizin fotoğrafını çekiyorsun.
1: Hı hı.
0: Orada ben satın almak yerine gelip telefonuna şak diye o fotoğrafın aynısını çekiyorum mesela. Nasıl bakıyorsun? Nasıl hissediyorsun böyle durumda?
1: Yani... Çok kırmadan, kibar bir şekilde o fotoğrafların, çünkü biz onu baskı yapmışız, ona bir maliyet harcamışız. Bunları çekmek yasak, lütfen silebilir miyiz şeklinde uyarıyorum. Çok da sıkıntı yaşamadım.
0: Artık kalmadı gibi
1: evet.
0: Sanki ama her düğünde minimum 2-3 tane böyle bir durum yaşıyorum.
1: Evet, evet, biraz oluyor ama çok sıkıntı etmiyorlar sonrasında. Aa tamam, biz bilmiyorduk, teşekkür ederiz şeklinde. Ya fotoğrafı alıyorlar ya da biz işte böyle şeylere çok karşıyız, biz fotoğraf almıyoruz deyip giden insanlar da tabii ki oluyor arada.
0: Şeye nasıl bakıyorsun? Şimdi sen mezuniyetini vesaire yazmışsın. Her şey çok güzel. Bu arada saat evet 3 çeyrek olmuş. 3 çeyrek geçiyor. Biz 1 saati geride bıraktık
1: evet.
0: Şu an. Şaka maka, gümbür gümbür konuşmaya devam ediyoruz. Kaç dakika verirsin acaba Merve'cimize ekstra? Şöyle bir 5-6 dakika daha alabiliriz değil mi canımsın? Teşekkür ederim. Pazarlığa başlayacağız demiştim. Şimdi fotoğraf çekerken bence çok önemli kriterler aramamız lazım. Şimdi farklı bir şehirden geldik ya da fotoğrafçı adına isim yapmış insanlar dışında hiç kimseyi bilmiyoruz. İsim yapmış insanlara da bütçemiz yetmiyor. Biz o arama motoruna genelde Instagram'dan arıyor diye düşünüyorum insanlar.
1: Evet.
0: Instagram'da arama motoruna yazmamız gereken ve herhangi bir enerjimizin tuttuğu Instagram sayfası mesela Gizli Stüdyo'yu bulduk, tamam mı?
1: Hı hı.
0: Girdik. Girdiğimizde bizim o biyografi kısmında hangi eğitimleri aldığını yazması gerekiyor değil mi? Ya da ben onun çok yetkin bir fotoğraf sanatçısı olduğuna neleri sorarak ikna olabilirim? Aramamız gereken kriterler neler?
1: Şimdi şöyle, biyografi kısmına yazamıyoruz çünkü oraya yazabileceğimiz şeyler sınırlı. İşte Kayseri, Kapadokya, mail hesabı ya da iletişim numarası, konum tarzında şeyler oluyor. Aldığımız eğitimler orada maalesef yazamaz.
0: Aldığın eğitimleri sen şimdi burada paylaşır mısın? Çünkü hiçbir eğitim almadan, atıyorum birkaç saatlik YouTube videosu izleyerek fotoğrafçı olmuş insanlar da var piyasada.
1: Hı-hı.
0: Ama ben öyle olsun istemiyorum mesela.
1: Hı-hı.
0: Gerçekten profesyonel fotoğrafçıysan, her şeyinle ben profesyonel bir kare çıkmasını isterim. Merveciğim, en sevdiğin kareyi bir yansıtabilir misin? En çok hangisinden hoşlandın mesela? Hani, işte. Mesela anlatabiliyor muyum? Çok güzel bir kare, yaşayan bir kare istiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi ben bunu istiyorum. Sen YouTube'dan almışsın eğitimi. Elinde de profesyonel kamera yok zaten. Almışsın iPhone'u, borçarşı gelip iPhone'la çekim yaparsan olmaz yani. Ben sana mesela kameranı sorarım. Sana nereden mezun olduğunu sorarım. Hatta biraz kıl bir müşteriysem hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Benim yüzümü pudra şekeri gibi yapma derim mesela. Hı hı. Çok fazla hani cilt sorunları dışında herhangi bir şeyi değiştirmeni istemem. Bu konularda aydınlatmanı isterim. Hı hı. Gerekiyorsa eğitimlerini sormak isterim. Yani bir fotoğrafçının alması gereken eğitimler neler? Kendi eğitimlerini konuşurken söyle. Ben şu mezunuyum. Bir fotoğrafçının kesinlikle böyle olmasını beklerim. Şu eğitimleri aldım. Bir fotoğrafçı da bu eğitimleri arayın. Hadi birazcık konuşalım eğitimlerimizi, kazanımlarımızı.
1: Şimdi şöyle, bu alınan eğitim ya da YouTube'dan izlenilen bir video ile olacak bir şey değil.
2: Hayır.
1: Ben grafik tasarım mezunuyum. Benim bölümümde zaten bana fotoğraf makinesi nedir, nasıl çalışır, bunun ayarları, fotoğraf çekimi, ışık nasıl kullanılır, bunların hepsi bize öğretildi.
0: Ki çok önemli bir şey ışık.
1: Evet.
0: Yani Merve'nin şu kurduğu olayı no yani hakikaten.
1: Evet.
0: Kamerayı bile sen ayarla dedim. Az önce çarptım da yayın önce. Merve ayarladı. Çok zor meseleler gerçekten. Şaka değil yani.
1: Ya ışık her şeyi değiştiriyor. Ama şimdi ben grafik tasarım okudum ya da radyo televizyon okuyan bir sürü fotoğrafçı var. Yani bu alanı bir tık görüp sonrasında buna gönül vermek ve bunun üzerine deneyim kazanmak, hı hı, gerekiyor. Yani ben gidip belediyeden bir fotoğraf sertifikası da alabilirim ama hiç bu işi yapmadıktan ve bunu öğrenmedikten sonra benim o belgemin bir önemi kalmayacak.
0: Yani aslında bu tecrübe edilirse insanlar adapte olabilirin, hı hı, de altını dolduruyorsun,
1: evet,
0: baktığında,
1: evet,
0: değil mi? Olabilir.
1: Kesinlikle,
0: evet,
1: deneyim ve tecrübe. Yani biz Nevşehir'e gidiyoruz. O belgede bana oradaki ışığı göstermeyecekler ya da o balonları nasıl çekmem gerektiğini, nereden neyi almam gerektiğini, atlara gittiğimde daha yukarıdan çekeriz bazı kareleri mesela. Bir basamak var, oraya çıkıp çekilir, hı hı, daha, hı, güzel olması için. Yani bu benim alanımda, bu fotoğrafçılıkta birazcık okunulan bölüm ya da bir belge değil de nasıl baktığın, ne kadar süre çalıştığın, neler yapabildiğin,
0: tecrübe,
1: kesinlikle bunlar daha önemli.
0: Ya bir de kriz durumlarında çözüm üretecek,
1: evet,
0: pratik bir zekaya ihtiyaç,
1: evet, evet,
0: olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey olabilir.
1: Hı hı.
0: Diyelim ki o yılk hatlarında çekim yaparken asla hava durumunda öyle bir şey yok. Yağmur çıktı. Ama sen o yağmurların içerisinde öyle kareler yakalarsın ki insanlar hava durumuna bakıp yağmurlu günlerde, hı hı, gelmek için belki peşinde koşacaklar.
1: Evet.
0: Bu tamamen senin bakış açını aslında fotoğrafları nasıl yansıttığın ve krizi nasıl fırsata çevirdiğinle
1: kesinlikle
0: alakalı biraz
1: öyle
0: aslında.
1: Yani yağmur, kar, böyle şeyler ya da işte yıl katlarına gidildi ve insanlar güneş bekliyor, gün batımı bekliyor. Hava bulutlu. Bulutlu olduğunda da çok güzel kareler çıkıyor. Ben hani söylüyorum, diyorum ki evet, gün batımı güneş olsa daha güzel olurdu. Ama şu an bulut var ve gene çok güzel olacak.
0: Bir cümle kuracaksın. Siz farklı olacaksınız.
1: Evet.
0: Orijinallerinden daha farklı olacaksın ki çok daha orijinal olacak. Sen de var o ya. Gerçekten karşı tarafı çok rahat ikna edebilirmişsin gibi geliyor. Harika, çok güzel. Soruları da bitirdik. Aslında konuşabileceğimiz her şeyi de konuştuk,
1: evet,
0: baktığında. Hakikaten sorduğunuz tüm soruları ben yönelttim. Bu anlamda kendimi hiç borçlu hissetmiyorum. Biz şimdi yayının sonuna geldik. Şaka maka. Bak,
1: evet,
0: bak bak. Saat kaç şu an? 15-18 an itibariyle saat. Biz her yayın sonunda bir balkon konuşması yapıyoruz. Sevgili konuklarımla kamerasını baş başa bırakıyorum. Ve senin mesleğini yapan ya da senin mesleğini yapmak isteyen, okuduğun bölümü okuyan ya da okumayan, fotoğrafçılığa girmek isteyen, kime mesaj vermek istiyorsan, aydınlatmak istiyorsan, ufak bir özetle birlikte kamerayla seni baş başa bırakıyorum. Şöyle karşında insanlar varmışçasına, hadi bakalım nasıl kelimeler dökülecek ağzından, bekliyoruz, sendeyiz.
1: Öncelikle şu an çok da heyecanlıyım.
0: Hayır, heyecan falan yok artık, her şey bitti. Eline kameranı da al, ondan güç al mesela.
1: Kameramı aldım.
0: Aha, şimdi sendeyiz.
1: Öncelikle bu mesleği, bu fotoğrafçılığı ya da biz buna videograferlık da diyoruz, bunu yapmak isteyen herkese gerçekten işini sevmeniz çok önemli. Yani bunu sevmiyorsanız yapmayın lütfen. Çünkü ben çok severek yapıyorum ve benim tanıştığım işinde çok iyi insanlar, hepsi işini çok seviyor. Yani biz buna birçok kişi olarak para olarak bakmıyoruz. Yani bu güzel kazandırıyor, kazandırmıyor ama para olarak bakılabilecek bir şey görmüyorum ben buna. Gerçekten bir fark yaratmak, o insanların özel günlerinde inanılmaz bir an yaratmak istiyorsanız tabii ki bunu yapabilirsiniz. Ben çok seviyorum ve fotoğraf çekmeye ilgisi olan herkese de bunu tavsiye ederim. Çok güzel anılar birikiyor, çok güzel insanlarla tanışılıyor. Ve güzel bir iş, güzel bir meslek.
0: Değil mi? Kalbi olarak işinde gelen herkesin böyle bir duygusu varsa herkes de fotoğrafçı olmak zorunda değil.
1: Evet.
0: Yani güzel kareler çekmek istersin, eğitimini almak istersin. Bir konuda uzmanlaşmak kadar güzel bir şey yok. Zaten sizin olayda da anı ölümsüzleştir diye bir motto var.
1: Hı hı.
0: Bunun ışığında çok güzel bir şey söyledin aslında. Hani önceliğiniz para olmasın.
1: Evet.
0: Önceliğiniz karşıya da gelen ve sizin gözünüzün içine bakıp inşallah çok güzel kareler çekmiştir diye o gözlerinden o duyguyu alıp o kameranın ekranına baktıktan sonra onun istediği duyguyu o fotoğraflara yansıtabilmek.
1: Evet.
0: Bakış açısını aslında geliştirmek. İnsanın vizyonu gerçekten daha geniş olduğunda fotoğraf makinesindeki karelere kesinlikle yansıyor. Bu anlamda senin de bir tarzın olduğunu düşünüyorum. Merveciğimin seçtiği o favori fotoğraf da gerçekten çok tatlı. O senin favori fotoğrafla aslında ufak bir fotoğraf alabiliriz orada. Dur, seni şuradan şöyle bir fotoğraf çekeceğim. Yayın içerisinde çok yapmam ama Merveciğim sen de poz ver. Evet. Bu çiftimize de selam olsun. Çok güzel bir kare olmuş gerçekten. Evet. Onlar da çok güzel bakmışlar. Eğer bu fotoğraflara bakmak, nasıl fotoğraflar çektiklerini görmek isterseniz de Gizli Stüdyo Instagram sayfasına girip, takip edip, şöyle bir kurcalayıp, SLM değil de selam yazarak, fiyat nedir kelimesi yerine merhaba nasılsınız diye söze devam ederek güzel bir diyalog kurup inşallah ölümsüz anlar yakalamak için sevgili Ezgi'cimle bir araya gelirsiniz.
1: İnşallah.
0: Öncelikle yolun bahtın açık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Bakış açını, mesleğine olan saygını, sevgini çok net bir şekilde hissettik. Sıcacık bir kalbin var. Gözünde böyle iş hırsı bürümüş, bütün organizasyonları ben çekeyim kafasında bir insan olmadığın için seni tebrik ediyorum her şeyden önce. Hırsla çalışkanlık çok ayrı şeyler.
1: Evet.
0: Çok çalışkan bir hanımefendisin her şeyden önce. O yaşının enerjisini işine yansıttığın için yüzündeki gülümsemeyle birlikte rahatlamayacak gelin damat ya da çoluk çocuk artık ne çekeceksen olacağını düşünmüyorum ben. Yolun bahtın açık olsun diyorum.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Seni söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Beni buraya davet ettiğiniz için, bu alanı bana tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum size.
0: Ayaklarınıza sağlık, rica ederim.
1: Sizinle tanışmış olmak çok güzeldi.
0: Benim için de öyle. Ayaklarına sağlık. Vallahi konuştun, bitirdin süreyi de. Şaka maka yayının sonuna geldik.
1: Evet,
0: şimdi
1: oldu.
0: Rahatlayacağımız dakikalar. Ben şimdi yayını kapatacağım. Biz burada çok güzel karelerle fotoğraflar çekineceğiz. Ay, senin makinayla nasıl yapacağız? Senin gözünden çekebilme fırsatımız olsa keşke. Ama yok. Gerçi Merve'cimle belki birkaç tane karemizi çeker, ne diyorsun? İsteriz talep ederiz. Belki onun gibi ölümsüz anlar çıkarabiliriz ortaya. O zaman ayaklarına sağlık diyorum ve yayını kapatıyorum. Biz sohbete devam ediyoruz.
1: Evet.
0: Tamamdır. Efendim, çok keyifli, böyle hepimizin ilgi alanı olan çok güzel bir bölüm yaptık. Çok keyifli sohbetler yaptık. Çok genç bir hanımefendi. İnşallah özel günlerinizi gözünüz kapalı emanet edebileceğiniz. Enerjisini ben çok sevdiğim bir insan. Ben bu tarz deneyimler yaşarken enerjisine bakarım genelde insanların. O anlamda tavsiye ederim. Bunu söylemek istedim. Genelde yayın sonlarında bunu söylemem ama içimden geldi, bu yoktu yani. Biz bu haftada bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
3: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi.
0: Evet. Artık düğün hikayesi diye bir gerçek var.
1: Evet,
0: tamam.
1: Var. Yani yaklaşık 3-4 yıldır çok yaygın bir şekilde yapılıyor. Kuaför hazırlığından başlıyor. Gelin hanımın işte makyajıydı, detayları, kıyafeti. Sonrasında gelin almaya geçiliyor. İşte erkek tarafı geliyor, gelini alıyor evden. Orada kuşak bağlanıyor. İşte anne babanın üzüntüsü, ağlaşmaları. Sonrasında işte erkek tarafıyla beraber çıkılıyor, düğün salonuna gidiyor. Orada da etkinlik çekiliyor.
0: Ya bak, anı olarak bırakılması bence dünyanın en tatlı şeyi. Benim kız kardeşim, kulakları çınlasın şu an, hep şey der mesela. Ben öyle eğlendiğim bir alanda sürekli elimde telefon, video çekersem ben anı kaçırırım.
1: Evet.
0: Yani ben orada çekilme duygusuyla birlikte insanların duygularını net bir şekilde yaşamadıklarını da düşünüyorum. Çok da şahit olduğum için de söylüyorum mesela. Ya ağlayacak mesela. Ya ağladığında şöyle bir silbe şekli falan yok yani. Falan filan yok. Ağlarsan ağlarsın yani. Anlatabiliyor muyum? Evet, ama kameralara Flash TV oyunculuğu gibi şeyler de çıkıyor. İnsanlar doğalında, sürecinde süreçleri yaşayamıyorlarmış gibi geliyor evet, bana. Sana nasıl öyle geliyor? İstediğin kareleri yakalayabiliyor musun mesela?
1: Yani evet, şimdi bu düğün hikayesinde... Senin
0: işin ve profesyonel evet olduğun için evet.
1: Hani bu benim yapmam gereken bir şey. Ortamın buna müsait olmaması, benim orada bir müsaitlik yaratmam gerekiyor ve yaratıyorum. Çünkü yoksa benim bir farkım kalmayacak ve bu işi yapmamın anlamı olmayacak. Orada insanlar aslında o özel günlerini, o heyecanlarını, o üzüntülerinin her şeyini benim çekmemi istedikleri için beni çağırıyorlar. Bir şekilde o ortam yaratılıyor, onlar çekiliyor. Ama biraz fazla gibi.
0: Fazla.
1: Yani ben şahsen evlenecek olsam böyle bir şeyi çok tercih etmem. Şimdi bu sektördeyim ya, çok fazla görüyorum.
0: Canım senin de kolaj videon gelmez eğer çekilirsen, ben söyleyeyim sana. Senin de başına gelecek finalinde bence öyle bir durum olacak. Peki bu cinsiyet partilerini çekmekten hoşlanıyor musun? Nasıl şeyler oluyor? Enteresan şeyler oluyormuş. Evet. Cinsiyet partisi çekimi de yapılıyor mu diye yapılıyor. Sorulmuş.
1: Şimdi şöyle... cinsiyet belli olmadığı için bazen babalar erkek istiyor, bebek kız çıkıyor, o balon patlıyor.
0: Ki var ya her yanıma inci inci inci anlattı. Neler oldu mesela?
1: O balon patlıyor, pembe şeyler düşüyor, konfetiler düşüyor ya da işte pembe volkanlar patlıyor. Ve işte o babanın morali bozuluyor, canı sıkılıyor.
0: Ve o anlar video olarak çekiliyor.
1: Evet.
0: Yani her ne kadar o videodan kurgu olarak çıkarsan da hafızalara yerleşen şeyler değil
1: evet
0: mi? Çok riskli ya gerçekten. Yani
1: biraz öyle.
0: Bilmem, her şeyi çok mu abarttık? Neydi ya, bir antin kutin kutlama falan da duymuştum. Hani iş alanları çıkması açısından çalışan insanların hayatını nasıl diyeyim, iş hayatlarını bir canlandırması için evet mantıklı ama... Çok absürt bir şeydi ya. Şey okumaya geçti partisi miydi neydi? Ya bildiğin düğün gibi ya. Düğün gibi gerçekten. Düğün gibi şeyler. Hatta neyse söylemeyeceğim. Yani. O da yapılmaz hakikaten. O da yapılmasın yani. Ay, gerçekten çok garipsiniz. Garip olmayanlar da var tabii ki de. Anı yaşamanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neyse, benim takipçilerimin normal soruları var. Onlarla devam etmeyi daha doğru buluyorum. Şey peki, fotoğrafçılık mesleğinin bir kadına şey var ya, erkek egemen bir sektör baktığında fotoğrafçılıktı. Kadın olarak kendini, evet kadınlar da artık fotoğrafçılık sektörünün içerisinde rüştlerini ispat ettiler. Bak bazı sorularına çok enteresan bakıp gülüyor, farkında mısın? Öyle olduğunu düşünüyor musun sen de?
1: Yani evet. Ya bu alanda şimdi şöyle, benim bildiğim evet 10 senelik çalışan ve bu işi yapan erkekler de var. Ama 10 senelik kadınlar da var. Yani hani gerçekten işini ilerletmiş, benim onlara örnek aldığım çok fazla kadın fotoğrafçı var. Biraz evet bir erkeklerin beni ezme durumu yaşadım. Hani ya işte o kadın ya nasıl yapacak falan tarzında birkaç söylemle karşılaştım. Ama işimi çok güzel yaptığım için, herkesi çok mutlu ettiğim için bence herkes gördü yani kadınların da yapabildiğini.
0: Aslında sen işinle cevap vermek istedin
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Peki yeni başladığın süreçte uğradığın bu mobbinglerden ötürü böyle bir havlu atmayı düşündün mü acaba? Böyle bir meslekten soğutmak adına bir negatif bir durum var sonuçta. Yani evet, destekleyen çok kendi aklı başında fotoğraf sanatçısı arkadaşların da olmuş baktığında. Ama diğer tarafta bir zorbalayan tayfa da var.
1: Evet.
0: Sen kendini nasıl psikolojisini stabil tutup da devam edebildin?
1: Tabii ki bu daha işe yeni başlamışken, kendi firmamı yeni kurmuşken böyle bir şeyle karşılaşmak beni birazcık yıprattı. Ve acaba dedim hani... Nasıl ilerleyeceğim? Bu kadar insan benim üstüme saldıracakken. Bu noktada da gerçekten tekrar söylüyorum, hakkını ödeyemem. Nurgül, tekrar şey geçeyim mi? Sponsor geçeyim mi?
0: Devam devam.
1: Nurgül sağ olsun, çok yakın arkadaşım. Bana çok destek oldu. Dedi ki ben her türlü senin arkandayım. Burası dedi senin iş yerin. Sen dedi kendi işini yapacaksın. Ben dedi senin hakkında işte kimseyi konuşturmayacağım. Her türlü destekçim oldu. Benim tüm çevrem bana çok destekçi oldu. Şimdi Nurgül'ün hakkını tabii ki ödeyemem. Her türlü benim yanımda. Ama yakın arkadaşım Selen de destek oldu. Ailem de çok destek oldu.
0: O da kutlu zaten. Evet. Evet, iyi ki geldi burada destekliyor. Hayran gözlerle bakıyor. Böyle bir arkadaşının başarısını gururla izlemek, onu taşımak, onu paylaşmayı istemek dünyanın en zor şeyi, paylaşmıştım. Rabbim hani arkadaşlarınızı, dostluğunuzu daim kılsın. Çok daha güzel noktalara götürsün. Evet. Bu destekçiler aslında o manipülasyonları seni def etmene çok büyük bir etki sağladı.
1: Yani başta Nurgül beni o kadar desteklemeseydi ki, gerçekten benim bu işi yapmamı çok istedi. O da yeni başladı. Ben de yeni başladım. İkimiz birbirimize destek olarak, o beni ayakta tuttu. Ben de onu ayakta tutmaya çalışıyorum.
0: Ay, tebrik ediyorum sizi ya. Normalde birbirini böyle bir tutup çekiştirme derdine girerler ama hakikaten Allah'ın sevgili kullarından bir tanesin. Karşına da hep gerçekten kilit insanlar çıkmış ve kendi enerjinde insanlarla yola devam ettiğin için çok güzel şeyler yaşamışsın maşallah, daim olsun ya. Ya şey diye sormuş biri, hani bir kadın olarak fotoğrafçılık eğitimi almayı düşünüyorum. Mesleği tavsiye ediyor mu? Bir kadın için zor mu diye sorulmuş. Biraz kolaylıklarından, zorluklarından bahsedersen, hani sen bekar bir hanımefendi olarak yorumla, ama çevrende evli hanımefendiler de vardır. Onların yaşadığı hem olumlu hem olumsuz, mesleğinize yansıyan olumlu tarafları da vardır. Bir anne gözüyle bakmaya başlarsın atıyorum 2 gün sonra Allah kısmet ederse evlendiğinde. Bir anneye o kareleri daha farklı çekersin, bir annenin görmek istediği gibi. Değil mi? O kameranın arkasına geçtiğinde herkesin yaşadığı, görmek istediği kare ayrı.
1: Evet.
0: Birazcık bekar bir fotoğraf sanatçısı kadınla evli bir fotoğraf sanatçısı kadının yaşadığı olumlu olumsuz birkaç tane detayı verirsen bir aydınlatmış olalım takipçimizi de.
1: Öncelikle bir kadının bu işi yapması bence daha kolay. Çünkü biz kadınlar daha estetik ve daha güzel bakabiliyoruz.
0: Detaycıyız her şeyden önce, değil mi?
1: Yani erkeklere göre biz daha farklı şeylere dikkat ediyoruz. Bence kadınlar daha iyi yapıyor o yüzden. Bir bekar bir fotoğrafçı olarak.
0: Yaşadığın problemleri bir gününü bir düşün mesela. Oradan hani gerçek örneklerle gelmeni istiyorum bana. Yani. Mesela en son şunda çok zorlanmıştım. Ya da bir kadın olmanın avantajını ben işime çok güzel yansıttım. O detaylarda çok güzel başa çıkıyorum ve istenilenin çok ötesinde bir iş teslim ediyorum mesela. Hı hı. Bu detaylardan bir tanesi mi mesela sence?
1: Gelinleri anlayabiliyorum. Şimdi ben bekarım, belki onların o heyecanını çok fazla anlayamam. Evli biri daha rahat ettirebilir onları. Çünkü yaşadı ve geçirdi bunları. Hani o süreci geçirdi kendisi.
0: Bence evli bir kadından çok fazla deneyimin olduğunu düşünüyorum. Çünkü olumlu olumsuz bir sürü psikolojide gelinle bir aradasın.
1: Evet.
0: Senin çok daha fazla tecrüben var. Bu anlamda ben bu işin içerisinde olan kişilerin evli bir insan olarak ayrılması değil, kesinlikle tecrübeyle sabit olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, biraz öyle.
0: Çok deneyimli olduğunu düşünüyorum o anlamda. Yani aslında birazcık insanlarla iyi geçinmek, değil mi? En büyük kriterler. Yani bir insanın fotoğrafçı olması için gerekli kriterleri söyleyelim. Sonrasında da olumlu olumsuz taraflarından bahsedelim. Ne dersin?
1: Tamam, şöyle. Kesinlikle çok disiplinli olması gerekiyor bir fotoğrafçının. İnanılmaz dikkatli olması gerekiyor. Sürekli araştırma yapabilmesi, sosyal medyayla çok ilgilenmesi, yorgunluğu...
0: Aslında genel kültürlü de olması lazım, değil mi?
1: Yorgunluğu tolere edebilmesi gerekiyor. Çünkü saatimiz saatimize olmuyor bizim.
0: O zaman sağlıklı bir yaşamımız olması lazım.
1: Evet,
0: her ne kadar uyku olayını yapamasak da, değil mi? Sağlıklı olmamız lazım mesleğe saygı açısından. Tamam, süper.
1: Başka düşünüyorum. Çok disiplinli dedim. İşini sevmesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü sevmeden yapılabilecek bir iş asla değil. Ya işte gideyim 2 tuşa basayım, çekeyim, zaten ışık ayarını biliyorum, stabil pozlar, her şey okey. Böyle bir şey değil. Sen oraya gittiğinde o çifti sakinleştirip, onlarla bir iletişim kurup, o günü olduğundan daha güzel göstermen gerekiyor belki de bu işte. Yani o pozlarda onların çok rahat etmesi gerekiyor. O videoda bambaşka bir şey çıkarman gerekiyor. Hı-hı. O yüzden yaratıcılık da çok önemli. Sabırlı olmak da çok önemli.
0: İşini sevmek. Her şeyden önce insan sevmek. Çünkü bir sürü insana maruz kalacaksınız her şeyden önce. Evet. Değil mi? Sabırlı olacaksın, disiplinli olacaksın. Yani 3 aylık evli bir kadının artık kolajını göndereceksin, videosunu göndereceksin. Düzen, disiplin bunun için çok çok kıymetli, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi herkesin elinde telefonlar var. Sen mesela ne oluyor? Fotoğrafçılıkta ekstra rakamlar da lazım değil mi? Bunun için ne oluyor? Düğün esnasında mesela biz Merve ile yan yanayız. Düğüne gitmişiz. İkimizin fotoğrafını çekiyorsun. Hı hı. Orada ben satın almak yerine gelip telefonla şak diye o fotoğrafın aynısını çekiyorum.

0: saat, evet 3 çeyrek olmuş. 3 çeyrek olmuş. Biz 1 saati geride bıraktık evet. Şu an. Şaka maka, gümbür gümbür konuşmaya devam ediyoruz. Kaç dakika verirsin acaba haberbecimize ekstra? Şöyle bir 5-6 dakika daha alabiliriz değil mi canımsın? Teşekkür ederim. Pazarlığa başlayacağız demiştim. Şimdi fotoğraf çekerken bence çok önemli kriterler aramamız lazım. Şimdi farklı bir şehirden geldik ya da fotoğrafçı adına isim yapmış insanlar dışında hiç kimseyi bilmiyoruz. İsim yapmış insanlara da bütçemiz yetmiyor. Biz o arama motoruna genelde Instagram'dan arıyor diye düşünüyorum insanlar.
1: Evet.
0: Instagram'da arama motoruna yazmamız gereken ve herhangi bir enerjimizin tuttuğu Instagram sayfası mesela Gizli Stüdyo'yu bulduk, tamam mı? Girdik. Girdiğimizde bizim o biyografi kısmında hangi eğitimleri aldığını yazması gerekiyor değil mi? Ya da ben onun çok yetkin bir fotoğraf sanatçısı olduğuna neleri sorarak ikna olabilirim? Aramamız gereken kriterler neler?
1: Şimdi şöyle, biyografik kısmına yazamıyoruz çünkü oraya yazabileceğimiz şeyler sınırlı. İşte Kayseri, Kapadokya, mail hesabı ya da iletişim numarası, konum tarzında şeyler oluyor. Aldığımız eğitimler orada maalesef yazamaz.
0: Aldığın eğitimleri sen şimdi burada paylaşır mısın? Çünkü hiçbir eğitim almadan, atıyorum birkaç saatlik YouTube videosu izleyerek fotoğrafçı olmuş insanlar da var piyasada. Ama ben öyle olsun istemiyorum mesela. Gerçekten profesyonel fotoğrafçıysan, her şeyinle ben profesyonel bir kare çıkmasını isterim. Merveciğim, en sevdiğin kareyi bir yansıtabilir misin? En çok hangisinden hoşlandın mesela? Hani, işte. Mesela anlatabiliyor muyum? Çok güzel bir kare, yaşayan bir kare istiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi ben bunu istiyorum. Sen YouTube'dan almışsın eğitimi. Elinde de profesyonel kamera yok zaten. Almışsın iPhone'u, borçarşı gelip iPhone'la çekim yaparsan olmaz yani. Ben sana mesela kameranı sorarım. Sana nereden mezun olduğunu sorarım. Hatta biraz kıl bir müşteriysem hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Benim yüzümü pudra şekeri gibi yapma derim mesela. Çok fazla hani cilt sorunları dışında herhangi bir şeyi değiştirmeni istemem. Bu konularda aydınlatmanı isterim. Gerekiyorsa eğitimlerini sormak isterim. Yani bir fotoğrafçının alması gereken eğitimler neler? Kendi eğitimlerini konuşurken söyle. Ben şu mezunuyum. Bir fotoğrafçının kesinlikle böyle olmasını beklerim. Şu eğitimleri aldım. Bir fotoğrafçı da bu eğitimleri arayın. Hadi birazcık konuşalım eğitimlerimizi, kazanımlarımızı.
1: Şimdi şöyle, bu alınan eğitim ya da YouTube'dan izlenilen bir video ile olacak bir şey değil. Hayır. Ben grafik tasarım mezunuyum. Benim bölümümde zaten bana fotoğraf makinesi nedir, nasıl çalışır, bunun ayarları, fotoğraf çekimi, ışık nasıl kullanılır, bunların hepsi bize öğretildi.
0: Ki çok önemli bir şey ışık.
1: Evet.
0: Yani Merve'nin şu kurduğu olayı no yani, hakikaten.
1: Evet.
0: Kamerayı bile sen ayarla dedim. Az önce çarptım da yayın önce. Merve ayarladı. Çok zor meseleler gerçekten. Şaka değil yani.
1: Ya ışık her şeyi değiştiriyor. Ama şimdi ben grafik tasarım okudum ya da radyo televizyon okuyan bir sürü fotoğrafçı var. Yani bu alanı bir tık görüp sonrasında buna gönül vermek ve bunun üzerine deneyim kazanmak gerekiyor. Yani ben gidip belediyeden bir fotoğraf sertifikası da alabilirim ama hiç bu işi yapmadıktan ve bunu öğrenmedikten sonra benim o belgemin bir önemi kalmayacak.
0: Yani aslında bu tecrübe edilirse insanlar adapte olabilirin de altını dolduruyorsun
1: evet,
0: baktığında
1: evet.
0: Değil mi? Olabilir.
1: Kesinlikle
0: evet.
1: Deneyim ve tecrübe. Yani biz Nevşehir'e gidiyoruz. O belgede bana oradaki ışığı göstermeyecekler ya da o balonları nasıl çekmem gerektiğini, nereden neyi almam gerektiğini, atlara gittiğimde daha yukarıdan çekeriz bazı kareleri mesela. Bir basamak var, oraya çıkıp çekilir daha güzel olması için. Yani bu benim alanımda, bu fotoğrafçılıkta birazcık okunulan bölüm ya da bir belge değil de nasıl baktığın, ne kadar süre çalıştığın, neler yapabildiğin, kesinlikle bunlar daha önemli.
0: Ya bir de kriz durumlarında çözüm üretecek pratik bir zekaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey olabilir. Diyelim ki o yıl kağıtlarında çekim yaparken asla hava durumunda öyle bir şey yok. Yağmur çıktı. Ama sen o yağmurların içerisinde öyle kareler yakalarsın ki insanlar hava durumuna bakıp yağmurlu günlerde gelmek için belki peşinde koşacaklar.
1: Evet.
0: Bu tamamen senin bakış açını, aslında fotoğrafları nasıl yansıttığın ve krizi nasıl fırsata çevirdiğinle
1: kesinlikle
0: alakalı biraz
1: öyle.
0: Aslında.
1: Yani yağmur, kar, böyle şeyler ya

0: Da işte yıl kartlarına gidildi ve insanlar güneş bekliyor, gün batımı bekliyor. Hava bulutlu. Bulutlu olduğunda da çok güzel kareler çıkıyor. Ben hani söylüyorum, diyorum ki evet gün batımı güneş olsa daha güzel olurdu. Ama şu an bulut var ve gene çok güzel olacak.
1: Bir cümle kuracaksın. Siz farklı olacaksınız.
0: Evet.
1: Orijinallerinden daha farklı olacaksın ki çok daha orijinal olacak. Sen de var o ya. Gerçekten karşı tarafı çok rahat ikna edebilir misin gibi geliyor. Harika, çok güzel. Soruları da bitirdik. Aslında konuşabileceğimiz her şeyi de konuştuk
0: Evet.
1: baktığında. Hakikaten sorduğunuz tüm soruları ben yönelttim. Bu anlamda kendimi hiç borçlu hissetmiyorum. Biz şimdi yayının sonuna geldik. Şaka maka. Bak bak bak.
0: Evet.
1: Saat kaç şu an? 15-18'den itibariyle saat. Biz her yayın sonunda bir balkon konuşması yapıyoruz. Sevgili konuklarımla kamerasını baş başa bırakıyorum. Ve senin mesleğini yapan ya da senin mesleğini yapmak isteyen, okuduğun bölümü okuyan ya da okumayan, fotoğrafçılığa girmek isteyen, kime mesaj vermek istiyorsan, aydınlatmak istiyorsan, ufak bir özetle birlikte kamerayla seni baş başa bırakıyorum. Şöyle karşında insanlar varmışçasına, hadi bakalım nasıl kelimeler dökülecek ağzından, bekliyoruz. Sendeyiz.
0: Öncelikle şu an çok da
1: Hayır, heyecan
0: heyecanlıyım.
1: falan yok artık, her şey bitti. Eline kameranı da al, ondan güç al mesela.
0: Kameramı aldım.
1: Tamam, şimdi sendeyiz.
0: Öncelikle bu mesleği, bu fotoğrafçılığı ya da biz buna videograferlık da diyoruz. Bunu yapmak isteyen herkese gerçekten işini sevmeniz çok önemli. Yani bunu sevmiyorsanız yapmayın lütfen. Çünkü ben çok severek yapıyorum ve benim tanıştığım işinde çok iyi insanlar hepsi işini çok seviyor. Yani biz buna birçok kişi olarak para olarak bakmıyoruz. Yani bu güzel kazandırıyor, kazandırmıyor ama para olarak bakılabilecek bir şey görmüyorum ben buna. Gerçekten bir fark yaratmak, o insanların özel günlerinde inanılmaz bir an yaratmak istiyorsanız tabii ki bunu yapabilirsiniz. Ben çok seviyorum ve fotoğraf çekmeye ilgisi olan herkese de bunu tavsiye ederim. Çok güzel anılar birikiyor, çok güzel insanlarla tanışılıyor ve güzel bir iş, güzel bir meslek.
1: Değil mi? Kalbi olarak içinde gelen
0: Evet.
1: herkesin böyle bir duygusu varsa, herkes de fotoğrafçı olmak zorunda değil.
0: Evet.
1: Yani güzel kareler çekmek istersin, eğitimini almak istersin. Bir konuda uzmanlaşmak kadar güzel bir şey yok. Zaten sizin olayda da anı ölümsüzleştir diye bir motto var. Bunun ışığında çok güzel bir şey söyledin aslında. Hani önceliğiniz para olmasın.
0: Evet.
1: Önceliğiniz karşıya da gelen ve sizin gözünüzün içine bakıp inşallah çok güzel kareler çekmiştir diye o gözlerinden o duyguyu alıp o kameranın ekranına baktıktan sonra onun istediği duyguyu o fotoğraflara yansıtabilmek,
0: Evet.
1: bakış açısını aslında geliştirmek. İnsanın vizyonu gerçekten daha geniş olduğunda fotoğraf makinesindeki karelere kesinlikle yansıyor. Bu anlamda senin de bir tarzın olduğunu düşünüyorum. Merveciğimin seçtiği o favori fotoğraf da gerçekten çok tatlı. O senin favori fotoğrafla aslında ufak bir fotoğraf alabiliriz orada. Dur, seni şuradan şöyle bir fotoğraf çekeceğim. Yayın içerisinde çok yapmam ama Merveciğim sen de poz ver. Evet. Bu çiftimize de selam olsun. Çok güzel bir kare olmuş gerçekten. Onlar
0: Evet.
1: da çok güzel bakmışlar. Eğer bu fotoğraflara bakmak, nasıl fotoğraflar çektiklerini görmek isterseniz de Gizli Stüdyo Instagram sayfasına girip takip edip şöyle bir kurcalayıp SLM değil de selam yazarak, fiyat nedir kelimesi yerine merhaba nasılsınız diye söze devam ederek güzel bir diyalog kurup inşallah ölümsüz anlar yakalamak için sevgili Ezgi'cimle bir araya gelirsiniz.
0: İnşallah.
1: Öncelikle yolun bahtın açık olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Bakış açını, mesleğine olan saygını, sevgini çok net bir şekilde hissettik. Sıcacık bir kalbin var. Gözünde böyle iş hırsı bürümüş, bütün organizasyonları ben çekeyim kafasında bir insan olmadığın için seni tebrik ediyorum her şeyden önce. Hırsla çalışkanlık çok ayrı şeyler. Çok çalışkan bir hanımefendisin her şeyden önce. O yaşının enerjisini işine yansıttığın için yüzündeki gülümsemeyle birlikte rahatlamayacak gelin damat ya da çoluk çocuk artık ne çekeceksen olacağını düşünmüyorum ben. Yolun bahtın açık olsun
0: Çok
1: diyorum.
0: teşekkür
1: Seni
0: ederim.
1: söylemek istediğim bir şey var mı?
0: Beni buraya davet ettiğiniz için, bu alanı bana tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum
1: Ayaklarına
0: sizlere.
1: sağlık, rica ederim.
0: Sizinle tanışmış olmak çok güzeldi.
1: Benim için de öyle. Ayaklarına sağlık. Vallahi konuştun, bitirdin süreyi de. Şaka maka yayının sonuna geldik. Evet, öyle şimdi oldu. Rahatlayacağımız dakikalar. Ben şimdi yayını kapatacağım. Biz burada çok güzel karelerle fotoğraflar çekineceğiz. Ay, senin makinayla nasıl yapacağız? Senin gözünden çekebilme fırsatımız olsa keşke. Ama yok. Gerçi Merve'cimle belki birkaç tane karemizi çeker, ne diyorsun? İsteriz talep ederiz. Belki onun gibi ölümsüz anlar çıkarabiliriz ortaya. O zaman ayaklarına sağlık diyorum ve yayını kapatıyorum. Bir sohbete devam ediyorum.
0: Evet.
1: Tamamdır. Efendim, çok keyifli, böyle hepimizin ilgi alanı olan çok güzel bir bölüm yaptık. Çok keyifli sohbetler yaptık. Çok genç bir hanımefendi. İnşallah özel günlerinizi gözünüz kapalı emanet edebileceğiniz. Enerjisini ben çok sevdiğim bir insan. Ben bu tarz deneyimler yaşarken enerjisine bakarım genelde insanların. O anlamda tavsiye ederim. Bunu söylemek istedim. Genelde yayın sonlarında bunu söylemem ama içimden geldi. Bu yoktu yani. Biz bu haftada bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın. Sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
3: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 7 Eylül Pazartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporları paylaşıldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi başlayacak. Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliği ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi.
2: Haftanın özeti.
3: 8 Eylül Salı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirterek, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşeceğini belirterek, biz kan davalı düşman değiliz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinin ve girişimcilerin daha fazla üretmeleri ve geniş pazarlara ulaşmaları amacıyla hükümetin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı yatırım ve faaliyetlerini değerlendirdi. Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
4: Bankamızın çok değerli genel müdürü ve buradan bulunan yetkililerin, ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetler bizi kavuşturacağı, ona vesile olduklar için. Ayrıca KASKİ bizim bu şeffaf ve gerçekten yetenekli, samimi ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah gerekli değerlendirmeler yapacaktır. Bu rakamlar sizlerle paylaşıldı. 6 tane firmanın katılıyor olması, 10 dosya alınmış. Bu da hem kurumumuza hem bu yatırımımıza olan güveni göstermekten. Kime nasip olur bilmiyorum. Dosyalar yeterince değerlendirildi. İlk bankamıza gerek onaylı adımlar İstanbul Bankası'nda gerek onaylarla kıyıldıktan sonra konuyu da sizlere paylaşacaktık. Şimdi Alaca firmamıza hayırlı uğur olmasını ben teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.
3: Kayseri Ticaret Odası Başkanı adayı Ali Alkan düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: En baştan başlayıp şirketin kuruluşundan başlayıp devam ettirecek şekilde hem maddi ticaret odası maddi destek sağlayıp hem de rehberlik ederek ticaretin gelişimine yön verecek şekilde gençlerimizin Kayseri'de kalıp geleneksel o kültürü devam ettirip teknolojiye ayak uydurup vizyon sahibi gençlerimiz var. Vizyon sahibi gençlerimizle birlikte Kayseri ticaretine yön verecek şekilde girişimlerde bulunacağız ve buna yönelik çalışmalarımız var.
2: Haftanın özeti.
3: 9 Eylül Çarşamba. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olmayacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Akdeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız müjdesini paylaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vekil Çopuroğlu, bir fidan dikmek, toprağa bir iyilik, geçmişimize bir rahmet, geleceğimize bir nefes bırakmaktır, dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Gesi Mahallesi'nin ihtiyaçlarına ve yeni yatırımlara yönelik önemli saha incelemelerinde bulundu. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir parti olarak bakamayız. Bu tamamen ülkenin kuruluş iradesidir, ülkenin çimentosudur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi her zaman daim olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi iki büyük eserim var diyor. Biri Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Haftanın özeti.
3: 10 Eylül Perşembe. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde, dedi. Kayseri'de gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Erva Spor Okulları'nın 74.'sü İnoder Erva Spor Okulu adıyla kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bu yıl çocukların suça karışma olaylarında belirgin bir düşüş yaşadıklarına dikkat çekti. Vali Çiçek şunları söyledi.
7: Her geçen gün çığ gibi büyüyoruz. Kayseri'de özellikle 2026 yılında çocuk suçlarında suça karışmış çocuklarda tarihin en büyük düşüşünü yaşıyoruz. Az önce Ayşegül çıktı dünya şampiyonu. Celal çıktı Türkiye şampiyonu. 530 madalyayla bakın yakın gelecekte 26 branşta Kayseri'nin ambargo koyduğunu göreceğiz. Çocuklarımız için bu projeye inanıyoruz. Onların yanında olacağız diyen inovatif iş insanları başkanımız Esat Başkan başta olmak üzere yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar. Burada bütün ervalarımız var. En iyisi inovatif olsun, en iyisi.
3: CHP Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, Talas Belediye Başkanı 2026 yılının Talas için asfalt yılı olacağını söylemişti. Ancak Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nin hali bu sözlerin sahada karşılığını sorgulatıyor, dedi.
2: Haftanın özeti.
3: 11 Eylül Cuma. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında siyasi yasak kararı verildi. İstinaf aşamasında bozulmaması halinde İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı kesinleşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri yeniden seçime gidecek. Yeni parti olağan kongresini Kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda Ormanı'nda gerçekleştirilecek. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız dedi. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda yeni eğitim öğretim yılına hazırlık ve okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Çiçek, huzurlu bir eğitim öğretim yılı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
1: Yayın tekrarı.
2: Bir mektup yazdım geleceğe. Canım kızım, canım oğlum, biricik torunuma diye başlayan. Bir mektup yazdım geleceğe. Siz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz demek için. Bir mektup yazdım geleceğe. Kendin olmaktan asla vazgeçme diye. Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine geleceğe güzel sözler, güzel eserler, güzel fikirler bırakmaya çalışacağız. Geleceğe yazacağımız bugünkü mektubumuzdan istifade edilmesi için dua edeceğiz. Tabii yayınımıza başlamadan önce her hafta olduğu gibi şu anda bizleri 91.8 Radyo Radar frekansından takip eden kıymetli takipçilerimizi Radyo Radar ve Kayser Radar sosyal medya hesaplarından ve Kayseri.net YouTube hesabından bizleri izleyen, takip eden kıymetli dostları en kalbi duygularımıza selamlıyoruz. Ve bu haftaki ilgili satırlarımızı doldurmaya başlıyoruz. Bugün uzaklardan bir konuğumuz var. Gerçi uzak demeyelim, kalbe yakın olduğu için. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatih Mehmet Demir Hocam bizle beraber. Aynı zamanda Muğla Aile Platformu Başkanımız. Kıymetli Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Hoş bulduk, sefalar bulduk efendim.
3: Nasılsınız, afiyettesiniz
4: inşallah. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun.
3: Sizi Kayseri'de görmek çok güzel bir kere, onu söyleyelim. Biz Muğla'ya geldiğimizde hayran olduk Muğla'ya. Siz Kayseri'yi nasıl buldunuz, istiyorsanız öyle başlayalım
4: evet,
3: hocam.
4: Evet. Memleketimizin her bir köşesi evet. Muazzam bir güzelliğe sahip. Evet, biz Muğla gibi sadece Türkiye'nin değil, evet. Türkiye dünyadan misafirleri ağırladığımız bir şehirde yaşıyoruz ama evet. Kayseri'yi de bu vesileyle ziyaret etme imkanımız oldu. 800 kilometre uzaktan evet. geldik. Ve Kayseri'nin güzelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde görebilme imkanına sahip olduk. Gerçekten yani en az Muğla kadar güzel bir bölge olduğunu en kalbi duygularımla ifade etmek istiyorum.
3: Ne güzel, ne güzel kıymetli başkanım bunu sizden duymak. Biz Kayseri'de olduğumuz için belki zaman içerisinde o güzellikleri, gelişmeleri çok sıradanlaşmıştır. Nitekim Muğla'da da konuştuğumuzda olduğu evet. gibi. Biz böyle hayranlıkla bakıyoruz ama sizin sahip olduğunuz için de belki size böyle bir sıradan geliyor, kolay geliyor. Evet. Öyle değil. Kıymetli Başkanım, isterseniz yayınımıza başlamadan önce Mehmet Fatih Demir kimdir? Sizin dilinizden, sizin gönlünüzden evet. Kıymetli takipçilerimize duyuralım isterim. Evet. Buyurun evet. Başkanım.
4: Öncelikle ben tabii dinleyicilerimize, izleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Ben Fatih Mehmet Demir, 1977 Muğla doğumluyum. 4 çocuk babasıyım.
3: Maşallah.
4: Yaklaşık 26 yıldır Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. İşte bu Muğla Aile Platformu adı altındaki bu hareketi de yaklaşık 1,5 yıl önce başlattık. Yani akademisyenliğimizin yanında özellikle konunun hassasiyeti münasebetiyle evet. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da 1,5 yıldır nacizane yürütmeye çalışıyoruz Muğla'da.
3: Allah'ın bereketi eylesin. Amin. Öncelikle siz zaten geleceğe yazacağınız en büyük mektubu 4 güzel evlat ile yazıyorsunuz.
4: Çok şükür.
3: Değil mi
4: çok
3: hocam? Çok yani şükür. Geleceğe bırakacağımız en önemli, çok en güzel, evet. kıymetli mektuplardır.
4: Evet.
3: Allah'ım yüz aydınlığı eylesin
4: amin.
3: Evlatlarımız.
4: Amin. Cümlemizden inşallah.
3: Aile deyince zaten herhalde oradan başlasak güzel olur diye düşünüyorum başkanım. Aile son kalemiz diyoruz. Hani evet. aile platformları evet. olarak da son kalemiz aile diyoruz. Siz aile deyince gönlünüzde böyle oluşan duygu nedir?
4: Efendim şimdi eğitimci olmamız hasebiyle de ilk etapta hemen eğitim akla geliyor.
3: Evet.
4: Yani şimdi aile aslında bir bireyin ilk okulu.
3: Çok güzel.
4: Yani doğduğu andan itibaren annesiyle göz göze gelen, babasıyla göz göze gelen, ailenin diğer fertleriyle göz göze gelen o kritik yaş dilimi, işte 7 yaşına kadar ki bilim adamlarının rivayetine göre 7 yaşına kadar ki o karakter inşasının evet. gerçekleştiği o yaş diliminde aslında aile birey için ilk okul.
3: Ve i̇lk rol anne, modellerini gördüğü
4: evet, yer. Evet. Ve ilk öğretmenleri de bu anlamda aslında biz anne sıfatıyla, baba sıfatıyla ifade etsek de bireyin aslında ilk öğreticileri evet. Anne ve babaları.
3: Evet.
4: Özellikle de annesi.
3: Çok.
4: Yani anne çok kıymetli bir sıfat. Baba çok kıymetli bir sıfat. Evet. Yani Rabbim herkese iyi bir anne, iyi bir baba sıfatından haz almayı nasip etsin.
3: Amin. Sonrası kendisi de iyi bir baba, evet. iyi bir anne
4: aynen,
3: olmayı.
4: Aynen.
3: Ki bu böyle bir etkileşimdir. Biz de şimdi belki sunumlarımızda, gittiğimiz seminerlerde bunu özellikle vurguluyoruz. Evdeki küçükler, çocuklar galiba nasihattan değil de bizim evdeki davranışlarımızdan
4: tabii ki,
3: etkileniyorlar.
4: Muhakkak.
3: Dolayısıyla biz evde huzuru hakim kılan nezaket dilini, terbiyeyi, saygıyı, adaleti, güven duygusunu, vatan millet bayrak duygusunu işlediğimiz ve o minvalde işte yalan söylenilmeyen, efendime söyleyeyim, helale harama dikkat eden bir ev oluşturduğumuz zaman o evden çıkan ve yeni bir yuva kuran bireyler de öyle olacaktır diye düşünüyorum.
4: Tabii ki.
3: Bunları sağlamak lazım belki.
4: Tabii ki. Yani annenin ve babanın burada niteliği çok önemli.
3: Çok.
4: Yani şimdi yine üniversitelerimiz, liselerimiz, işte ortaokullarımız, hatta ilkokullarımız evet iyi bir birey yetiştirmek, iyi bir akademik eğitim vermek noktasında muazzam bir gayret sarf ediyorlar. Ama şunu ıskalıyoruz gibi görünüyor. Yani evet her bir bireyin iyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir tornacı, iyi bir usta, iyi bir işte ne bileyim bir öğretmen olma gibi amaçları var. Ama iyi bir insan olma amacını biraz ıskalıyoruz gibi. İşte iyi bir insan olma amacı, hedefi aslında o kişinin doğumuyla, bireyin, o bebeğin,
3: evet.
4: o günahsız, tertemiz, pürüpak o bebeğin aslında bir hanede, bir ailede doğumuyla başlıyor.
3: Çok
4: o yolculuk orada başlıyor.
3: Çok
4: dolayısıyla biraz önce de ifade buyurduğunuz üzere annenin rol modelliğinde, babanın rol modelliğinde ve daha da önemlisi biraz daha genişletmemiz lazım bence. İşte büyük babaların, büyük ninelerin, teyzelerin, amcaların, dayıların, halaların rol modelliğinde o bireyin o yolculuğu, iyi bir insan olma yolculuğunun basamak basamak, tuğla tuğla inşa edilmesi gerekiyor. Her bir günün değil, her bir yılın değil, her bir ayın değil, her bir anın bile burada çok önemi var. Yani bir sürü yanlışın olduğu, bir sürü kötülüğün gerçekleştiği bir hanede o yolculuğun başarıya ulaşması maalesef mümkün değil.
3: Çok doğru. Sizin Muğla'daki aile platformu çalışmalarınızı soracağım elbette ama öncesinde de gönlüme şu anda şöyle bir soru geldi kıymetli başkanım. Biz hareketlerimizle geleceğe örnek olmaya, davranışlarımıza geleceğe doğru örneklikler teşkil etmeye çalışıyoruz. Peki Mehmet Fatih Demir büyüdüğü sırada dedesinden, babaannesinden, o yetiştiği evden en çok etkilendiğiniz bugün bu olmalı dediğiniz anınızdan, hatıranızdan sizi siz yapan özelliklerden desem ne dersiniz?
4: Evet başkanım, kıymetli başkanım. Çok önemsediğim bir soru şahsen.
3: Evet.
4: Şimdi benim Marmaris, Muğla Marmaris doğumluyum.
3: Evet.
4: Ben 1902 doğumlu bir büyük dedem vardı. Babamın babası.
3: 1902 doğumlu.
4: Ve
3: gördünüz.
4: Gördüm tabii ki. 94 yılında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onun hayat hikayesi ve onun babamla ve amcalarımla, halamla gerçekleştirdiği işte çalışmalar, zor şartlar beni şahsen çok etkilemiştir.
3: Evet.
4: Şimdi hepimiz kendi hayatımızdan şöyle bir göz geçirdiğimizde aslında birbirine benzer hikayeler var.
3: Evet.
4: Dedem babasını çok erken yaşta kaybediyor. 8 yaşındayken kaybediyor. Çok zor şartlarda, işte malum 1900'lü yılların hemen başındaki şartlar Türkiye'deki en zor şartlar, ülkemizdeki bu topraklardaki, Anadolu'daki en zor şartların gerçekleştiği, imkansızlıkların, yoklukların olduğu dönem. Bedenen çalışmanın zorunluluk olduğu bir dönem. Hepimiz baktığımızda gerçekten büyük dedelerimizin çok zor şartlarda yaşadığını, hayat sürdüğünü,
3: çok doğru.
4: Onun işte babalarımızın, annelerimizin nispeten bize göre daha zor şartlarda ama dedelerin, babalarına göre daha refah içinde yaşadığını, bizlerin işte daha refah seviyesinin yükseldiğini ama bizim çocuklarımızın daha yüksek refah seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla baktığımızda refah seviyesi artıyor ama şükür artmıyor, gayret artmıyor. İşte ifade ettiğim üzere o zor şartlarda dedemin gayreti, ya şu anda bizim Marmaris'te işte varsa ufak tefek işte bir mekanımız dedemizin o gayreti sayesinde gerçekleşmiş.
3: Evet,
4: biz onun sayesinde şu anda Marmaris gibi bir yerde yaşayabiliyoruz. Bir mekan sahibi.
3: Sık buluşur muydunuz o istişare değil mi? Yanında o efendim mesela hikayeleriyle büyüme kısmını yaşadınız mı?
4: Zaten yani kesinlikle böyle biz oraya tabii Muğla'da babamın işi sebebiyle Muğla'da yaşadığımızdan dolayı böyle yani her zaman 365 gün orada değildik.
3: Evet.
4: Ama sıklıkla ziyaret ederdik ve bize sevgisini hissettirirdi ama aynı zamanda otoritesini de hissettirirdi.
3: Evet. Çok önemli bir detay.
4: Hissettirirdi. Ama en çok beni etkileyen, asıl sorunuza gelmek istiyorum, en çok beni hissettiren o hissettiğim şey onunla muhabbetimde o zor şartlarda dahi karamsarlığa düşmemesi, gayretinden en ufak bir eksilmenin olmaması. Buna hayranım.
3: Evet.
4: Aynı şeyi babamda da hissetmişimdir.
3: Bu kültür transferi gerçekleştirdiği için.
4: Evet. Şimdi diyoruz ki yani şöyle bir soru akla geliyor tabii. Yani bu kadar imkan artmışken bu gayret azlığı niye?
3: Aslında işte belki bugün üzerine uzmanların, işte alanında uzman akademisyenlerimizin, alanıyla ilgili danışmanlarımızın, sosyologlarımızın belki irdelemesi lazım gereken konulardan biri.
4: Evet.
3: Belki biz çalışmalarımıza bunu katıp bir sonuç raporu falan çıkarmamız da gerekiyor. Buyurduğunuz gibi kıymetli başkanım, konfor alanımız genişliyor. Çok daha zor şartlardayken şu anda teknolojik imkanların efendime söyleyeyim ulaşım şartlarının, bilgiye ve teknolojiye ulaşımın bu kadar kolay olduğu bir dönemde mutluluk azalıyorsa, büyüklerle irtibat azalıyorsa, o dedeler, babaanneler sahnelerden geri çekiliyorsa ve bu geri çekilme neticesinde ailenin medeniyet kodlarının değil de dijital platformların yetiştirdiği çocuklar
4: maalesef
3: oluşmaya başladıysa, bunun bir sorgulanması, hatta hani artıları eksileri her neyse ortaya çıkarıp eğer eksi tarafı varsa ki biz öyle görüyoruz, bununla alakalı nereden başlayıp tekrar düzeltmeye başlamamızı kararını verecek olan da bizleriz diye düşünüyorum.
4: Evet, evet başkanım, aynen ifade buyurduğunuz gibi o hani eğitim süreci dedik ya, kişinin, bireyin doğumuyla birlikte başlayan, tabii ki okullarımızın çok büyük fonksiyonları var ama o ailedeki o ilk eğitim sürecinde anne babaların rolü tabii ki yadsınamaz ama işte büyük dedelerin, büyük ninelerin, amcaların, halaların, dayıların, o teyzelerin o süreçteki etkisine tekrar geri dönmemiz lazım
3: çok
4: diye düşünüyorum.
3: Çok.
4: Yani şimdi işte istatistikler bize tek kişilik hanelerin sayısının arttığını gösteriyor ve kadın başına doğum oranlarının Türkiye ortalamasının 1.40'larda 1.45'lerde seyrettiğini gösteriyor. Bu ne demek? Tek çocuk. Evet. Tek çocuk demek amcası olmayan,
3: çok
4: teyzesi olmayan, halası olmayan, dayısı olmayan çocuklar demek.
3: Evet.
4: Halbuki bir çocuğa bir anne babanın verebileceği bana göre en büyük miras iyi bir kardeş.
3: Evet. O da çok gerçekten
4: iyi
3: çok
4: bir kardeş farklı. Demek. Evet. Hatta birden fazla iyi bir kardeş demek. İşte
3: yol
4: çocuğun çocuklarının, teyzelerinin, dayılarının, halalarının, amcalarının olması demek.
3: Evet.
4: Şu anda görüyoruz ki
3: maalesef
4: amca diyebileceği kimse yok. dayı diyebileceği, hala diyebileceği kimse yok. Evet. Bu da eğitim sürecini bana göre biraz sekteye uğratıyor.
3: Çok güzel duydunuz. Hatta sıla-i rahim ki çok kıymetli inancımız gereği bizim, onu evet. ortadan kaldıracak sebeplerden yani. Biri. Bu konuda dertlenmek lazım. Dün sizinle konuşurken kıymetli başkanım, mutluluk oranıyla alakalı çok güzel bir saptamanız vardı. Eğer uygun görürseniz onları izleyicilerimizle, evet, dinleyicilerimizle evet, paylaşmak evet. isteriz.
4: Sayın Başkanım, evet. şimdi bir şeyi unuttuk. Evet. Çalışma alanım benim tabii psikoloji, sosyoloji değil.
3: Evet, evet.
4: ama bu bir gönüllülük hareketi. Çok da. Ben işletme doktorasına sahibim. Pazarlama evet. çalışıyorum. Sağlık kurumları pazarlaması çalışıyorum. Sağlık turizmi pazarlaması çalışıyorum. Aynı zamanda da optisyenlik ayrı bir şapkam var. Optisyenlik Türkiye'nin ilk okumuş optisyenlerinden ve ilk akademik bu anlamda akademik olarak çalışan evet. Optisyenliğim. Ama gönüllü olarak tabii çok okumalar gerçekleştiriyoruz. Evet. Yani özellikle aile platformu çalışmaları çerçevesinde bir rapor var her yıl yayınlanan. Evet. Dikkatimizi çekti. Oxford Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapor. İşte dünyanın mutluluk raporu.
3: Her sene yayınlıyorlar değil mi başkanım?
4: Evet yani.
3: Dünyanın mutluluk raporu.
4: Evet mutluluk raporu. Tabii mutluluk,
3: Oxford Üniversitesi.
4: İngiliz evet. Oxford Üniversitesi yayınlıyor. İşte baktığımız zaman tabii farklı kriterler. Yani bir insanın mutlu olduğunu anlamanın en kolay yolu ona sormak gerek. Yani mutlu musunuz?
3: Evet.
4: Yani tabii bu bir takım sakıncalar da beraberinde getiriyor. Yani mutlu musunuz? Evet mutluyum. Evet şu an içinde mutluyum ama mutluluk aslında bir süreç işi.
3: Evet.
4: Yani şu anda mutlu olmanız bir anlam ifade etmiyor. Bunu hayatınızın her bir safhasına yaymanız bir süreç olarak mutluluğunuzu, iyilik halinizi, o dinginliğinizi yaymanız gerekiyor. Ama mutluluktan daha çok kastedilen burada maddi anlamda mutluluk.
3: Refah mı? Aslında.
4: Refah mı? Yoksa evet. hani hem madden hem bedenen, manen. Evet. Mutluluk mu? Yani buralar tabii bir takım çelişkileri var.
3: Bunun kriterlerini bağlıyor. Dün göstermişsiniz.
4: Evet, kriterlerin içerisinde biri, mesela işte gayri safi yurt içi hasıla endeksi.
3: Evet.
4: Ama onun dışında tabii ki özellikle manen mutlulukla alakalı cömertlik mesela çok ilginçtir. Bizim evet. kültürümüzde evet. de vardır evet. değil mi? İnsanların evet. gerçekten yardıma ihtiyaç duyan insanların insanlara yardım etmek insanları mutlu eder. Evet, indekslerden bir tanesi o. İşte eğitim seviyesine, eğitim istenilen, arzu edilen eğitim seviyesine ulaşabilmek vesaire gibi.
3: Tüm dünyada yüzlerce, binlerce kişi bu soruları evet. yöneltiyorlar ve
4: sadece mutluluğun kaynağının para olduğunu düşünsek mesela, ekonomik evet. gerekçeler olduğunu düşünsek, gayri safi yurt içi hasıla bakımından en zengin, en üst sırada, birinci sırada olan ülke Amerika.
3: Amerika Birleşik
4: Amerikalıların en mutlu, dünyanın en mutlu insanları olması lazım ki Amerika dünyanın en mutlu insanların yaşadığı bir ülke değil.
3: Gene aynı kurumun evet. Oxford'un yayınladığı
4: rapora göre. Rapora göre konuşuyoruz.
3: En fazla gelire sahip olmasına tabii. rağmen en mutlu ülke Amerika Birleşik Devletleri değil.
4: 34. Evet. sırada yanlış hatırlamıyorsam 2025 raporuna göre en mutlu ülkeler işte ilginçtir. İskandinav ülkeler görünüyor. Yani evet. Norveç gibi, Finlandiya gibi ülkeler. Bu rapora göre bizim sıralamamız pek iç açıcı değil.
3: Evet.
4: Biz tabii bu raporu dikkatlice inceledik.
3: Evet.
4: Çelişkiler içinde biraz önce ifade 90 etmeye
3: buyurduk. 90 sıradayız
4: evet, 94. sırada evet. görünüyoruz. Evet. Tabii içinde kendi içerisinde çelişkiler evet. barındırıyor.
3: İşte buraya dikkat biz, çekmek evet. lazım. Benim buna, en çok dün dikkatimi çeken oldu.
4: Biz yoğunlaştık. Dedik ki yani mutlu olan insan örneğin madde bağımlısı olur mu? Bu verilere baktık.
3: Evet.
4: Yani bir baktık ki yani mutlu olduğunu ifade eden ülkelerde maalesef yasa dışı uyuşturucu kullanımına bağlı ölüm oranları oldukça yüksek.
3: İntiharlar yüksek.
4: Aynı şekilde intiharlar evet, değil mi? Mutlu evet, olan bir insan evet. intihar eder mi?
3: Hem
4: etmemesi
3: mutluluk
4: lazım.
3: Endeksine göre ilk sırada olup evet. hem de intihar oranının ilk sırada olduğu ülke aynıysa burada bir çelişki var.
4: Burada bir çelişki var. Evet. O zaman yani her ne kadar üniversite evet. bilimsel kriterlere göre ifade ettiğini buyursa da burada bir çelişki var. Yani mutluluğun ölçümünde tarifini, mutluluğun ölçümünde ve tarifinde demek ki bir sıkıntı var. Yani evet. mutluluk sadece refah seviyesiyle ölçülebilen sadece parayla hani evet. saadet olmaz diyoruz ya sadece evet. parayla yakalanabilecek evet. bir evet. durum değil.
3: Eğer öyle olsaydı işte en fazla gelire sahip ülke hem en mutlu insanların evet. ülkesi olması lazımdı hem de oradaki suç oranının, intihar oranının, evet. madde bağımlı oranının düşük olması lazımdı. Bu popülasyonla da ilişkilendirilebilir tabii, tabii. ama Finlandiya örneğe çıkınca o da hani nüfus çok olursa o oran işte yüzdeye vurulduğunda Türkiye'den fazla olması elbette beklenebilir düşüncesi gelir ama Bunu da İskandinav ülkeleri bozuyor aslında, evet, evet, nüfustan evet. dolayı.
4: Yani orada, yani burada zengin ülkelerin daha mutlu olduklarını ifade etse de aslında hani intihar oranları gibi, uyuşturucu evet. kullanımı gibi oranlarla evet. çelişkiye düştüğünü gördüğümüzde bir şeyi fark ediyoruz. Evet. Yalnızlaşmak.
3: Çok doğru başkanım.
4: Yalnızlaşan birey.
3: Evet.
4: Yani sanal dünyada evet. Binlerce evet. takipçisi olan,
3: binlerce... Nike'larla kendini mutlu olduğunu hisseden,
4: evet, aynen.
3: aldığı maddelerle geçici mutluluğu yaşayan evet. insanlar
4: aslında evet. gerçek manada mutlu mutluluğu yani. Yakalayabilen evet. insanlar değil.
3: Değil.
4: Ha, o zaman biz çok tekrar, dikkatli evet. olmamız gerekiyor. Şöyle bir kendimizi silkelememiz gerekiyor. İşte soru şu, yani akrabalık ilişkileri devam eden bir birey evet. mutsuz olabilir mi? Yalnızlaşabilir mi?
3: Geçici mutsuzluklar yaşayabilir belki. Yani böyle realite olursa geçici evet. mutsuzluklar yaşayabilir. Dedi ki demiş giden kaynaklanan. O da işte belki insani ve manevi boşluktan kaynaklanan. Ama sosyalleşen insan uzun süreli kalıcı mutsuzluk olamaz başkanım.
4: Tabii yani sosyalleşen evet. derken sosyal medyada sosyalleşen insanın kalıcı mutluluğu yaşayabilmesi, gerçek manada mutluluğu evet. yaşayabilmesi evet. mümkün değil. Mümkün o ancak değil. Sanal bir mutluluk.
3: Yani akrabalık ilişkileri ve arkadaş, yani real arkadaş, selamlaşabildiğin, tokalaşabildiğin, buberu görüşebildiğin, sarılabildiğin,
4: evet.
3: canın sıkıldığında arayabildiğin, bir derdin olunca seni arayan insanların, real insanların, yani gerçek insanların var olduğu bir denklemde mutsuzluk zor. Yani geçici mutsuzluklar evet, yaşayabilirsin evet, değil mi? Evet.
4: Tabii. O hani anlık evet, şeyler olabilir. Evet. Yani o an, yani sonuçta bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Evet. Yani biz zannediyoruz ki dünyada cenneti ya, yaşayacağız. Ya. Yani bizim kültürümüze göre de böyle bir şey mümkün
3: i̇nancımızda,
4: değil.
3: İnancımızda, kültürümüzde
4: böyle bir şey yok. Yani dünya bir imtihan dünyası. Yani nasıl bir araba bir yerden bir yere yolculuk yaparken hep iniş aşağı inmiyorsa,
3: çok
4: yani hep motor relax bir şekilde hareket etmiyorsa, bazen yokuş yukarı zorlanarak, bazen yokuş aşağı kolayca, bazen de düz yolda belli bir enerji sarf ederek gidiyorsa, hayat da böyle bir yolculuk. Yani insanoğlu her gün kendini dingin tutacak olumlu şeylerle karşılaşmayabilir. Bir imtihan vesilesiyle, bazen evladıyla imtihan olabilir. Bazen komşusuyla imtihan olabilir. Evet. Bazen ana babasıyla imtihan olabilir. Evet. Bazen hocasıyla evet. imtihan olabilir. Yani üniversitede öğrencilerimizin tamamı bizi sevmiyor mesela. Evet. Yani biz onları biraz daha olgunlaşsın
3: yanlış
4: diye
3: anladıklarından dolayıdır. Veya o anda

0: babalara, bu dedelere ihtiyaç var.
1: Evet.
0: Annem evdeyse buradaki sıkıntı hallolur. Bir hani yuvayı dişi kuş yaparın canlı şahitliklerini biz birçok yuvada yaşayabiliyorduk. Bugün belki tekrar diriltmeye çalışmamız gereken bu güzel duygu, o evleri huzurlu evler haline getirmek lazım.
1: Efendim, yine psikologlarımızın söylediğine göre çocuk mutlu olmak için, yani çocuğun psikolojisini etkileyen en önemli şey annesi. Annesinin psikolojik durumu.
0: Annesi üzüldüğü zaman
1: annesi
0: daha fazla etkiliyor.
1: Annesi stresliyse,
0: evet.
1: Annesi bir şeye canın sıktıysa çocuğun mutlu olması mümkün değil. Çocuk annesinin yüzüne bakıyor. Yani mutlu olup olmamaya karar verirken annesinin yüzüne bakıyor efendim.
0: Stres yüklemesini de mutluluk yüklemesi.
1: Diyeceksiniz ki şimdi o zaman babanın hiçbir rolü yok mu? Çok büyük bir rolü var. Anne mutlu olmak için de babaya bakıyor.
0: Evet.
1: Eşine bakıyor.
0: Zincirleme oldu.
1: Evet. O zaman baba mutlu olursa anne mutlu, anne mutlu olursa çocuk mutlu.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel değil mi?
0: Çok güzel bir denklem oldu, evet.
1: Yani babanın mutsuz olma ihtimali yok. Çünkü bilecek ki eşini, evin sultanını mutsuz edecek.
0: Ya.
1: Bilecek ki eşi mutsuz olursa onun göz bebeği
0: yavrusu
1: mutsuz olacak. Çok dolayısıyla biz iyi insan yetiştirmek istiyorsak, yine o eğitim sürecinde iyi insan yetiştirmek istiyorsak, o göz bebeğimiz, yavrularımızı mutlu etmek istiyorsak, onları iyi bir insan olarak yetiştirmek istiyorsak, anne babanın böyle birbiriyle
0: tesise kendisine başlaması
1: içerisinde var olan bir ilişkisi söz konusu.
0: Ne güzel söylediniz başkanım. Ve tarih boyunca incelediğimizde, sizle de konuşmuşuzdur daha önce kıymetli başkanım, incelemelerinizde eğer bütün savaşlar, efendime söyleyeyim yok oluşlar, bir toplum üzerindeki baskılar, eğer bir aile sistemi ve düzeni varsa hangi seviyeye inerse insin tekrardan kurulup güçlü hale gelmeyi başarabilmiş.
1: Tabii, tabii ki.
0: Ve bir ülkeye hükmetmek isteyen, olumlu olumsuz, menfi, müspet fark etmeden hedefine o ülkenin gençlerini ve aile sistemini almışlar. Çünkü oradan değişim başlıyor, etkileşim başlıyor.
1: Maalesef. Evet.
0: Yani çok klasiktir. Artık hep söylüyorum, işte Çanakkale'den giremediler, Çanak Anten'den girdiler. Bunu da o değişimi ve zihin algısını oradan yapmaya başlıyorlar. O yüzden gençlik ve aile önemli diye sıklıkla vurguluyoruz. Ve bütün saha araştırmalarımızda, akademik araştırmalarımızda, işte diğer bilimsel araştırmamızda, ilahiyatçılarla konuştuğumuzda, sosyologlarla, pedagoglarla, psikologlarla konuştuğumuzda konu aslında aynı yere geliyor. Düzgün iletişim, bir inanç, manevi bir
1: çok
0: atmosfer.
1: Önemli, çok önemli.
0: İşte bunlar olur ise eğer, orada bir şeyler hani kötüye gitse de düzelebilir. Hani imtihan gereği ya da hayat koşulları gereği olumsuzluklar yaşansa da güzele gider. Ama buralarda kopmalar yaşandıysa, biraz önce buyurduğunuz bireysellik, işte yalnızlık aşılaması, tüketim kültürü had safhaya çıkmış, bir de o kişisel ilişkiler bitmişse veya yok olmaya yüz tutmuşsa, o zaman kopuş başlıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, evet.
0: Siz de üniversiteli gençlerle 26 yıldır berabersiniz. Bu sizin için çok güzel bir, çok kıymetli bir gözlem
1: tabii
0: alanı.
1: Ki, tabii ki.
0: Biz de Muğla'ya geldiğimizde, sizin o güzel ev sahipliğinizde misafir olduğumuzda, orada birbirinden güzel gençleri gördük. Halbuki algı çok farklıydı, işte sahil kenarında üniversiteli gençler vesaire falan. Ama biz geleceğe umutlanacak pırıl pırıl gençlerin olduğuna şahit olduk. Onlara da eğer sözümüz ulaşırsa selam ediyoruz çok çok.
1: Evet.
0: Elbette olumsuz örnekler var mı? Var. Siz gençliğe nasıl bakıyorsunuz? Akademisyen olarak irtibat halinde olduğunuz gençlerin zaman içerisindeki değişimine veya şu andaki hayata bakış açılarına nasıl bakıyorsunuz?
1: Şimdi efendim, tabii biz üniversite kısmındayız.
0: Evet.
1: Yani tabii üniversiteye gelinceye kadar çok çok çok, yani özellikle karakter inşası noktasında çok önemli merhaleler geçiliyor.
0: Evet.
1: İlk öğretim, ortaokul, lise.
0: Evet.
1: Biz lise sonrasında öğrencilerle karşılaşıyoruz ve ağırlıklı olarak da tabii Türkiye'nin dört bir tarafından

0: binlerce öğrencimiz geliyor. Evet. Yaklaşık 40 bine aşkın öğrencimiz var. Benim görev yaptığım Marmaris'te iki farklı yerleşkede, biri turizm üzerine, biri sağlık üzerine olmak üzere yaklaşık yine 2000'e yakın öğrencimiz var. Şimdi pırıl pırıl çocuklarımız var. Bu ülkenin zaten en büyük güç kaynaklarından birisi demografik olarak sahip olduğu genç dinamik çok nüfus dedik ya. Evet. Yani biz çok şükür ki buna halen sahibiz. Ama hani istatistikler gösteriyor ki burada bir azalma var. O ayrı bir konu. Yani genç dinamik pırıl pırıl gençlerimiz geliyor. Şimdi bunlar tabii biraz önce de ifade ettiğim gibi akademik olarak hedefleri var. Evet. Yani iyi bir hekim, iyi bir eczacı, iyi bir mühendis, iyi bir optisyen, iyi bir hemşire, iyi bir fizyoterapist. Evet. Yani aklınıza gelebilecek envai farklı çeşit mesleklerde, branşlarda eğitim almaya geliyorlar. Şimdi geleneksel eğitim tabii anlatma üzerine. Anlatma, öğrenci dinleme modunda, hocalar anlatma gösterme modunda. Benim kendi branşım itibariyle tabii en büyük avantajım uygulama ağırlıklı bir okuldur. Yani şu anda pedagojik olarak düşündüğümüzde öğrencileri eğitimin içerisinde uygulamaya soktuğumuz anda muazzam bir ahenk var. Teoride özellikle bu pandemiyle başlayan bir şey var. İsteksizlik, özellikle bu yapay zeka, özellikle internetin işin içine girmiş olması. Yani öğrenci çok çabuk sıkılıyor ders dinlerken.
1: Değil mi hocam? Bu çok çabuk. Zamanın tüm hani sırf üniversite için de değil, zamanın tüm gençlerinde hız ve has çağı diyoruz. Çok kısa sırada tüketiyoruz. Çok çabuk sıkılabiliyoruz, bıkabiliyoruz.
0: Anlattıklarımız çoğu, yani tabii ki %100 değil ama birçok bilgi artık hani kolaylıkla ulaşabilecek.
1: Odaklanma süremiz çok azaldı.
0: Bu anlamda da öğrenciler çok çabuk sıkılıyorlar. Evet. Ama uygulama derslerimizde müthiş bir ahenk. Bu anlamda da yani özellikle gençlerimizi böyle birebir işin içine katabileceğimiz uygulamaları yoğunlukla olarak kullanıyoruz. Kullanmak zorundayız artık. Bu anlamda tabii sadece akademi değil, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi iyi bir insan olmak için özellikle gönüllü toplumsal çalışmalar, yani gençlerimizin şuna da kafa yorması gerekiyor. İçinde yaşadığım toplumun, içinde yaşadığım mahallenin, ilin, ilçenin, köyün, neyse artık nerede yaşıyorsa, problemlerine ben bir birey olarak nasıl çözüm bulabilirim?
1: Bunu dertlenmesi lazım.
0: Evet, bunu dertlenmesi çok lazım. Önemli, bu anlamda işte akademisyen rolümüzle beraber işte 20 tane sivil toplum kuruluşumuzun bir araya gelmesiyle, yani aileyle dertlenen 20 farklı dünya görüşü farklı farklı olmak üzere 20 farklı sivil toplum kuruluşumuzun bir araya gelmesi,
1: aile ortak paydasında
0: bu aile platformu da bunu amaçlayan bir platform. Evet. Bu anlamda üniversite gençliği tabii ki bizim ilk hedef kitlelerimizden birisi. Orada da pırıl pırıl gençlerimiz bizzat görev alıyorlar. Gönüllü olarak görev alıyorlar. Ve bundan müthiş keyif alıyorlar.
1: Evet. Başkanım, bu gönüllülük, işte gönülden yapılan iş, gönlünü vererek yapılan iş, inandığın bir şey için yapılabilir.
0: Tabii.
1: Peki biz bunu üretmekte, hani gönüllü üretmekte zorlanıyoruz bazen. Ama Muğla'da o da çözülmüş gibi değil mi? Gönüllüler var yani.
0: Tabii yapacağımız çok şey var. Yani gönüllerimiz var ama hani baktığımız zaman da sanki daha eksiyiz.
1: Evet.
0: Yani ya daha yapacak kat etmemiz gereken çok yol var.
1: Evet.
0: İşte biz 1,5 senedir bunun için çaba harcıyoruz.
1: Evet.
0: Üniversitemizin tabii derslerimiz var, görevlerimiz var, resmi görevlerimiz var. Bunları da kesinlikle aksatmadan mümkün mertebe boşluklara serpiştirerek üniversitemizin tüm birimlerine ulaşmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Tüm birimlerinde başta hocalarımız, oradaki idari
1: akademik
0: personelimize konunun önemini anlatmaya, farkındalığını anlatmaya çalışıyoruz. Yani şu anda Türkiye'de bir soru sorsanız, bir oylama yapsanız, yani %99.9 aile önemlidir diyecek. Önemsiz diyen o yok.
1: Evet,
0: yani sadece aile önemlidir demek önemli değil. Yani bu bir başarı değil. Bunu somut, stratejik akılla somut çıktılara dönüştürmemiz gerekiyor. Özellikle bu istatistikleri, olumsuz istatistikleri tersine çevirecek
1: projeler
0: yürütmek gerekiyor. Ve bunu kısa sürede içinde başarmamız gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Yani eğer bunu başaramazsak, 2040'lı 2050'li yıllara geldiğimizde o biraz önce Türkiye'nin en büyük gücü olarak ifade ettiğimiz o genç, dinamik genç nüfusumuz yaş maalesef alacaklar. Kaybedeceğiz.
1: Onlar yaş alacak.
0: Daha evet. da kötüsü arkadan gelmeyecek. Daha da kötüsü yaşlılarımıza bakmak için dahi biz dışarıdan bakıcı ithal etmek evet. zorunda kalacağız. Ki evet. muhtemelen bu da Afrika'dan olacak. Çünkü dünya demografik yapısına baktığımızda nüfusu azalmayan, tam evet. tersi artan tek kıta Afrika gibi görünüyor.
1: Evet. Evet. Göç politikamızı tekrar gözden geçirmek zorunda kalabiliriz.
0: Evet. Evet.
1: Onun için de çok kıymetli başkanım bu konulara dikkat
0: Sayın Başkan olur. Müsaade ederseniz bir konuyu da aklıma gelmişken buyurun, hemen ifade buyurun, etmek efendim. İstiyorum. Şimdi tabii yaşam koşulları dediniz, göç dediniz, oradan aklıma geldi. Şehirleşme bu anlamda gençlerimizin hani iş imkanlarını belki arttırmış olabilir ama aslında evlenmelerin önünde önemli bir engel gibi duruyor. Yani eskiden hani görücü usulleri evet. söz konusuydu ya.
1: Evet.
0: Yani küçük yerleşim yerlerinde gençler ve aileleri birbirlerini daha iyi tanıyabiliyorlar ve hani birbirine uygun olabilecek eş adaylarını görücüsüyle bir araya getirebiliyorlar.
1: Evet.
0: Yani şimdi gençlerimiz kesinlikle yanlış anlamasınlar yani sözlerimizi. Yani bu konuda biraz modern bir bakış açısıyla bu görücü usulünü veyahut da işte argo tabirle çöpçatanlık sistemini bir modernize etmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani benim şahsen özellikle bu Muğla Aile Platformu çalışmalarında görebildiğim ve inanıyorum ki yani birçok yetkililerimizin de gördüğü ancak çözüm üretmekte zorlandığı bir konu bu. Yani şu anda şehirleşme hayatı özellikle eğitimin merkeze alınması yani akademik olarak eğitimin merkeze alınması ve bu konuda kariyer inşası çabası son derece gençlerimizin haklı oldukları konu. Ama bu doğal olarak evlenme yaşının yükselmesine sebebiyet veriyor. 30'lu yaşlara doğru tırmanıyor bu. Erkeklerde işte 28, bayanlar erkeklerde 30'lu yaşlar, bayanlarda 28'li yaşlar gibi bir duruma çıkıyor. Bu tabii çok olumsuz bir durum.
1: Evet.
0: Yani bunu bizim büyük şehirlerde yani görebildiğim kadarıyla gerçekten evlenmek isteyen ama kendine uygun eş bulamayan
1: ben de onu
0: bir sürü insanlar
1: başkanım.
0: Var. Yani bu konuya bence halkımızın da kafa yorması gerekiyor. Yani bu konudan muzdarip olan çok insan var, çok evet. gencimiz var. Bunu bizim biraz modernize etmemiz lazım.
1: İrtelememiz gerekiyor. Başkanım işte çok güzel buyurdunuz. Genelde biz gençlere sorduk. Yani gençlerle sık sık bir araya gelmeye de çalışıyoruz. Ekonomi dendi. Yani ekonomi hani böyle bir kolay da söylenebiliyor. Bir de herkes tarafından kabul edilen bir realite olduğu için ekonomik şartlar, ekonomik güçlükler falan diye ilk akla geliyor ama biraz konu üzerine düşününce biraz önce buyurduğunuz konuda çok karşımıza çıktı. Bir hanımefendiyle bu konuyu konuşurken genç bir hanımefendi evleneceğim erkeği görmüyorum. Evet, cevabını
0: evet,
1: aldı.
0: Evet, evet.
1: Ya da bir beyefendi bu anne olabilir mi? Hani bu bir eş olabilir mi diye sorguluyorum kendimi dedi. Etrafımda gördüğüm dedi. Evet. Burada da ebeveynler belki çocuklarını hani çok ileri yaşlara kadar hep çocuk olarak tutuyorlar. Onları bir hani o gençlik zamanını sorumluluk alma, ileride bir hanımefendiye eş olacak, bir beyefendiye eş olacak şekilde evlatlara yetişme noktasında da belki hani büyüklerin kusurları var. Yani orada da bir sıkıntı var. Onun dışında dediğiniz gibi artık o halalar, teyzeler,
0: evet,
1: amcalar,
0: evet,
1: dayılar
0: evet.
1: yakıştırırdı birbirine.
0: Evet, hani onlar olmayınca
1: onlar da devreden çıktı. Bir kısmı çekiniyor. Aman diyor ne olacağını bilmiyoruz diyor. İşte
0: tabii.
1: aile mahkemeleri artmış. Bu konuda boşanmalar artmış. Ben diyor bu riski alamam diyen insanlar çoğaldı. Birçok etken bir arada oldu. Ama bunların arkasına sığınmak yerine bizim artık çözüm odaklı. Çünkü neticede hep birlikte yaşadığımız ve güzel yarınlar hayal ettiğimiz bir ülke ise bir çözüme ulaşması lazım. Bununla alakalı da kafa yormak lazım.
0: Tabii ki, tabii ki. Mutlaka ona dikkat çekmek istiyorum ama yani bu çözüm noktasında henüz çok gerideyiz bu noktada.
1: Evet, evet.
0: Yani buna özellikle yetkili mercilerimizin daha böyle güvenilir şekilde bir mekanizma oluşturmak suretiyle bu konuya konuda gençlerimize yardımcı olacak mekanizmalar oluşturmamız gerekiyor hep birlikte diye düşünüyorum. Şimdi tabii herkes hani büyüklerimiz çok güzel ifade etmişler. iyi bir işiniz varsa ve iyi bir eşiniz varsa dünyada cenneti yaşıyorsunuz demişler. Yani, tabii bu iyi bir eş yani sadece fiziki bir iyilik hali değil, ruhi bir iyilik halinde ifade ediyor. Evet. Yani tabii ki herkes iyi bir eş arıyor ama önce şu soruyu ıskalıyor.
1: İyi bir eş olabilir miyim?
0: Ben iyi bir eş adayım. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani yani bunun için düşünmek gerekiyor. Evet. Önce bizim görevimiz bir kere, yani daha doğrusu birey olarak her bir bireyin görevi kendisini iyi bir eş adayı haline getirmek.
1: Evet. Kendisi çok, çok nokta atıcı bir tespit. Yani biz hep etrafımda hiç öyle birini göremiyorum diyen kıymetli gençlerimize, dostlarımıza sen acaba öyle biri misin?
0: Evet.
1: Sorusunu, hatta o soruyu kendine sorması gerek. Elinizde bir yetki olsa başkanım, hani şehir hayatında bir şehrin idarecisi olsanız, mesela ilk değiştirmek veya bir revize etmek veya dizayn etmek, olumsuza götürdüğüne inandığınız bir uygulamayı geri çekmek adına Muğla'da ne yapardınız?
0: Ben şahsen eski mahalleleri, böyle birbiriyle iletişim halinde olan böyle evleri özlüyorum şahsen. Yani bu da tabii
1: komşuluk,
0: ki, evet, dikey mimariyle değil, yatay mimariyle mümkün. Yani biz biraz böyle güvenli siteler inşa etmek suretiyle, yani inşa etme amacıyla böyle duvarlarla çevrili, güvenlikten kapısına girilemeyen,
1: evet.
0: Yani ancak ev sahibinden izin alınarak girilebilen siteleri inşa
1: ediyor. İtici de geliyor başkanım.
0: Evet, evet.
1: Yani bir misafirliğe gidiyorsunuz. Hani gittiğiniz amcanızın bir oğlu, evet. Ama dur arayalım. Ben kendi evladıma evet. Giderken telefon irtibatı kurması böyle bir abes karşılanıyor ama bir işte güvenlik deniyor. Halbuki önceden güvenlik MOBESE kameraları mahallenin babaannelerimizdi yani. O mahallede evet. Kuş uçan
0: mümkün
1: uçan kuş.
0: Bilmiyoruz yani. Öyle bir hayaldir belki de. Yani evet. Şu anda şartlar bizi bu evet. Noktaya getiriyor ama özlem duyuyoruz. Yetkim olsa yani gerçekten o büyük şehirlerde de yani imkanımız olsa
1: yatay.
0: O yatay mimariyle bezenmiş, daha kolay girilip çıkılabilen, daha az sayıda insanların üst üste oturduğu, yani bizim Muğla'da gerçi çok katlı binalar yok. Yani Kayseri'ye evet. Geldiğimde dikkatimi çekti. Çok katlı binalar.
1: Türkiye ortalaması üzerinde rekordayız hocam.
0: Evet, bu biraz o rubero ilişkileri biraz zorlaştırıyor gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle. Yani bugün bir binada köy nüfusu var başkanım.
0: Evet, evet. Yani, çok ilginç.
1: Yani gerçekten şöyle 54 daire çarpı 3, 4 falan dediğinizde bir köy nüfusu evet, bir binada.
0: Evet, evet.
1: Köyde herkes birbirini tanırken apartmanda herkes birbirini tanımıyor. Evet. Sanmıyor olduğunuz 3-4 komşunuz
0: çok
1: vardır.
0: Acı, çok acı bir şey.
1: Birbirinize efendim söyleyeyim canınızı malınızı emanet edeceğiniz bir varsa çok iyidir. Hani iyi bir apartmandayım diyen bir iki tane dostu vardır.
0: Çok acı.
1: Ama köy olsaydı köyde herkes birbirinin inini cineğini evet. Anasını danasını her şeyi bilirdi başkanım evet, yani öyleydi. Evet.
0: Ya, o dediğiniz çok bir koşuşturmanın içerisinde işte evet. Sabah evet. Erken saatlerde evet. işe, akşam geç saatlerde eve.
1: Evet.
0: Evi otel gibi kullanmalar. Ya. Çocuklar bakıcıda, kreşte, okulda. Burada nasıl sosyal ilişkiler gerçekleşecek?
1: Hayatımızı nasıl idame edeceğiz hocam? Başkanım demeye başlıyor. İşte orada evet. Hep bizim çeldirdiklerimiz, evet. Caydırdıklarımız var. İşte ikimiz çalışmasak masrafları yetiştiremiyoruz. İşte çocuğu kreşe vereceğiz vesaire derken hayat ıskalanıyor aslında.
0: Evet.
1: Hani o çocuk sağlıklı bir ortamda yetişmiyor. Bir sürü hep birbirine zincirleme başkanım. Bir yerden düzelmesi lazım. Onun için sordum. Yatay mimari ilk aklımıza gelen evet. Oldu.
0: Bir de bizim kültürümüzde zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız var.
1: Evet.
0: Bu düstura tekrar dönmemiz lazım. Hangi aklımıza gelebilecek her konuda. Ya biz işimizi aslında kendimiz zorlaştırıyoruz. Yani bugün baktığınız zaman bir nikah değil mi? İki şahitlikle yapılabilen ve Allah indinde mübarek kılınan bir işlem. İki şahit varsa, iki birbirine uygun eş varsa, iki kişinin şahitliğinde nikah yapılabiliyor. Ha bir de imkanın varsa bunu yemekle bütün eşine dostuna duyuruyorsun. Ama biz ne yaptık?
1: O evliliği o kadar, oldu mu başkanım?
0: O kadar zor bir hale getirdik ki işte sözünden nişanına, nişanından düğününe,
1: nişanda ayrı ayrı giyecek
0: takılarından işte mobilyasına, Yani milyarlarca liraya, daha doğrusu milyonlarca liraya ulaşan faturalar çıkmaya başladı gençlerin
1: dün
0: önüne.
1: Dün onu kısmen ben hani tahrik amaçladım. İmkanım var, yapıyorum başkanım. Efendim, İmkanım var, ne yapayım? Yani çok zenginim ve gecesini, gündüzünü, nişanını, düğününü çok lüks yapacak duruma sahip, ne yapayım? Hani fakir
0: yani
1: gibi mi
0: davranayım? Yani imkanı olana tabii ki yapmayın diyemeyiz, evet. Ama hani kötü örnek olmayalım. Yani imkanı olmayana kötü.
1: Bunu bir yarış haline getirmeyelim. Başkasının gözüne sokmayalım.
0: Gençleri hele o güzelim gençlerin önüne bunu bir kale duvarı gibi koymayalım. Evet. Yani geçen gün pırıl pırıl bir gençle karşılaştım. Yani biraz da yaşı da geçmişti. Niçin evlenmediğini sorduğumda, ya sayın hocam nasıl evlenmeye cesaret edeyim? Sadece söz için işte 10 bilezik istendi dedi. Yani ne kadar acı. Ne kadar acı. Evet. Yani ne gerek var bunlara?
1: Kolaylaştırmak lazım.
0: Yani aynı yastığa baş koyacak iki tane pırıl pırıl genci biz niye bu tür maddi zorluklarla baş başa bırakıyoruz? Evet. Daha 1-0 önde başlaması için çaba harcamamız gerekirken, evet, 2-0, 3-0 geriden başlamasına sebebiyet çok veriyoruz.
1: Evet, üzerine...
0: Bunlar biraz bizim kendimizin uydurduğu maddi şeyler. Hani zorluklar. Ha, muhakkak tabii ki hayat pahalıdır. Yani şehir hayatının getirmiş olduğu bir takım zorluklar vardı. Benim düğünüm mesela evimizin önünde sokakta yapıldı. Ama o sokakta, sokağında derken bir arsa vardı, boş bir arsa vardı. Orada yapıldı. Yani benim bir şeyim eksik kalmadı yani şu anda sokakta yapıldığı için. Yani şimdi tamam yani sonuçta bir düğün salonudur.
1: Eşiniz hanımefendi hala o güne efendime söyleyeyim bir sistemde bulunuyor mu?
0: Allah ondan razı olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Hiç böyle bir şey olmadı yani.
1: Çok değerli. Peki keşke sorumuzu soralım. Biz yeni bir formata yeni bir şey. keşke üniversitede nokta nokta nokta eğitimi yapılsaydı.
0: Ben hayatta keşke sorusu, keşke kelimesini pek sevmem.
1: Tamam.
0: Çünkü keşke bana olumsuzluk çağrıştırır. Yani geçmişe dönük takılı kalmamı sağlar. Onun için keşke sorusu.
1: Demeyelim, sorusu şöyle düzeltelim. Üniversitede nokta nokta eğitimi yapılmalı.
0: Nokta yani nokta üniversitelerde gönüllülük eğitimleri, sosyal sivil toplum hareketi, gönüllülük eğitimleri mutlaka zorunlu hale gelmeli. Şu anda seçmeli halde, ama bence o biraz önce ifade ettiğim şekilde gençlerin işin içine katılmasının gençlerin eğitiminde ve onların hani motivasyonunda çok önemli olduğunu bizzat gözlemlediğim için artık gönüllülük eğitimleri, yani özellikle sivil toplum, toplumsal problemler, sosyal problemlerin irdelendiği, çözümlerin üretildiği, uygulamanın da katıldığı, yani sadece teorik değil, yani hoca gelip anlatıp işte iyi örnekleri gösterip, hayır öyle değil, uygulamanın da katıldığı bir gönüllülük eğitiminin mutlaka zorunlu hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum şahsen.
1: Pratik eğitim yapmasaydı çok çok güzel.
0: Yani bir pir, bir sivil toplum kuruluşunda staj
1: mümkün mü başkanım?
0: Mümkün. Yani mümkün olmayan bir şey yok bence. Mümkün. Evet. Çok da mümkün. Artı tabii öğrenci kulüpleri var, evet, üniversitelerimizde. Evet. Bu tabii nispeten yapılıyor ama yani öğrencilerin büyük bir kısmı akademik derslerine işte etki etmesin, olumsuzluk etmesin diye ondan imtina edebiliyorlar, kaçınabiliyorlar. Yani isteyen öğrenciler, evet, bunu yapabiliyor, evet, aslında. Evet. Bu imkan var. Evet. Ama evet, bence bu zorunlu hale gelmeli. Herkes yapmalı. Hatta başarı notuna da önemli bir etki etmeli bu.
1: Çok doğru. Hem o zaman itiraz ettiğimiz, şikayet ettiğimiz, evet, işte sosyal, evet, hayatın, evet, içinde yer almıyorlar kısmı otomatikman da çözecek.
0: Tabii.
1: Evet, çok güzel. Evet. Çok güzel. Başkanım, ağzınıza yüreğinize sağlık. Böyle evet, sizinle sohbet her zaman olduğu gibi çok güzel.
0: Sağ olun.
1: Biz sona doğru yaklaşırken tüm Türkiye'de aile platformu 12-13-14 Haziran'da İstanbul'daydık, birlikteydik. Evet. Orada dijital anafor zirvesi oldu. Aile platformları başkanları bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız aile 10 yılı ilan etti. Onun üzerine tüm şehirlerde, kamu kurumlarında aileyle alakalı efendime söyleyeyim etkinlikler, farkındalıklar yapılmasıyla alakalı talimatlar geliyor malumunuz. Nasıl görüyorsunuz? Yani aile 10 yılının etkisini nasıl alacağız? Şu anda gidişatı nasıl görüyorsunuz?
0: Efendim, bahsettiğiniz o zirve kapsamındaki çalışmalar çok değerli çalışmalar. Çok değerli. Bu anlamda devletimizin ilkil kurumlarını, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı, işte RTÜ,
1: TRT ve RTÜ orada çok dikkat çekti.
0: Evet, çok dikkat çekiciydi. Yani bizim bilmediğimiz çalışmalardan...
1: Hatta kızdığımız bazı konuların şeyini gördük ya, açılımını, o çok kıymetli.
0: Evet, çok kıymetliydi. Onlara, tabii ki onlara teşekkür ediyoruz bir vatandaş olarak. Evet. Ama hani bu sadece devletin bir kurumunun, kuruluşunun veya işte toplumun bir kesimini ilgilendiren bir konu değil. Yani programımızın başından itibaren konuştuğumuz meseleler aslında her bir bireyi ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla topyekun bir seferberlik ilan edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yani hepimizin söylediği gibi, yani dolaylı dolaysız, istekli isteyerek veya istemeyerek, bilinçli bilinçsiz, kasıtlı kasıtsız. Tabii bunlar biraz birbirine kaçmış, birbiriyle iç içe girmiş durumda. Yani neyin kasıtlı, neyin kasıtsız olduğunu tam olarak ispat etmemiz mümkün değil. Ama öyle ya da böyle aileyi ifsad eden,
1: evet,
0: ailenin düzenini bozan, aile oluşumunu engelleyen çok fazla faktör var. Yani bu konuda bir farkındalığın oluşması gerekiyor. O farkındalığın oluştuğu kanaatindeyim ben. Ama farkındalığın oluşması çözümün
1: gelmesi anlamına gelmiyor.
0: Bu konuda çok stratejik bir akılla hareket etmemiz gerekiyor. Yani bu konuda devletimizin ilgili kurumlarının bu farkındalığının oluşması, bu konuyla ilgili stratejik hedefler konulmuş olmasını ben çok değerli buluyorum. Yine Büyük Aile Platformu adı altında bir sivil inisiyatifinin, bir iyilik hareketinin hür ve özgür bir iradeyle ortaya konmuş olmasının çok çok değerli olduğunu inanıyorum. Ama hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bir kuvayi milliye şuuruyla bu bizim bir varoluş meselemiz haline gelmiş durumda. Hep birlikte başta birey olarak kendi ailemizin içerisinde kendimizle çelişkiye düşmeden hareket etmemiz gerekiyor. Ve doğru bir hareket tarzı benimsersek bu 10 yıl içerisinde inşallah bir 10 yıl sonra tekrar bir araya gelip konuşma imkanımız mutlaka olacaktır.
1: Evet.
0: Yine Kayseri Radar dinleyicilerinin ekranlarından yine seslenme imkanımız olursa inşallah, yani olumlu göstergelerin ortaya çıktığını da konuşmuş oluruz inşallah.
1: İyi ki bu platformlar olmuş, iyi ki bu güzellikler olmuş, iyi ki şunlar değişmiş ve bugün geleceğe artık daha umutlu bakıyoruz dediğimiz bir süreci inşallah yaşarız.
0: İnşallah.
1: O da gayretli olacağını biliyoruz. O da tabii, gönüllerle.
0: Tabii.
1: Biraz önce çok kıymetli bir şey söylediniz. Bu ne sadece il yönetiminin, ne sadece ülke yönetiminin,
0: kesinlikle,
1: sadece muhalefetin, ne sadece iktidarın görevi değil. Topyekun fert fert ben aileyim diyebilen ve %90 işte aile önemlidir denilen şehirlerde, ülkelerde herkesin fert fert sorumluluğunda
0: her vatanseverin görevi.
1: Evet, doğru. Her vatanseverin görevi.
0: Her vatanseverin.
1: Madem Kuvayi Milliye Hareketi, madem bir son kalemizi muhafaza hareketi ise bu, bir yandan sapkın dayatmalara karşı dur diyebilecek irade, şuur ve bilinç oluşturmak, bir yandan da aileyi ihya edecek, daha güçlü kılacak önlemleri, tedbirleri, faaliyetleri, güzellikleri yaymak durumundayız.
0: Evet. Çok güzel. İnşallah Rabbim bize bu konuda gayret nasip etsin.
1: Amin.
0: Fırsatlar ortaya koysun. İyi bir baba, iyi bir anne sıfatının, iyi bir eş sıfatının ulaşılması gereken, ulaşılması arzulanan en önemli sıfat, en önemli ünvan olduğunun farkında olmamızı ve idrak etmemizi sağlayıcı bir düşünce tarzı nasip etsin diyoruz.
1: Amin, amin. Mehmet Bey ne kadar zengin bir insan yerine Mehmet Bey ne kadar güzel bir insan denmek daha kıymetli oldu. Tabii hem zengin hem güzel insan, o da ayrı bir güzel olur ama Allah bunu bize nasip etsin. Başkanım ağzınıza yüreğinize sağlık.
0: Sağ olun.
1: Ne güzel oldu. İyi ki yayınımıza geldiniz. İyi ki Kayseri'ye geldiniz. İyi ki gönlümüzdesiniz. Sizi çok seviyoruz Allah için. Çok kıymetlisiniz.
0: Sevgimiz karşılıklı kıymetli başkanım. Bana da bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Tabii bitmeden mektup yazacağız şimdi. O dört güzel evladınız var. Onların çocukları, belki onların torunlarına, belki Allah tabii sağlıklı ömür verse ama görmeyeceğiniz neslinize bir mektup yazalım. Başkanım ilgili satırını dolduralım. Onlara öyle şeyler söyleyelim ki onlar okuduğu zaman sizi böyle hayırla yad etsinler. Aa evet, Fatih Mehmet, Mehmet Fatih dedemin bu tavsiyesine uyuyun desinler. Buyurun mektubu.
0: Evet, evet. Şimdi kıymetli torunlarım derdim. Evet. Kıymetli çocuklarım, kıymetli evet. torunlarım. Evet. Varlık nedenimiz olan geleceğimiz diye başlayarak da derdim ki adalarınızın, dedelerinizin, ceddinizin yaşadığı sıkıntıları asla unutmayın.
1: Evet.
0: Tarihinizi unutmayın. Nereden geldiğimizi, nereye doğru gittiğimizi, bu konuda ne gibi sıkıntılar yaşadığımızı asla unutmayın. Ve atalarınızın, dedelerinizin, ninelerinizin çektiği sıkıntılara karşı ne kadar gayret içerisinde olduklarını asla unutmayın. Ve merhametli olun.
1: Evet.
0: Kime karşı merhametli olun? Kendi çocuklarınıza karşı merhametli olun. Bu merhamet, aman benim çocuğum ezilsin şeklindeki bir merhamet değil, yanlış anlaşılmasın. Evet. Onun hem dünyasını hem de ahiretini zayi etmemesi için merhametli olun. Herhalde kafi.
1: Eyvallah. Allah razı olsun. Müsaadenizle yayınımızı kapatıyoruz başkanım.
0: Sağ olun, var olun.
1: Tekrar teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, geleceğin mektuplarda bu hafta Muğla'dan çok kıymetli bir dostumu, Doktor Fatih Mehmet hocamı konuk ettik. Çok güzel istifade ettiğimiz bir yayın oldu. Buradan hem kıymetli ailesine, hem Muğla'daki kıymetli hocalarıma, öğrencilere selam ediyoruz. Hocamın da bitirirken söylediği gibi evimizden merhameti eksik etmeyelim diyoruz. Allah ömür verirse bir dahaki yayınımızda buluşmak üzere. O vakte kadar da hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri mağazamıza bir

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milleti Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır, dedi. Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle hakkında yıkım kararı verilen 6 katlı bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, Mersin limanına gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesiyle geçirildi, 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü sözleşmeli er Ziyar Kopara'nın şehit olduğunu bildirdi. İstanbul Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirterek, Türkiye'nin terör propagandalarından kurtulması ve kardeşliğini güçlendirmesi için kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya kamu görevlisine alelen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-27 eğitim öğretim yılı kapsamında Kur'an kurslarının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda da bugün Athena grubuyla karşınızda olacağız.

Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşlerin müzik yapma sevdasına kapıldıkları 1987 yılı Athena macerasının başlangıç noktası olarak kabul edilir. O dönemde henüz 11 yaşında olan ve okul hayatından pek haz etmeyen Hakan ve Gökhan, Pentagram'ın eski gitaristi Ümit Yılvar'dan gitar dersleri almak suretiyle çalışmaya başladılar ve ardından da Akmar Pasajı'na ilanlar asarak grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcu arayışına girdiler.

Çalışmalarını ilk etapta iki kişi devam ettiren Gökhan ve Hakan kardeşler, ilk yıllarda aralarına katılan bir takım arkadaşlarıyla stüdyo ve aletler kiralayarak çalışmaya başladı. Akmar Pasajı'nda tesadüfen karşılarına çıkan bir ilanla hem bir isim hem de grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcuyu bulmuş oldular. O dönemde DRA, Slayer, Megadeth ve Metallica gibi gruplardan heyecan duyan grup, 4 şarkıdan oluşan ve hardcore thrash soundlu ilk demolarını da kaydetmeyi başardılar. Fakat bas gitarist ve davulcu problemi halen devam etmekte.

ben ayrıldım. Grubun ilk ciddi kadrosu süre gelen pek çok değişikliğin ardından nihayet 1990'da şekillenebildi. Gökhan ve Hakan davulda Turgay Gülaydın ve bas gitarda Aslın Tuncer'in katılımıyla çalışmalara hız verdi. 91 yılında Horror Dimension isimli 5 şarkılık bir demoyu kasede kaydettiler. Bu demodan sonra gruba vokal olarak Ferit Tuncer dahil oldu. Ancak kısa süre sonra Asrın ve Ferit gruptan ayrılıp Af adlı bir grup kurdular. Athena'da da bas gitara Ozan Karaçuha dahil oldu. Grup 1993 yılındaysa Thrash Sound'lu ilk albüm One Last Breath'i piyasaya sürdü. Albüm aynı yıl ölen Ümit Yılbara'da.

Grup ilk albümünden sonra thrash metal olan tarzını ska ve punk rock'a çevirdi ve yeni albüm çalışmalarına 97'de başladı. Bu dönemde çoğu plak şirketi Athena'nın yaptığı müziğin Türkiye'deki dinleyici kitlesi için çok yeni bir tür olması nedeniyle albümü yayınlamaya yanaşmadılar. Number One ise alternatif projelere şans veren bir plak şirketi olarak Athena'ya şans verdi ve müzik şirketinin ilk müzik projesi Hooligan oldu. Kargo grubu elemanlarının da destekte bulunduğu bu albüm,

1999'da sonlanan Athena konserlerinden kısa bir süre sonra Captain Hook da kapılarını kapattı. Captain Hook maceralarını sonlandıran Athena için yeni bir sayfa açılmış, Holigan albümü ülke çapında büyük yankı uyandırmayı başarmıştı. Plak şirketlerinin beklentilerinin aksine Ska Sound'u Athena'nın şarkılarıyla Türkiye'de büyük ilgi görmüş ve albümle aynı adı taşıyan Holigan adlı şarkının sporla özdeşleşerek bir marş misali 7'den 70'e ulaşmayı başarmıştı.

Holigan albümü başarısının ardından tekrar stüdyoya giren Athenem, 2000 yılında Tam Zamanı Şimdi albümüyle tekrar büyük bir başarı yakaladı. Palavra ile albümü tanıtan grup, Yaşamak Var Ya ve Macera şarkılarıyla büyük bir başarı yakaladı.

Grubun kariyerinin önemli anlarından biri de Türkiye'nin marşı haline gelen ve büyük yankı uyandıran 12 Dev Adam projesi oldu. Milli takım için bir marş yazılmasını talep eden Basketbol Federasyonu, holigan ekoli dolayısıyla bu işin altından kalkabilecek en uygun ismin Athena olduğuna karar verdi. Alınan kararın ne kadar isabetli olduğu 12 Dev Adam'ın ülke genelinde yarattığı büyük yankının ardından iyice anlaşılmış oldu. Şarkı Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. Basketbol milli takımının ikinci geldiği 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan diğer Avrupa ülkelerinin basın organları 12 Dev Adam şarkısının takıma verdiği

2001 yılı sonlanırken Athena kadrosunda bir takım değişiklikler meydana geldi. Gruptan ayrılan Ozan Karaçuha ve Turgay Gülaydın'ın yerine 2002 yılı başında bas gitara Canay Cengen ve davula Doğaç Titiz katıldı. Bunlarla birlikte yeni albüm çalışmalarına da başlandı. Ancak başlangıçta ortada yeni albüme ait hiçbir materyal yoktu. Şubat ve Mart ayları ise gece gündüz stüdyoda geçti. Athena, şimdiye kadar hiçbir albüm hazırlık döneminin bu kadar sancılı geçmediğini açıkladı. Grup, Nisan ayında yeni albüm Her Şey Yolunda'yı piyasaya sürdü. Bu albüm Öpücük videosuyla tanıtıldı. Grup daha sonra bu kez 2002 Dünya Basketbol Şampiyonası sebebiyle milli takımla birlikte Amerika'ya uçtu. Bu dönemde gruba bas gitarist Ozan Mustafa

TRT 2003 yılında Sertab Erener'in Eurovision başarısının ardından Türkiye'de yapılacak olan 49. Eurovision şarkı yarışması için iddialı bir isim arayışına girdi. Athena ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verince Türkiye'yi Athena'nın temsil edeceği açıklandı. Türkiye elemelerinde grup On My Face, Easy Man ve For Real şarkılarını halk jürisine sundu ve oyların %79'unu alan For Real, Athena'nın yarışma şarkısı oldu. Athena Eurovision'da yarışmada 195 puanla dördüncü oldu. Bu puan o döneme kadar Türkiye'nin aldığı en yüksek puan olurken, dördüncülük de Türkiye tarihinin o dönemki en iyi üçüncü derecesi.

Grup Eurovision macerasının ardından hemen 5. albümlerinin kayıtlarına başladı. 2004 yılında çıkan As albümünde 7 yeni şarkının yanında 3 Eurovision şarkısı ve For Real'ın Türkçe versiyonu da yer aldı. Albümün ilk klibi Durmaz İnsan Hayvan Olunca şarkısına çekildi. Ancak albüm büyük bir başarı elde edemedi.

Athena ile zaman zaman birlikte çalışan baterist Burak Gürpınar, Kurban'ın dağılmasının ardından Athena'nın daimi elemanı haline geldi. Burak'ın katılımından sonra grubun sound'unda büyük bir değişim oldu ve müzik tarzı punk rock'a kaydı. Bu tarzı ilk olarak 2005'te Pasaj etiketiyle Athena albümünü çıkardılar. Bu albümün önemi, Türkiye'de çıkan ilk ana akım punk albümü olmasıydı. Athena, televizyonlarda ilk olarak Çatal Yürek'le görülmeye başladı. Bu şarkının beğenilmesinden sonra ikinci teklisi olan Kime Ne piyasaya çıktı. 5 parçadan oluşan albümün çıkış parçası ise Nirvana grubunun Breed'inin cover hali olan Köpek oldu.

Athena, 2011 yılında Coca-Cola'nın 125. yılı şerefine Frank Sinatra'nın seslendirdiği müzik dünyasının en kült baladlarından My Way'i kendi yüksek enerjilerini katarak yeniden yorumladı. Şarkının Türkçe versiyonu Ben Böyleyim'in sözlerini Gökhan Özoğuz yazdı. Şarkı Tarkan Gözü Büyük prodüktörlüğünde Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Volkan Öktem ve Alp Ersönmez'in ortak çalışmasıyla yeniden aranje edildi.

2012 yılında ise Orhan Gencebay'ın müzikteki 60. sanat yılına özel hazırlanan albümde bulunan 32 müzisyenden olan Athena, bu albümde Gencebay'ın Bir Araya Gelemeyiz isimli şarkısını kendi tarzında yorumladı. 2014 yılında Alt Üst albümüyle müzik dünyasına geri dönen gruba bas gitarda Umut Arabacı, davulda da Sinan Tınar eşlik etti. Ayrıca 5 kişiye yükselen grup klavyede Emre Ataker'le de çalışmaya başladı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milleti Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır, dedi. Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle hakkında yıkım kararı verilen 6 katlı bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, Mersin limanına gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü sözleşmeli er Ziyar Kopara'nın şehit olduğunu bildirdi. İstanbul Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirterek, Türkiye'nin terör propagandalarından kurtulması ve kardeşliğini güçlendirmesi için kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya kamu görevlisine alelen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-27 eğitim öğretim yılı kapsamında Kur'an kurslarının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
5: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
7: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
5: Yayın tekrarı.
3: Geleceği ışık tutan öğretmenler,
6: önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
8: Efendim merhabalar. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Fatma Sadıç. Hayatımız Eğitim programında yeniden birlikteyiz. Bugün ülkenin gündeminde oldukça fazla yer tutan LGS ile ilgili konuşacağız. LGS süreciyle ilgili birbirlerine danışıp aklımıza gelen her şeyi sorup konuşacağız. Sizin de sorularınız olursa bize sosyal medya üzerinden atabilirsiniz. Biz burada o soruları cevaplayabiliriz. Furkan Hocamı geçen sezondan tanıyan dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz vardır, sevgili Furkan Aktaş Hocamı. Furkan Aktaş Hocam hem eğitim koçluğu yapıyor, hem Türkçe öğretmeni, hem anlayarak hızlı okuma eğitimleri veren, 10 parmağında 10 marifeti olan, hem de çok kıymetli bir dostum, arkadaşım. O kadar yoğunluğun arasında gece 11'e kadar sürecek olan mesaisi, az önce yayından önce konuştuk bunu. Arasında böyle ben zorla hocam hadi yalnız aylardır peşindeyim hocamın ben. Gelmen lazım dedim, sonunda beni kıramadı ve bugün o kıymetli vaktinden bizi ayırdı. Vakti çok kıymetli çünkü sınava 35 gün kaldı ve bu 35 gün içerisinde öğrenciyle yapacağı her görüşme, onlara dokunacağı her an çok kıymetli. Bundan vazgeçip geldi diyeceğim ama burada da yapacağımız şey çok önemli. Çünkü biz burada daha geniş bir kitleye dokunacağız. Furkan Hocam da takdir ettiğim bir eğitimci olduğu için, bunun farkında olduğu için bu kez beni kıramadı ve geldi. Müsaadenizle dönüp kendisine bir hoş geldin demek istiyorum. Furkan Hocam hoş geldin.
9: Merhabalar Sayın Hocam, bu ne güzel bir karşılama. Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
8: Hocam karşılamanın en güzelini hak ediyorsunuz gerçekten.
9: Çok sağ olun,
8: hem teşekkürler. Hem kişiliğinize çok saygı duyuyorum, hem eğitimciliğinize çok saygı duyuyorum. Yani o kadar çok şey var ki, iyi ki varsınız hocam.
9: Ne mutlu, ne mutlu. Sizler de öyle Sayın Hocam, teşekkür ediyorum.
8: Ben teşekkür ediyorum. Şimdi izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bence sizi bir tanısınlar. Niye bu Fatma Hoca, Furkan Hoca ile ilgili bu kadar cümleler etti? Kimdir bu Furkan Hoca diye merak etmişlerdir.
9: Estağfurullah. Ben şöyle kısaca kendimden bahsedeyim Sayın Hocam. Furkan Aktaş, Türkçe öğretmeniyim. Aynı zamanda 20 yıla yakın bir zamandır da anlayarak okuma eğitimleri üzerine çalışmalar yapıyorum. Ve eğitim danışmanlığı, öğrencilerimize akademik hayatlarında yol arkadaşlığı dediğimiz, yeni adıyla da eğitim koçluğu dediğimiz LGS, YKS öğrencilerimize de bu süreci onlarla yol arkadaşlığı şeklinde yürütmeye çalışıyoruz aslında.
8: Çok kıymetli bir şey yapıyoruz. Çünkü siz de biraz önce yine konuşurken dediniz ki gençler sınav konusunda tecrübesiz. Evet, tecrübesizler. Yani 8. sınıfa geldiklerinde bir LGS ile karşılaşıyorlar. 12. sınıfa geldiklerinde bir üniversite sınavıyla karşılaşıyorlar. Ama her iki sınavın içeriği, niteliği, ölçtüğü şeyler ve öğrenciyi getireceği noktalar farklı olduğu için, evet, her ne kadar daha önce LGS'ye girmiş olsa bile, YKS'deki bir öğrenci bile aslında o sınavı da ilk kez tecrübe edecek olduğu için ona mihmandarlık edecek insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü biz bu yollardan eğitimciler olarak defalarca geçtik, defalarca öğrencilerimizi sınava yolladık.
9: Hala da devam ediyoruz. Onlar bir kere girecekler sınava dediğiniz gibi. Biz her yıl yüzlerce giriyoruz, binlerce giriyoruz. Aslında dediğiniz doğru hocam. Yani biz öğrencilerle buradaki tecrübeleri paylaşıyoruz.
8: Kesinlikle.
9: Yani daha öncesinde akademik olarak sınava hazırladığımız öğrencilerimizin doğru tutumları, yanlış tutumları, süreci nasıl yürüttüklerini çok iyi bildiğimiz için, hakim olduğumuz için o öğrencinin yaşantısına, biz aslında şu an mevcut olan öğrencilerimize onları en iyi bir şekilde anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. İşin özü aslında bu.
8: Zeki insanın tanımı yapılırken de şöyle bir tanım var, benim çok hoşuma gider. Diyor ki zeki insan başkasının tecrübesini kendine tecrübe edinen insandır diyor. Dolayısıyla da aslında bizim de yapmak istediğimiz şey bu. Dediğiniz gibi biz yüzlerce binlerce kez öğrencilerimizle sınava girdik. Sınavın algoritmasını biliyoruz. sürecin nasıl yönetileceğini biliyoruz. Doğru tutumları, yanlış tutumları, bunların hepsini biliyoruz.
9: Evet.
8: Ama siz bilmiyorsunuz. Bu anlamda da bize velilerimiz, öğrencilerimiz kendilerini emanet ettiklerinde evet. biz de elimizden geldiğince onlarla birlikte bu yolu yürümeye devam ediyoruz.
9: Evet, kesinlikle.
8: Bence bu anlamda yolu sizinle karşılaşan öğrencilerimiz ve velilerimiz çok şanslı.
9: Çok teşekkür ediyorum.
8: Beni de kendi oğluma mihmandarlık ediyor, sağ olsun.
9: Teşekkür ediyorum Sayın Hocam.
8: Hocam sınava 35 gün kaldı
9: evet.
8: dedik. Artık böyle herkes bir telaş içerisinde. Kimileri konumuz eksik ne yapmalıyız diyor. Kimileri diyor ki konularımızı bitirdik ne yapmalıyız diyor. Kimileri diyor ki her gün denemeye mi girmeliyiz? Benim fende eksiğim var ne yapmalıyım? Yani bir herkes de kalan süreyi doğru değerlendirmek adına, nokta atışı yapmak adına bir telaş var. İşte biz de burada da birazcık dediğim gibi yol arkadaşlığı yapıp rehberlik yapmalıyız diye düşündüm. Bu kadar kısa bir süreçte programın akışının içerisinde bunu almayı uygun gördüm. Ben biraz daha sadeleştirerek sorayım size. Sınava 35 gün kalmış ancak konu eksiği olan öğrencilerimiz varsa ne yapmalıyızdan başlayalım.
9: Evet, şimdi Sayın Hocam aslında konu eksiği olan öğrencilerimizi de şu şekilde bir yola çıkalım. Şimdi süreçte öğrencilerimiz Ağustos ayından beri emek veriyorlar. Dershaneler, kurs merkezleri, etüt merkezleri, kütüphaneler, danışmanlar, özel dersler, öğrenciler yoğun bir temponun içerisindeler. Ve biz bu aylarda biraz yorulmuşluklar da hissediyoruz zaten.
8: Kesinlikle.
9: Ve denemeye girip çıktığında da ki zaten eşittir deneme olarak bakıyoruz şu anki sürece ne yazık ki. Baktığımızda yanlışlarını çok gördüğünde öğrenci konu eksiğinin çok olduğunu düşünüyor ama ne yapacağını bilmiyor. Şimdi biz bu süreçte konu çalışmaları tabii ki yapılmalı, her zaman yapılmalı. Çünkü buradaki hedef zaten öğrenmedir. Deneme sınavında yüksek puan almak değildir. Öğrenmedir. Öğrenmeyi gerçekleştirmek için de zaten konu çalışması gerekiyorsa. Sıfırdan konu çalışılabilir mi? Evet, çalışılabilir. Halen geç bir tarih kesinlikle değildir. Bir öğrenci, örnek veriyorum, yani branşım Türkçe ama işte fen bilimleri dersimizde mevsimler ve iklim bölümünde bir problem yaşıyor. Sıfırdan çalışabilir. Ya da madde ve endüstri ünitesinin içerisindeki bir konumuzda sorun yaşayabilir. Ya da sıfırdan bir konuyu öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir. Ama şimdi gençlerimiz bizi can kulağıyla dinliyorlar. Umarım ki ve velilerimiz de izliyorlar, dinliyorlar, eksik olmasınlar. Şimdi bu süreçte bunun nasıl yapılması gerektiği çok kıymetli.
8: Evet.
9: Şimdi öğrencilerimiz konu çalışırken ya da konu tekrar yaparken bir bakıyoruz. Hani bunu öğrencilerimize çalışmalardan da tespit edebiliyoruz. Şimdi önüne öğrenci kitabı alıyor, sayfaları çok hızlı bir şekilde geçiriyor. Ben konu tekrarı yaptım diyor. Ama konu tekrarı bizde kesinlikle o değildir. Yani konu tekrarı evet, kaynağımız kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı.
8: Hocam bura önemli.
9: Evet.
8: Buraya çok değinmemek gerekiyor.
9: Evet, yani buradan sanırım söz açıla açıla gidecek. Şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz. Bu sınavın kaynağı Milli Eğitim Bakanlığı. Şimdi bakanlığımız bu sınavı yapıyor. O zaman ben bakanlığın yayınladığı her şeyi can kulağıyla dinlemem lazım. Şimdi tam bu noktada kim öğrencinin sıfırdan konu çalışmaya ihtiyacı var? Evet, burada destek alabilir. Bakanlığın kitabını önüne alıp onun özetini çıkarabilir. Ardından kendi cümleleriyle duvara suya anlatabilir. Ve sonrasında ben konuyu öğrendim mi öğrenmedim mi şeklinde diye sorularını, kazanım sorularından başlamak üzere çözüp ardından yeni nesille devam ettirebilir. Ama şimdi Milli Eğitim Bakanlığı MEBİ kullanımını açtı ama birçok öğrenciye bakıyoruz henüz burayla buluşmamışlar. Ben çok önemsiyorum. Bütün öğrencilerim de bilirler. Bu süreçteki MEBİ'nin yayınlamış olduğu deneme sınavı olsun, konu tekrarları olsun, konu özetleri olsun, biz mutlaka bütün öğrencilerimizin gerekirse şifreleriyle yanımızda birlikte giriyoruz ve gerçekten orada bölümleri tamamlamış mı tamamlamamış mı onları dahi kontrol ediyoruz. Neden önemsiyorum? Çünkü biraz önce söylediğim gibi sınavın kaynağı zaten Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte öğrencilerimizi gerçekten LGS süreci için özellikle belirtiyorum, yalnız bırakmıyor. Çıkmış sorular değil sadece, MEB örnek sorular sürekli yayınlanıyor. Ve bunları da öğrencinin çok iyi özümsemesi gerekiyor. Geçmiş yıllarda biz bunları hep aldık, inceledik. Soruları incelediğimizde örnek sorulara çok yakın olduğunu bizzat yaşadık ve gördük zaten. O nedenle öğrencilerimiz kesinlikle Mayıs ayı içerisinde eğer halen başlamadılarsa MEBİ sayfası üzerinde kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle girdikten sonra EBA şifreleriyle giriş yaptıktan sonra orada Sayın Hocam o kadar güzel konu tekrarları var ki kısa kısa artı konu özetleri var. Artı çok fazla abartılmamış sayılarda soruyla pekiştirmesi var. Yani bu öğrenci kesinlikle bakanlığın yayınlamış olduğu o sayfadan faydalanmalı. Bunu sadece hatta konu eksiği olanlar için değil tüm öğrenciler için ben tavsiye ediyorum.
8: Kesinlikle.
9: Tabii bu süreçte konu çalışırken biraz önce söylediğim gibi hocam. Yani sonuçta sıfırdan bir konu çalışılması gerekiyorsa çalışmalı. Ama konu tekrarlarını yüzünden yapmamalı. Yüzeysel bir konu tekrarını çok sağlıklı bulmuyoruz.
8: Konu tekrarları yaparken konunun ana başlıklarını, alt başlıklarını, alt başlığın içerisindeki kazanımları.
9: Evet.
8: Ve bu kazanımlara da MEBİ sayfasından yaptıklarında daha nasıl diyelim kapsamlı bir konu tekrarı yapılmış olduğunu
9: kesinlikle
8: göreceğiz.
9: Kesinlikle.
8: Bu aslında o zaman tüm dersler için böyle.
9: Tüm dersler
8: dersen
9: için.
8: Dersen derse değişen bir şey değil.
9: Değil Kendi kesinlikle.
8: İçinde, Türkçe içinde, matematik içinde MEBİ'nin konu tekrarlarından faydalanarak oradaki örnek soruları çözerek bir konu tekrarı yapabiliriz.
9: Şimdi şöyle belirteyim hocam. Dersler arası tabii ki çalışmalar değişkenlik gösterir. Her derse aynı tekniklerle çalışılmaz. Öncelikle tabii ki burada çalıştığımız öğrencinin, şu andaki sınava hazırlanan öğrencilerimizin kendini tanımış olması gerekiyor. Ben en iyi nasıl öğreniyorum? Ben karşımda bir öğretmenle mi daha iyi öğreniyorum? Birebir bir dersle mi daha iyi öğreniyorum? Yoksa sağ olsunlar belli platformlarda güzel hocalarımız konuları tekrar tekrar anlatıyorlar. Sıfırdan anlatıyor, kaynak desteği sunuyor. Ben yoksa ekran karşısında tabletimden bilgisayarımdan dinleyeyim diyen öğrencilerim var. Buradan mı daha iyi öğreniyorum? Yoksa ben yazarak mı daha iyi öğreniyorum? Ama ben şuna inanıyorum açıkçası. Ne kadar çok duyu organına hitap ederek bir öğrenme ortamı gerçekleşirse orada kalıcı öğrenme daha fazla olur düşüncesiyle. Burada öğrenci çalışmalarını yaparken konuları şu anda Mayıs ayı içerisinde bir tekrar bir gözden geçirirken mutlaka şunu yapmalı. Önünde bir ajandası olacak, kalemini eline alacak. Neyi bilmediğini, "Aa ben bunu bilmiyordum, yeni öğrendim." dediğini biz cımbızlamak diye bir deyim oluşturuyoruz. Oradan o kavramı, o kelimeyi, o bilgiyi mutlaka bir kenara ayıklaması gerekiyor.
8: Bunu yapabilmesi için işte konu tekrarını yapması gerekiyor.
9: Aynen öyle.
8: Konuyu tekrar ederken unuttuğu, duymadığı, daha önce farkında olmadığı şeyleri de cımbızlayarak sizin söylediğiniz gibi çıkarıp, not edip bunun üzerinde durması gerekiyor diyorsunuz. Bence çok güzel bir taktik ve çok güzel bir yöntem oldu bu sınava girmek isteyen öğrencilerimiz için. Peki hocam bu süreçte diyelim ki öğrencimiz konu eksiği yok ama konu tekrarı yapsın dedik. Orayı
9: kesinlikle
8: ayırdık, koyduk. Orada tırnak içerisinde duruyor bir köşede. Diyelim ki öğrencimiz konu tekrarlarını da yaptı. Ve konularında da eksiği olmadığını farz edelim ya da eksiklerini tekrarlarla birlikte kapattığını düşünelim. Deneme bu işin neresinde hocam? Hangi denemeyi yapmalı? Hangi takvimde yapmalı? Şu an mesela artık hemen hemen hangi kurum olursa olsun gerek DYK'larda gerek kurslarda görüyoruz ki işte seri denemeler, işte sosyal medyada görüyoruz ki sınava şu kadar gün kaldı, şu kadar tane denemeyle seri denemeye girin ismini verdiğimiz bir akımın içerisindeyiz, ekolün içerisindeyiz. Bu ne kadar doğru, nasıl yapılırsa daha doğru olur, yayın konusunda nelere dikkat etmeliyiz, bu konuda da sizin fikirlerinizi alalım. Çok mu zor sordum hocam?
9: Yok, o kadar güzel geldi ki hocam şu an tam, çünkü hani Mayıs ayındayız, deneme ayındayız.
8: Evet kesinlikle.
9: Şimdi ama deneme sadece kendimizi deneme üzerine kurgulanmış olursa yanlış bir yoldayızdır. Şimdi biz sınavlara bir ay kalasında, 1,5 ay kalasında denemelere başlamalıyız. Bir öğrenci haftada Mayıs ayında son 35 gün kalasında haftada en az 3 genel deneme çözmeli. 90 sorudan oluşan sürelerine uyarak bu sınavlara mutlaka girmeli. Yayın tabii ki çok çok kıymetli. Ama şimdi biz denemeleri şuna benzetiyoruz. Yani sabahleyin aç karnına kalkıyoruz. Vasıtamız yok. Otobüs değiştirerek şehir hastanesine gidiyoruz. Tahlili veriyoruz. Geliyoruz. Sonrasında bir tahlilin sonucuna şöyle bir göz atıyoruz. Son o tahlili bir kenara bırakıyoruz. Oysa ki sonrasındaki aşamalarını gerçekleştirmiyoruz. Sonrasında ertesi gün sabah kalkıyoruz. Yine aynı durumları yaşayarak yine tahlil veriyoruz. Biz sürekli tahlil veriyoruz. Şimdi öğrencilerimizin düşmemesi gereken gaflet durumu burası tam hocam.
8: Dikkat.
9: Yani düşmemeleri gereken gaflet durumu tam olarak burası. Denemeyi biz neden yapıyoruz? Denemenin bir amacı vardır. Deneme konunun öğrenip öğrenilmediğinin aracıdır. Ama biz şu an LGS'den daha çok denemeleri odaklanmışız. Sürekli deneme odaklı gidiyoruz. İnanın şu an birçok öğrencide biz bunu yaşıyoruz. Bir bakıyorum öğrenci LGS gündeminde yok. Deneme. Her gün girdiği denemede kaç net yaptı?
8: Tırnak içinde YKS'de de durum
9: var. YKS için de aynı şey geçerli. Şimdi bizim burada biraz önce söylediğim gibi hocam denemeye bakış açısı çok kıymetli. Biz denemeleri önemseriz. Evet, rutinimiz olmalı. Bunlara zaten ne yapılması gerekiyor? Denemeleri ne kadar yapmamız gerekiyor? Şimdi birazdan onlara da bahsedeceğiz ama denemenin bizim sınav sürecindeki yeri şudur. Konu öğrenildi mi, öğrenilmedi mi? Ve senin eksiklerini sana önüne koyan, eksiklerini sana sunan aslına bakarsanız bir tahlil raporudur. O raporu iyi okumak gerekiyor. Zaten denemeyi yapmak en kolayı. Okullarımız yapıyor. Aynen öyle. Sağ olsunlar. DYK'larımız yapıyor. Okullarda açılan kurslar yapıyor. Dışarıdaki özel yerlerimiz yapıyor. Denemeleri, deneme kulüpleri yapıyor. Herkes yapıyor. Öğrencilerimiz koştur koştur gidiyorlar denemeye, harika. Orada işte sözel oturumumuz için 50 sorudan 75 dakika, sayısal oturumumuz için 40 soru 80 dakika, arada küçük bir molasını denemeden çıkıyor, cevap anahtarını alıyor. Süreç orada başlamalı işte hocam. Bakın denemenin süreci orada başlar. Çünkü deneme sonrasında senin ne çalışman gerekiyor? Senin girmiş olduğun deneme sana yol haritası çizecek. Öğrenci burada yanılıyor. Öğrenci tekrardan elini alıyor, rutin bir şekilde şu an soru bankası tarıyor. Evet, şu an biz sınava son 35 kala hocam bakın.
8: Evet.
9: Branş denemelerine bir öğrencinin mutlaka geçmiş olması gerekiyor. Her dersten, özellikle ana derslerimiz katsayısı yüksek olan Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersimizden mutlaka birer girmiş olduğu denemenin dışında bahsediyorum. Branş denemesi mutlaka çözülmeli.
8: Her gün mü hocam?
9: Evet.
8: Yani her gün mutlaka bir fen, bir Türkçe ve bir matematik.
9: Bir matematik.
8: Branş denemesi yapmalı.
9: Mutlaka öğrenci yapmalı.
8: Yaptıktan sonra da.
9: Orada süreç başlıyor hocam.
8: Evet.
9: Şimdi açıkçası hocam gerçekçi olmak gerekirse şu an okullarımızın da birçoğu, kurs merkezlerimizin de birçoğu günlük deneme yapıyorlar.
8: Evet.
9: Biz zaten hani haftada en az 3 genel deneme diyoruz ama şu anda birçok okulumuzda seri denemeler başladı. Hafta içi her gün çocuklarımız sınava mutlaka giriyorlar. Yani her gün bir tane 90 soruluk denemeleri zaten var. Ve öğlenleyin o denemeden çıktıktan sonra tabii ki öğrenci biraz dinlenmeli, molasını vermeli. Ardından elinde eğer varsa cevap anahtarı hemen analiz boyutuna geçmeli. Analiz bizde doğru yanlış kontrolü olarak bilinir ama değildir. Kesinlikle değildir. Evet, buraya da gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor.
8: En önemli kısım.
9: En önemli kısım. Çünkü şimdi hocam konu konu yaşayacak ama geçen yıl, yani bu yılki öğrencilerimiz soruyorlar. Hocam geçen yıl Galatasaray'a işte kazanan, Galatasaray Lisesi'ni kazanan, Kabataş'ı kazanan öğrencilerimiz, nitelikli okulu kazanan öğrencilerimiz son bir ayda ne yapıyordu? Şimdi son bir ayda ne yapılması gerektiği genel çerçeveyle bellidir ama her öğrencinin özeli vardır. Her öğrencinin özeli vardır çünkü eksiklerini bilmiyoruz. Sizin biraz önce en başında söylediğiniz gibi hangi öğrencinin konu eksiği var, hangi öğrencinin konu eksiği yok bunu yani hepimiz bilmiyoruz, sadece takibi yaptığımız, danışmanlığını yaptığımız öğrencilerinkini takip edebiliyoruz. Öğrenci kendini burada eğer takip edebiliyorsa ya da velilerimiz bu konuda eğer öğrencilerimize koşluk yapıyorsa ki ünlem içerisinde, yani parantez içerisinde ünlem düzeltiyorum, bunu özellikle belirteceğiz veli boyutuna geldiğimizde.
8: Geleceğiz oraya, geleceğiz.
9: Çünkü sağ olsun eksik olmasınlar anne babalarımız, velilerimiz, çocuklarımızın bu süreçte koçluğunu yapan çok velimiz var ama çok yüz göz oluyorlar, çok tavsiye etmiyoruz açıkçası.
8: Kesinlikle.
9: Yani öğrencimizin bu noktada eksikleri olduğunu biliyorsak o öğrencinin çalışma planı kendine göre evrimleşir, değişir. Ama konu eksiği var ya da yok, öğrenci şu anda branş denemeleri çözmeli ve bu branş denemeleri bazen yanlış anlaşılıyor hocam. Konu denemeleri olarak algılanıyor, konu branş denemesi değil. Yani 20 sorudan oluşan her sınav branş denemesi demek değildir. Genel konuları kapsayan, bütün konuları kapsayan branş denemelerine çoktan başlamış olmalarını belirtmek istiyorum. Şimdi deneme analizi noktasında öğrenciler, biraz önce oraya bir ufaktan bir girdik. Şimdi denemeden çıktık. Ardından elimize güzel fosforlu kalemimizi aldık. Cevap anahtarını okuyoruz. 1A, 2B, 3C tiklerimizi attık. Ben bu soruyu nasıl yanlış yaptım diye de kendine kızdı.

0: Şu an yayınımızı izleyen, dinleyen velilerimiz, öğrencilerimiz kullanmış olduğumuz eğitim sayfamdan bana ulaşırlarsa deneme analizi nasıl yapılır ve deneme analiz takip çizelgesine de buradan sizin için değerli velilerimizle ve sevgili öğrencilerimize paylaşabilirim. Orayı önemsiyoruz çünkü. Analizi yapılmamış deneme boşa çözülmüştür. Sadece çözmüş bırakmış, pratik yapmış bırakmış, yanlışlarına dönmemiş, boşlarına dönmemiş. Zaten bizi geliştirecek olan oradaki boş ve yanlışlardır. Ama işte bir gaflet durumu da şu Sayın Hocam. Öğrenci tikleri atıyor. Ben bu soruyu dikkatsizlikten kaçırmışım diyor. Ben dikkat hatası yapmamışım. Ben sorunun orasını okumamışım. Aslında öğrenci soruyu çözüm stratejisini yanlış uygulamış. Bunun farkında değil. Biz bunlarla çok karşılaşıyoruz. Öğrencinin girmiş olduğu denemeleri mutlaka elimize alıyoruz, inceliyoruz. 20'de 20 Türkçe de yaptıysa, 90'da 90 da yaptıysa o denemeyi ben baştan sona incelerim Sayın Hocam. Öğrenci doğru çözüm stratejisiyle mi çözmüş soruları? Bu çok kıymetli.
1: Nedir doğru çözüm stratejisi hocam?
0: Evet, ona şimdi şöyle, ona hemen geleceğim hocam. Tamam, konu böyle, konu böyle aynen öyle parantez açıp bıraktık. Şimdi deneme analizinde de hani bir kenara aldık ya hocam biz o konuyu, evet. Fiilimsileri aldık. Ben bu soruda kazanım eksiği mi var? Ben bu konuyu mu bilmiyorum? Konu eksiği mi var? Ben yoksa gerçekten soru bana zor mu geldi? Soruyu okuma anlama hatası mı yaptım? Yoksa benim bu konuyla ilgili hani gerçekten dikkat etmem gereken bir husus vardı. Ben orayı mı kaçırdım? Yani dikkat hatası mı yaptı? Odaklanma hatası mı yaptı? Öğrencimizin orada konu kazanım eksiği mi var? Yoksa gerçekten soruyu okuyup anlayamadım ve soru bana zor geldi. Hani bazı seçeneklerle analizi orada doğru yapmak gerekiyor. Ama şimdi geriye dönüp baktığımızda öğrencilerimizin birçoğu diyor ki tamam ben bu soruyu yapardım yapamadım ama. Ben bu soruyu dikkatsizlikten kaçırmışım. Şimdi dikkatsizlikten soru kaçıyor mu? Evet kaçıyor. Ama orada demek ki altında yatan sebep var.
1: Kesinlikle.
0: Ben geriye kalan örnek veriyorum Türkçedeki 19 soruyu dikkatlice çözdüm de bir soruyu neden dikkatsiz çözdüm?
1: Harika.
0: Benim tam o bir soruda mı dikkatim dağıldı?
1: Evet.
0: Orayı iyi gerçekten tespit etmek gerekiyor. Ve genelde bu durumlarla karşılaştığımda hep şunu görüyorum o sınav kitapçıklarında sorunun doğru çözüm stratejisi uygulanmamış. Şimdi açtığımız paranteze gelelim Sayın Hocam.
1: Heyecanla bekliyoruz.
0: Evet şimdi öğrencilerimiz ya bu şimdi sınavın tamamı şimdi şöyle ekrandakiler de görsün diye istiyorum. Şöyle elimde MEBİ bakanlığımızın yayınladığı MEBİ denemelerimiz ve sonrasında bizim işte bundan 7 tane yayınlandı hocam şu anda.
1: Evet.
0: 7 tane sınavımız var ve biz bir defa çözmüyoruz sınavı mutlaka en az 2 tur çözüyoruz soruları. Artı yine bakanlığın Nisan ayında yayınlandı, yeni yayınlandı gibi algılandı ama sadece son bu yıl içerisinde yayınlanmış olan örnek sorular da dahil ederek tekrardan yayınlandı. Bunlar daha öncesinde vardı. Bunlar da bizim örnek sorularımızın olduğu kitaplarımız Sayın Hocam. Evet. Ve bu kitaplarımızın Türkçesi ayrı, matematiği ayrı, fen bilimleri ayrı ve diğer sözel derslerimizden oluşan inkılap tarihi, din kültürü ve İngilizce derslerimiz için de ayrı ayrı bir şekilde bu kitaplarımız şu anda hazır. Bazı özel yayıncılar haklarını Milli Eğitim'den izinlerini alarak bastılar ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasında da bu kitaplarımız mevcut.
1: Ücretsiz Şimdi, olarak
0: kesinlikle ücretsiz olarak PDF olarak ulaşabilirler. Sonrasında hani nasıl almak istiyorlarsa çözmek isteyen öğrenci mutlaka çözecektir. Şu an hala Milli Eğitim sorularına, Milli Eğitim'in örnek sorularına başlamamış öğrencimiz kalmasın diyoruz Sayın Hocam.
1: Evet.
0: Yani sınavdan önceki son çıkış.
1: Kesinlikle zaten bu programın amacı bu.
0: Evet sınavdan önceki son çıkış.
1: Can kulağıyla dinliyorlardır. Bu
0: evet.
1: Söylediğiniz her şeyin bir tecrübe olduğunu tekrar ediyoruz. Bunların uzaydan gelme sorularla sınav hazırlanmadığını,
0: evet.
1: Yayınlanan örnek sorularla, yayınlanan örnek denemelerle paralel geleceğini, aslında böyle hani çok da atomu parçalamaya gerek yok.
0: Yok. Neden diyor? Neden biliyor musunuz hocam? Şimdi 2025 yılının ben bu veriyi sürekli de paylaşırım. 2025 nasıl bir söylem oldu? 2025 yılının LGS Türkçe doğru ortalaması 8.4.
1: 20 soruda değil
0: hocam 20 soruda.

0: Ve bu doğru ortalaması net değil. Ve tekrardan başka bir alandan da incelediğimizde yine 2025 yılında Türkçe bölümündeki testlerimizde 2077 kelime varken fen bilimlerinde 2475 kelime vardı. Ve fen bilimlerindeki sözcük sayısı Türkçeden daha fazla. E şimdi sevgili öğrenciler, değerli velilerimiz, kıymetli hocam, sınav okuduğunu anlama becerisini ölçen bir sınav.
1: Evet.
0: Yani buradan çok net çıkarılacak bir sonuç varsa o da bu. Bu sınav okuduğunu anlayan öğrencileri seçmek isteyen bir sınav. Şimdi biz ana dilimizde bize 20 soru soruluyor ve biz 1 milyonun üzerinde öğrencimizin girmiş olduğu sınavda Türkçe ortalaması 8.4'te kalmış. E şimdi biz burada o zaman soruyu çözme stilinde bence bir oraya işte geleceğim sayın hocam. Biz soruyu nasıl çözmeliyiz? Biz açıyoruz hemen önümüze kitabı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne güzel, gençlere bakıyorum. Duaları ne diyor? Hemen ardından denemeye bir başlıyor. Çok hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyor. Diyorum ki ben anlayarak hızlı okuma teknikleri eğitmeliyim. Ben soruları hızlı çözmüyorum. Siz niye hızlı çözüyorsunuz? Çünkü vermiş olduğumuz o eğitim hızlı düşünme becerisine katkı sağlar. Okuduğunu anlama becerisine katkı sağlar. Yani çok hızlıdan, yani yavaş çözmelerini istemiyoruz o kadar böyle ağır ağır, aheste aheste, ama aşırı hız iyi değildir hocam. Çünkü kontrolsüz bir hız var orada.
1: Hiçbir alanda hız iyi değil.
0: Kesinlikle. Yani yok, okuma konusunda hız doğru bir tekniklerle uygulanırsa zaten oradaki öğrenci fark atıyor hocam. Yani geçen yıldan ne mutlu ki böyle eğitim verdiğimiz, şimdi uzun zamandır eğitimler yapıyoruz. Kayseri'de baktım hocam 5000'in üzerinde bir öğrenci anlayarak hızlı okuma teknikleriyle ilgili eğitimler yapmışız. Ara ara mesajlar geliyor. Öğretmenim 2 yıl önce sizden eğitim almıştık, sınav sürecinde çok faydalı oldu. Soruları tek okumada anlayabildim. Bakın tekrar hocam söylüyorum. LGS okuma anlama becerisini çok ciddi oranda ölçen bir sınav. Şimdi gençlerimiz peki soruları nasıl doğru çözmeli? Şimdi biz tabii ki soru kökünü öğrenci hemen okuyor, ardından şimdi en büyük yapılan hata soruyu anlamadan çözmeye çalışıyor.
1: Kesinlikle.
0: Ne aradığını bilmiyor henüz.
1: Kafasını karamıyor.
0: Aynen, yani çok hızlı bir şekilde kalemi elimize alıyoruz. İzleyicilerimiz görüyordur, soruya odaklanıyor. Bir de her şeyin altını çiziyor. Böyle bu seslere de alışkın olsunlar sınav gençleri. Hatta biz bazen simülasyon diyoruz hocam. Denemeleri yaparken mutlaka sınav sesleri açarız bazen öğrencilere. Çünkü sürekli bu hışırtı sesleri gelecek, öksürme sesleri, hapşırma sesleri gelecek. Bunlara da aşina olsun istiyoruz öğrencilerimiz. Zaten okullarda yapılan denemelerde gerçek bir ortamda zaten sürekli denemesini de yapıyorlar açıkçası. Ama şimdi soruyu anlamadan ben neyi çözmeye çalışıyorum? Sonra diyor ki hocam, bakın birçok öğrenciden bunu siz de duyuyorsunuzdur. Hocam iki şık arasında kaldım diyor.
1: Evet.
0: İki şık arasında kalınmaz.
1: Çok çeldiriciydi.
0: Çok çeldiriciydi, evet. Ama şimdi zaten sen çel diye verilmiş oraya. Yani seni çeldirmek için verilmiş oraya, ama amaç o zaten. Şimdi sen orayı görmezsen çeldiriciye de düşmezsin. Bizde bazı soru tipleri vardır. Branşım gereği Türkçeden bahsedeyim tabii ki hocam. Şimdi çeldiricili sorularda ben çeldiriciyi görmezsem ben o tuzağa düşmem. Demek ki her sorunun da kendine özgü bir soru çözüm tarzı vardır. Soru çözüm stratejisi vardır. Bizim bu stratejileri öğrencilerimize öğretmemiz lazım. Değerli öğretmen arkadaşlarımız eksik olmasınlar. Öğrencilerimize çok güzel konularımız anlatılıyor, sorular çözülüyor, denemeler yapılıyor, tekrarlar yapılıyor. Ama öğrenci gerçekten soruyu nasıl çözeceğini bilmiyor. Ve sonra sınavda yaptığı o küçük hataları dikkat hatası zannediyor hocam. Değil. Çünkü orada verilerle oynamamış, sayılarla oynamamış. Şimdi biz nasıl soru çözeriz? Biz şöyle arkamıza yaslanırız. Önce soruya soru gözüyle bakmayız hocam. En kıymetli algıyı yönetmektir. Gençlere de bu noktadaki tavsiyemiz bu olsun. Yani sürekli bir kaygıyla, sürekli bir stresle bu denemede kaç yapacağım? Acaba kaç net gelecek? Annem kızar mı, babam ne der? Kaçıncı olacağım, arkadaşlarım ne derler? Sürekli bu kaygılarla sınav çözülmez ya da soru çözülmez.
1: Evet, aslında
0: daha relax.
1: İşte tam da çözülmesi gereken
0: Aynen
1: noktada.
0: öyle, daha sakin.
1: Hani bu hem LGS'nin yine hem YKS'nin
0: YKS'nin sınav
1: sorunu.
0: grubu ALES'inde
1: Aynen.
0: sorunu.
1: Soruya odaklanmıyor ki genç.
0: Evet.
1: Sonuca odaklanıyor. Yani dediğiniz gibi sınav esnasında kafasındaki konuşmalardan kurtulup da sorunun ne sorduğunu adapte olamıyor ki. Geçtiği iki soruyu boş bıraktıysa aklı orada kalıyor. Matematikten bir soruyla cebelleşti ve çözemediyse ben bu soruyu nasıl çözemedim? Bununla ilgili şu kadar kitap tüketmiştim. Yine mi bu konuyu yapamadım? Kendi içsel savaşının ve kendi içsel seslerin içerisinde
0: Evet.
1: kaybolmaya başladıklarında artık sınav odağından kayıyorlar. Ondan sonra da dediğiniz gibi adına dikkat hatası dedikleri silsileler şeklinde
0: Evet.
1: yanlışları yapmaya başlıyorlar. Bir nevi odaklanmalarına engel oluyor kaygıları. Orayı nasıl yönetelim?
0: Hocam şimdi şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten gençler diyorlar ki paragraf soruları çok uzundu, sorular çok uzundu, şıklar birbirine çok yakındı. Şimdi sen ne aradığını bilmeden soruyu çözersen tabii ki orada kaybolur gidersin. Ne aradığını bilmiyorsun. Tam olarak kafanda oturtmamışsın. Şimdi ben öğrencilerime örnek soru çözümleri yaparken hocam beni izliyorlar. Şimdi bizim LGS'de sözel bölüm için soru başına 1,5 dakikamız var hocam. Sayısalda 2 dakikamız var. Ve benden şunu görüyorlar. Kronometre başlatıyorum. Çok uzun bir paragraf sorusu seçiyorum. Örnek soru çözümüme başlıyorum. Ben paragrafla uğraşıyorum. Önce soru kökünü okumuşum sayın hocam.
1: Ne aradığımı
0: Ne
1: biliyorum.
0: aradığımı biliyorum önce. Sonrasında sorunu nasıl çözmem gerekiyor? Bakın bu yanlış anlaşılmasın. Sadece biz paragraf taktiğine konuşmuyoruz. Bu bir matematik, bu bir fen bilimleri, bu bir İngilizce.
1: Kesinlikle.
0: Ben önce
1: Tam
0: soruda
1: olarak.
0: ne arıyorum? Ve bu sorunun dersin adı ne olursa olsun çözüm şekli ne olmalı?
1: Ben bu
0: Öncüllü
1: soruyla
0: soruysa
1: ilgili,
0: ayrı.
1: değil mi hocam? Ne biliyorum?
0: Cümlenin ögelerini gördüysen orada zihninde canlanması gerekenler ayrı. Ya da inkılap tarihinde görmüş olduğun öncülleri görür görmez zihninden geçirmen gerekenler ayrı. Ve beyin bunu çok hızlı yapıyor zaten. Dolayısıyla biz soru kökünü okuduktan sonra hocam soru çözüm stratejilerinde sorunun çözüm yolunu aklımızdan mı geçirmeyi kullanırız? Ve ardından verilenleri ya şu kalemi alırız. Bu kalemi alırız. Bu kalem öğrencinin silahı, bizim silahımız. Bu bizim her şeyimiz. Ama bakıyorum öğrenci kalem kıpırdatmadan soru çözüyor. Olmaz. Ya da her şeyin altını çizerek okuyor. Matematiği de, feni de, Türkçeyi de. Olmaz. Sen kalemi eline aldıktan sonra orada yapman gereken sana ne verilmiş? Soruyla ilgili sana ne verilmiş? Sonuçta siz de dediniz hocam başka bir yerden sorulmuyor sorular. Milli Eğitim Bakanlığı ki örnek sorularını bile yayınlamış. Biz oradan çok faydalanıyoruz dedik. Şimdi yukarıda bir metin var, yukarıda bir görsel var, yukarıda öncüller var. İşte fen bilimleriyle ilgili bilgilerimiz var, matematikle ilgili veriler var. Bir problem kurulmuş o görselin içerisine. Karmaşık hale getirilmiş aslında öyle değil. Önyargılarımız var çünkü bu noktada. Benim bu kalemle verilenleri çok iyi incelemem lazım. Önce benim verilenleri bir kafamda algılamam lazım. Metin olabilir, cümle olabilir, sayısal bir ders olabilir, İngilizce olabilir. Yani verileri bir anlayayım. Elime kalemi alayım, orada işaretlemeler yapayım. Sonra arkama çekileyim, bir iç sindireyim. Bunu ben böyle anlatınca, oho hocam diyorlar, çok uzun bir zaman geçiyor. Geçmiyor, hayır.
1: Geçmiyor.
0: Onu zihin çok hızlı yaptığı için ben böyle anlatıyorum. Zihin o kadar hızlı yapıyor ki bu benim söylediğim eylemleri. Yani bunu yaklaşık 60 saniyemiz var rahat rahat.
1: Hani şey oluyor ya hocam, ben de çok kendi branşımda da yaşıyorum. Şu an oğlumla da yaşadığımız süreçte denemeye giriyor, denemeden çıkıyor. Bu soruyu çözemedim diyor. Şimdi birinci handikap şu, dediğiniz gibi bakıyorum soruya, orada bir denklem yazıyor mesela, ama kalem izi bile yok.
0: Yok.
1: Gözüyle bakmış ve onu çözemeyeceğine karar vermiş. Ben sadece şunu yapıyorum. Soruyu okuyorum sizin söylediğiniz gibi. Sorunun verdiği değerleri sorunun üzerine yerleştiriyorum. Ah, anladım.
0: Evet.
1: Çünkü sadece bunu yapsaydın, senin de dediğiniz gibi zihnin onu o sonuca ulaşacaktı.
0: Ulaşacak.
1: Bir doğru yere yerleştirseydin.
0: Ya bir çözüm stratejisini kurmalarını istiyoruz. Kesinlikle. Hocam. Biz bunu bakın ben branşım Türkçe ama biz bunu matematikte çok yaşıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Biz bunu matematik branşında çok yaşıyoruz. Çünkü gençlerimizin bir ön yargıları var. Uzun soru zor soru. Ya da böyle çok şekilli soru zor soru algısı var. Ya, en kolay sorular aynen. Ama yeter ki sen doğru süreyi soruyu anlamaya bir ayır. Evet. Çünkü bir algı direkt dedik ki hocam algıyı yönetmek çok önemli. Psikolojisini öğrencisinin o anda yönetmesi gerekiyor. Çünkü sınav sadece bilgiyi ölçmüyor. Stresini yönetecek, kaygısını yönetecek, zamanını yönetecek, kendini kontrol etmesini yönetecek. Bu öğrencileri seçip alıyoruz biz zaten %0.5'lerle, 0.1'lerle. Şimdi bakıyoruz hani biz şimdi öğrenci tam olarak soruyu algılamadan aşağıya geçmeye çalışıyor, çıkamıyor işin içinden. O yüzden şimdi şu bölümü bir tamamlamak istiyorum, özellikle soru nasıl çözülür, soru A'dan Z'ye hangi ders olursa olsun önce sorunun kökü okunur. Soru kökündeki özellikle olumlu olumsuz ifadelere dikkat edilir. Altı çizilmiştir muhtemelen, kalın puntolarla yazılmıştır. Sen orayı da bir de daire içerisine al. Hatta bazı öğrencilerim kendine göre kodlama yapıyor, eksi artı koyuyor. Olumlu bir ifadeyse artısını, olumsuz bir ifadeyse eksisini koyuyor. Ve ardından senin o soru kökündeki soru tipine göre bu soruyu nasıl çözmen gerektiğini bir kurgula. Ardından sorunu çözmeye başla. Ama sorunu çözmeye başla dediğim soruda verilenleri bir incele. Soru sana ne vermiş? O verilenleri bir al. Yani anlama bölümüne çok zaman ayır. Emin ol, işlem veya sözel bir derste de şık bölümü zaten senin 15 saniyeni almayacak. Biraz önce belirttim hocam. Şimdi örnek soru çözümleri yapıyoruz. Gençler diyor ki hocam siz yukarıda çok takılıyorsunuz diyor. Evet dedim, yukarız çünkü. Soru orada. Zaten oradan soruluyor. Ben şıklarla benim işim yok. Ben şıkları kapatarak da çözerim. Ki bazı soru çözüm stratejileri öyledir. O özellikle hadi bir gençlere de tüyo verelim hocam. Oh. Çeldiricili sorularda. Çeldiricili soru. Hani o soru tipin artık öğrencinin aşina olması lazım. Yani Türkçe için söyleyeyim. Burada asıl değinilmek istenen nedir dediğinde ana düşünce sorularında, konu sorularında, başlık sorularında, birçok anlam sorularında, birçok diyorum, bazılarını ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü yardımcı düşünce sorularında biz farklı bir strateji uygularız. Şimdi senin gerçekten şıkları görmeye ihtiyacın yok ki. Sınav senden metni okumanı ve okuduğunu anlamanı istiyor. Sen de oraya emek ver. Yukarıyı bir anla, iyice bir içselleştir, arkana yaslan. Bu soru bana ne anlatıyor? Bu metin bana ne vermek istiyor? Bu metinde dediği gibi o var mı, bu var mı? Yani soru tipine göre stratejiler değişiyor. Özellikle altını çiziyorum hocam. Ama önce yukarıda verileni, sayısal derste verilenleri iyi bir anla. Ondan sonra inanın kaleme, sayısal ders için, matematik için söylüyorum, işleme başladığında işlem çok kısa sürecek.
1: Kesinlikle.
0: Şıkka ulaşman, doğru cevaba ulaşman o kadar çok kolay olacak ki. Bir de biz bu ara gençlerle farklı bir strateji uyguluyoruz. Burada bizi dinleyenlere, izleyenlere de bir tüyomuz olsun. Şimdi burada da çok güzel spot ışıklarımız, kameralarımız. Şimdi diyorum ki kendini şöyle hayal et. Çünkü öğrencinin zihnini yönetmesi lazım hocam. Diyorum ki A yayını değil, direkt Milli Eğitim diyelim. Yayın örneği, ismi vermeyelim, reklam yapmayalım hocam. Milli Eğitim Bakanlığı seni aramış sevgili öğrencim. Bu yayınlamış olduğumuz 20 soruluk sınavın cevap anahtarını, video soru çözümünü senin yapmanı istiyoruz dediler diye düşünüyorum. Çünkü orada iş çok güzel bir noktaya geliyor. Açıklayarak çözmek zorunda hocam.
1: Anlatacak.
0: Anlatacak, soruyu kendine anlatacak, kendine inandıracak ki karşısındakine de ya ben evet bu soruyu C olarak düşünüyorum. Ya böyle bir soru çözüm yapılmaz. Soruyu çözerken neden C dediğini, neden ABD'yi elediğini anlatması lazım. İşte orada devreye giriyor. Orada kalem devreye giriyor. Orada verilerle giriyor. Sayısal veriler işin içine giriyor. İşte sözel bir derse kelimelerle oynamalar başlıyor. Aslında çok zor değil. Ama biz zorlaştırıyoruz.
1: Doğru okumak gerekiyor.
0: Doğru okumak. Doğru. Sınavı doğru okuyacak, doğru anlayacak hocam. Evet. Benim öğrencilerim bilirler. Ben onlara sürekli yazarım. Şimdi buradan gençlere de söylüyorum. Yani birinci basamağı bu işin soruyu doğru okuyacaksın, doğru anlayacaksın. İkinci basamağı sorunun çözüm stratejisini önce kafanda kuracaksın. Ardından üçüncü basamak, sorunun verilenlerini dikkatli alacaksın. Dikkatle ayırt edeceksin. Onları bir inceleyeceksin. Ve sorunun dördüncü basamağı, soruyu çözdün. Senin bulduğun cevapla aradığını eşleştireceksin. Sen doğru şeyi mi buldun? Yoksa sorunun yarısında mısın henüz? Bunu bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Emin olun, özellikle de video soru çözümü yapar gibi soru çözen gençlerimiz ve belli bir potansiyeldeyse sayın hocam 20'de 20 yapıp çıkıyorlar.
1: Bu da çok
0: branş güzel. Bazında söylüyorum.
1: Çok güzel bir taktik oldu bence.
0: Evet.
1: Hem velilerimize hem öğretmenlerimize hem evet. öğrencilerimize harika bir taktik oldu.
0: Çünkü ama öyle değil mi hocam? Biz öğretmenler öğrenciye soruyu anlatırken nasıl bir yaklaşım? Yavrum bu sorunun öğrencim, sevgili öğrencim, canım
1: cevabı
0: benim.
1: A.
0: Bu sorunun cevabı A demiyoruz. Soruyu anlatmak zorundayız ona.
1: Kesinlikle.
0: Ve ona inandırmak, onu ikna etmek zorundayız.
1: Kesinlikle.
0: Yani o öğrenci zaten yanlış bir cevap vermiş ama neden o cevap olmadığını ona anlatmak zorundayız ve bunun için bir dayanağımız var. Dayanağımızın olması gerekiyor.
1: Hocam bir de bazen çocuk aslında doğru davranışı biliyor ya da o soruyu dediğiniz gibi doğru stratejiyi takip etmeyi biliyor ama sınav anında yapmıyor. Yani ne demek istediğim şöyle bir örnekle açıklayayım. Mesela ben kendime bana öğrenciler soru getirdiğinde kendi branşımdan, kimyadan da getirdiğinde ya da işte koçluk yaptığımız bir öğrencinin bazen işte sizin gibi oturup denemesini analiz ediyoruz. İşte Türkçeden çıkmış bir paragraf sorusu. Hadi bir de beraber bakalım sen neden burayı kaçırdın gibi şey yaptığımızda öğrenci mesela o soruyu mesela ben ilk olarak şey diyorum oku bakalım bir bu soruyu sesli bir şekilde okutturuyorum kendisine. Yaptığım hiçbir şey yok. Yanında oturuyorum ve soruyu sesli bir şekilde okutuyorum ve çoğunda %80'inde belki %90'da şu sesi siz de duyuyorsunuz. Aa. Bunu mu sormuş? Şimdi sınav anında çıktığında yapalım. Sınav anında değilse çocuk o andan evet. çıkmışsa doğru okumayı da doğru yönlendirmeyi de yapıp cevabı bulabiliyor. Ama
0: kesinlikle.
1: Bunu sınav anında yapamıyor. Bununla ilgili ne yapmak lazım?
0: Şimdi sayın hocam bununla ilgili antrenman diyoruz değil mi?
1: Hı hı.
0: Yani deneme de bir antrenman.
1: Hı hı.
0: Gerçekte gireceği 35 gün sonra gireceği sınav için aslında antrenman yapıyoruz. Şimdi öğrenci orada her bir denemeye girmiş olduğu, çözmüş olduğu her bir soruyu sınav anı gibi düşünürse işin ciddiyetine ulaşmış olacak aslında. Yine bir zihin egzersizidir. Zihne zihnini yönetmedir.
1: Nokta bence yakaladınız
0: yani,
1: hocam.
0: Yani çünkü biz şunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize de gözlemliyoruz açıkçası. Spor takımlarını bir düşünelim. Antrenmanlarıyla maçlardaki sergiledikleri performans aynı değil. Ya da bir tiyatro gösterisinde onun hazırlık aşaması ile...
1: Evet, provasıyla.
0: Aynen öyle. Provasıyla, hazırlık aşamasıyla gösteri aynı değil. Orada kostüm işin içine girince, diğer tarafta takımlar sahaya çıkınca... Ya da bu sanatın, sporun vesaire her bir dalı için söyleyebilirim. İşin ciddiyeti değişiyor. Ama sadece şöyle bir fark var. Oradaki hatanın geri dönüşü yok. Canlı yayın. Şu an canlı yayındayız. İşte yeri geliyor dilimiz sürçüyor. Kelimeyi yanlış telaffuz ediyorum. Sonra düzeltiyorum diyorum ama o an geri gelmiyor. İşte o yüzden bugün itibariyle gençlerin gerçek sınav ortamı gibi şimdi... Sınav ortamları diyoruz hocam. Evde birçok öğrencimiz çalışıyor. Bazılarımız kütüphaneyi tercih ediyor vesaire. Şimdi öğrencinin çalışma ortamına bakıyoruz. Yani kitaplar bir tarafta, kalemler bir tarafta, kalemlikler, farklı farklı fosforlu kalemler. Yani kalabalık bir masada öğrenci boğulmuş aslında farkında değil. Arkada yatak yüzüne gülüyor. Gel yat diye onu çağırıyor. Bu öğrenci burada deneme sınavı çözüyor. Olmaz. Şu an sınav ortamında ne var sayın hocam? Bunların hepsini kaldırıyoruz. Kaldırmıyorum. Şu şekilde gösteriyorum. Benim önümde sadece kitapçığım var. Optiğim var. Kalemim var.
1: Silgim.
0: Okunmuş suyum var.
1: Okunmuş.
0: Silgim var. Bitti. Daha evet. ötesi yok.
1: Kesinlikle.
0: Şu an itibariyle de 35 gün boyunca öğrencilerin bunun denemesini de yapması gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve burada süreye dikkat edecek sayın hocam. Şu an öğrencilere tavsiyelerimizi şu şekilde belirtmek istiyorum. Yani branş denemesi çözün dedik. Her gün birer tane mutlaka branş denemesi.
1: Evet.
0: Bütün derslerden ve sonrasında bizim biraz önce belirttiğimiz gibi analizlerini doğru yaparak, konu kazanım eksiklerini çıkararak, analizleri doğru yaparak branş denemesini söyledik. İkincisi, tabii ki sürelerine dikkat etmesi gerekiyor. Ve her bir deneme sınavında da şunun kesinlikle yapılmasını isteriz biz. Türkçe sınavını kaçıncı dakikada terk ettin? Ardından geçtiğin inkılap tarihi sorularını kaç dakikada çözdün? Sonrasında din kültürü kaç dakika tuttu? İngilizce kaç dakika tuttu? Tekrar boş ve yanlışlarına geri dönmek için zamanın kalıyor mu kalmıyor mu bunu tespit etmemiz lazım. Almamız gereken bir tedbir varsa almamız lazım. Öğrenciler sınavdan çıkıyor, hocam yetiştiremedim. Yetiştiremezsin. Çünkü sen süreyle çalışmamışsın ama bu süre sınavı.
1: Zaman
0: O yüzden
1: yönetimi.
0: kesinlikle zaman yönetimi hocam. Sınav sadece bilgiyi ölçmüyor. Sınav zamanı da ölçüyor. Sınav kaygıyı da ölçüyor. Sınav motivasyonunu da ölçüyor. Sınav her şeyi ölçüyor. Ama başta okuduğunu anlama becerisi sayın hocam. Orası çok kıymetli çünkü. O
1: Kesinlikle.
0: noktada da öğrencilere tavsiyemiz, şimdi oturup da tabii ki saatlerce kitap okumalarını istemiyoruz. Ama deneme türünde küçük hikayeler, onlara iyi gelecek, iyi hissettirecek türde metinlerle mutlaka günlük bir 10 dakika, 15 dakika zaman geçirsinler isterim. Bir de bir şey söyleyeyim sayın hocam. Her gün otursunlar ya bir bulmaca çözsünler ya bir sudoku çözsünler, bir zihin egzersizi yapsınlar. Burası da kaçırılan, dikkat edilmeyen noktalardan bir tanesi.
1: Odaklanmadan bahsediyorsunuz şu anda.
0: Odaklanma. Aynen öyle. Şimdi bunların hepsi bir beceri. Okuma beceri, anlama beceri, düşünme beceri, yazma beceri, konuşma bir beceri. Odaklanma da bir beceri. Ve bu beceriler geliştirilebilir. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerimize bu zaten 3 dakika 5 dakika sürer sürmez hem zihnini dinlendirmiş olur hem de kendini odaklanma üzerine bir çalışmayla baş başa bırakmış olur tavsiyemizdir.
1: Peki çok kritik bir soru daha. Bütün velilerin kanayan yarası. Ekran orucuna başlanmalı mı? Bu ekran orucu nasıl olmalı?
0: Daha halen başlanmamış mı yoksa sayın hocam?
1: Başlanmışsın da ne diyelim süreci yönetmekle ilgili. Hani tamamen uzaklaştırmadık ancak kısıtladık bu zaman dilimine kadarki süreçte diyelim. Şu süreçten sonra artık tamamen kısıtlanmalı mı ekranla olan bağları?
0: Şimdi o süreci şöyle yönetmek lazım sayın hocam. Biz bugüne kadar öğrencimize belirli sürelerle günlük örnek veriyorum 90 dakika bir ekran süresi verdik. Hadi yavrum bundan sonra son 35 güne girdik artık bundan sonra ekran yok dersek yanlış yaparız.
1: İşte tam burayı soruyorum hocam.
0: Ya da bu zamana kadar ekranı verdik süresiz bir şekilde telefon elindeydi. Anne dedi ben YouTube'dan vesaireden şuradan buradan konu dinliyorum dedi. Deneme çözüyorum. Gruplardan hocalarımız bir şeyler gönderiyorlar sağ olsunlar dedi. Ama ekran süresi hiç yoktu. Siz o öğrenciye son 35 gün kalasında o ekranı elinden alırsanız bence yanlış yapmış oluruz hocam. Bu noktada izlenmesi gereken aslında şu. Evet sürecin en başından beri ekrandan uzak tutulması gerekiyordu ki bu son 35'te de böyle devam edebilmeli. Benim birçok öğrencim 12 ile 13. sınıfta olsun, 8. sınıfta olsun tuşlu telefon dediğimiz harika o teknolojik cihazlara biz dönmüştük.
1: Biz de oralardayız.
0: Değil mi Sayın Hocam? Ve ikinci kısımda da öğrencimizin ekranı var ve süre kontrolü yapılıyordu. Son 35 günde o süre biraz daha düşürülmeli. Yani 1,5 saat ekran süresi varsa yarı yarıya kesilmeli, 45 dakikaya düşürülmeli ya da şöyle doğru bir ifade kullanalım bence 45 dakikayı geçirilmemeli.
1: Çok güzel. Bunların hepsi çünkü
0: 45
1: velilerimiz
0: dakikayı
1: tarafından
0: geçirilmemeli.
1: kesinlikle önemsenecektir diye düşünüyorum.
0: Ama tekrar altını çizelim hocam. Bu zamana kadar ekranla karşı karşıya olan çocuktan şu an tamamen alınmamalı.
1: Evet.
0: Çünkü o da doğru bir tutum olmayacaktır
1: Direnç
0: açıkçası.
1: oluşturur zaten
0: Kesinlikle.
1: öğrencide. Evet.
0: Zaten bu dönemlerde çocuklarda çok fazla bıkkınlık da var sayın hocam bakın. Direnç
1: Tamam.
0: deyince
1: Aynen.
0: bıkkınlık geldi.
1: Geldi
0: Birçoğu
1: geldi.
0: artık ne olur hocam ne olur yarın sınav olsun da ne olacaksa olsun diyen o kadar çok öğrencimiz var ki.
1: Veliler de bir
0: Velil
1: sınava bir girseydik de
0: Evet o
1: kurtulsaydık.
0: şimdi tabii ki bu süreçte yorulan öğrencilerimiz ne yapmalı? Değil mi sayın hocam?
1: Öğrencimiz de ne yapmalı, velimiz de ne yapmalı? İkisi
0: Veli boyutuna
1: bence.
0: şimdi geleceğim. Veli
1: Tamam.
0: boyutuna geleceğim şimdi. Özellikle bugünlerde yorulmuş öğrencilerim. Şimdi onlar 7 gün çalışılacağına inanan öğrenciler. Sayın hocam 7 gün çalışılmaz. Şimdi öğrenciye bakıyorum, mola vermemiş, ihtiyaç molası vermemiş. Kendine iyi gelen şeylerle zaman geçirmemiş. Sürekli evin gündeminde her gün girmiş olduğu deneme sınavı var. Gündem sadece deneme sınavları. LGS değil bakın. İnanın 35 gün sonra gireceği sınav değil gündem. Sınav, buradaki gündemimiz sadece denemeler. Burada öğrenci boğuldu. Ya zaten Ağustos ayından beri çalışıyor. Yoruldu. Artık yeter deyip bırakanlarımız bile var. Şimdi bu noktada öğrencimize sadece şunu tavsiye ediyoruz. 2 gün derslerden uzak kal. 2 gün hocam, 1 gün de değil bakın. 2 gün derslerden uzak kal. Ama derslerden uzak kaldığında bu kaygılı, kendini kötü hissederek değil. Sadece sınavdan çıktıktan sonraki sonuçların açıklanmış olduğu anı hayal et. Hatta bu 2 gün içerisinde diyoruz ki o nitelikli okullara bir git, bir gör. Bir gelmiş sınav sonuç belgesi, nitelikli okullardan A okulu kazanmışsınız. İşte Kayseri'deki okullarımızdan Osman Ulubaş Fen Lisesi'ni kazanmışsın. Küçük Çalık Anadolu Lisesi'ni kazanmışsın. Bunu hayal et diyorum. Bunu hayal et. Hatta git o okulu bir gör. Hatta mümkünse o okulda okuyan öğrencilerle bir sohbet et. Ondan sonra o 2. günün akşamında gel, otur. Tamam, ben yoruldum. Ben çok çalışıyorum. Çok emek veriyorum. Hatta bazen verdiğim emeğin belki karşılığını almadığı için zaten motivasyon kaybı oluyor. Bir de üzerine biz çevre baskısı olarak sen kaçıncı oldun bu sınavda? Sen bu sınavdaki sorulara dikkat edebilirdin. Sen hala nasıl dikkatsizlikten soru kaçırıyorsun gibi söylemlerle. Bu annemiz olabilir, babamız olabilir, abi abla olabilir, akraba, eş, dost, öğretmen, arkadaşı olabilir. Biz öğrenciyi tamamen bir baskılamışız. Sonra da diyoruz ki bizim çocukta sınav kaygısı var hocam. Neden acaba?
1: Oluşturduk çünkü.
0: Ama neden acaba? Bu kaygı neden? Kaygı durduk yere çıkmaz hocam. Kaygının bir nedeni vardır. O kaygının nedenini bulamadığımız sürece de o öğrencilerimiz sınavda süreci doğru yönetemiyorlar. Yıllardır böyle.
1: Evet.
0: Ve biz de zaten çalıştığımız gençlerle de kaygısı olan gençlerimizle bu çalışmayı yapmaya çalışırız genellikle. İnşallah dokunuyoruzdur. Öyle derim. Yani çünkü sınav kaygısı yaşayan bir öğrenci, başlı başına bir başlıktır zaten de, sınav kaygısı yaşayan bir öğrencinin gerek denemelerde gerekse sınavda başarılı olduğunu çok fazla görmedik.
1: Evet.
0: Bu öğrenci bu sürece, bu bıkkınlık yaşadığı günlerde, hele de son 35 gün kalasında böyle kıymetli günlerde çok verimli geçirilebileceği, geçmekle bitmeyecek bir 35 gün, göz açıp kapayıncaya kadar geçecek olan bir 35 günden bahsediyoruz. O yüzden gençlere tavsiyemiz 2 gün fişi çeksinler ve bu dediklerimizi yapsınlar. Eğer 2. günün sonunda oturduğunda halen gerçekten ben yok yani olmuyor vesaire diyorsa mutlaka bir uzman desteği alsınlar. Çünkü kaybedecek zaman yok hocam.
1: Evet.
0: Kaybedecek zaman yok, süreci doğru yönetmek lazım. Şimdi bu noktada anne babalarımıza çok fazla iş düşüyor açıkçası. Şimdi dedim ya, anne babalarımız öğrencilerimizin danışmanlığını, koştuğunu, takiplerini yapıyoruz. Ama bir taraftan öğrencimizin yemeğini hazırlıyoruz, harçlığını veriyoruz, eksiklerini tamamlıyoruz, şefkatini de gösteriyoruz. Şimdi rol çatışması yaşıyor öğrenci orada. Ve evin tek gündemi LGS. Düzeltiyorum. Evi tek gündemi LGS sürecindeki denemeler. Denemeden kaç aldın? Kaçıncı oldun? Ben bunları çok duyuyorum hocam çevremden. Yani çevremden ben bunları çok duyuyorum. Öğrenci kapıdan içeri girer girmez merhaba hoş geldin varsa var. Kaçıncı oldun? Ne yapacağız kaçıncı olduğunu?
1: Ki şu an YKS'de benim çalıştığım bir öğrencimin anısı. İnanın geçen 2 gün önce çalışırken anlattı. LGS sürecinde okulda yapılan, kursa yapılan tüm denemelerde birinci olup kaç kere fulleyip deneme anında sınav kaygısı dediğimiz şeyden dolayı kilitlenip nitelikli bir okula yerleşememesini anlatırken şunu söyledi. Denemede bir kere bile bırakın beni geçmeyi ilk onun içerisine giremeyen başka bir arkadaşım gidip nitelikli bir okula yerleşti. Ve ne oldu bak? Ben seni daha önce hiç geçemedim ama esas sınavda geçtim dedi. Bunu hiç unutamıyorum hocam, bunu hiç kaldıramıyorum diye böyle bir anısını paylaşmıştı. Öpüyorum buradan, o biliyor kendini. Şimdi şöyle bir şey var. İşte o öğrenciyle bu öğrenciyi ayırt eden şey tam da söylediğiniz şey oldu. Diğerinin sınavda çalıştığını yansıtıp, doğru yansıtıp, kaygısız bir şekilde yansıtıp geçmesi varken, diğeri o kadar verdiği emeği kaygısının baskılamasıyla birlikte kağıda dökememiş
0: Kağıda
1: olması.
0: dökemedi. Benzerleri
1: Kesinlikle.
0: çok fazla
1: Çok
0: hocam.
1: fazla. Maalesef bunu çok duyuyoruz, değil mi?
0: Kesinlikle yani sınavı doğru yürütebilmek için o bizim öğrencilere yüklediğimiz o kaygıyı almamız gerekiyor. Ve burada anne babaları çok fazla iş düşüyor.
1: Evet.
0: Açıkçası anne babaları olarak bizler çocuklarımıza son 35 günde sadece emeklerini çok yürekten tebrik etmeliyiz. Onlara inandığımızı hissettirmeliyiz. Sayın hocam ben bundan işte uzun uzun yıllar önce 2000'li yıllarda üniversite sınavını ben 3 kere kazanamayıp 4. girişinde Türkiye derecesi yapmış bir öğrenci olarak bunu şu an paylaşıyorum. Ama 4. yılımda
1: Değişmedi,
0: üniversite
1: değil mi?
0: derecesi yaptıran en büyük etken ailemin bana dönüp oğlum sana güveniyoruz demeleri oldu. 3 yıl hiçbir yeri kazanamamış Furkan Aktaş. 3 yıl hiçbir bölümü, hiçbir üniversitenin hiçbir bölümünü ikinci öğretimini dahi kazanamamışken. 4. yılda bana Türkiye derecesi yaptırdı. Başlıca ana aslına bakarsanız etken oydu.
1: Kesinlikle. Velilerimize de buradan
0: Çok iş düşüyor
1: mesajlarımızı
0: kesinlikle.
1: iletmiş olduk.
0: Kesinlikle. Onların yanında olalım hocam. Onlarla birlikte zaman geçirelim ama hiç denemeyi gündem yapmayalım.
1: Evet.
0: Sadece yol gösterici olmaya çalışalım. Süreci doğru yürütürsek, o çocuklarımız sınava mutlu bir şekilde, rahat bir şekilde girerlerse, emin olun zaten emek verdiyse, çalıştıysa karşılığını alacaktır. Ama sınavı doğru yönetmesi, o kaygının gerçekten yüksek seviyelerde olmamasıyla doğru orantılı.
1: Kesinlikle. Zaten şöyle de bir gerçek var. Çocuğumuz sınavın sonucunda ne elde ederse etsin, bizim çocuğumuz değil mi? Biz çocuğumuzdan vaz mı geçeceğiz? O zaman öncesinde de böyle bir algı oluşturmaya da gerek yok.
0: Oluşturmayalım. Bunu hep söylüyoruz hocam. Bunu ailelerimiz de bizlerle paylaşıyor hocam. Tamam. İşte A okulunda zaten devam edecek. B okulunda zaten kendi okulunda zaten devam edecek gibi. Hani bir üst kademeye geçtiğinde. Ama şimdi o değil bizim aslına bakarsanız. Biz onlara verdikleri eğer çocuğumuz doğru emek veriyorsa emeğini takdir edelim, emeğini tebrik edelim, onu yüreklendirelim, yapabileceğine inancımızı gerçekten hissettirelim. Ama denemeden kaçıncı oldun? Denemeden iyi yapınca harikasın. Denemeden aşağıya inince sıralamalar düşünce, netler düşünce bizim de suratımız düşür, hemen bir asılsın, düşsün. Biz bunu istemiyoruz açıkçası. Bu öğrencinin son 35 gününde en büyük onu aşağı çeken etkenlerden birisi olacaktır.
1: Evladımız bizim ömrümüz boyunca, Allah ömür versin, evladımız olmaya
0: Amin.
1: devam edecek. Kaybetmeyelim evlatlarımızı bu süreçte. Sınav
0: Evet.
1: gelir geçer ama kaybettiğimiz evladımızı geri kazanmamız çok zor olabilir
0: Evet.
1: diyelim. Sevgili hocam, ben şimdi zamana baktım. Biz yine bir saati su gibi akmış geçmiş. Benim daha soracağım çok soru vardı.
0: O
1: Değinmek
0: sorulara
1: istediğim
0: giremedik
1: çok
0: ya da
1: yer.
0: girdik hepsinden bahsettik.
1: Yok, aslında mesela sana
0: Evet.
1: söylemiştim ya, şu anda bizim 7. sınıf velilerimiz de var, dinleyen, izleyen 7. sınıf öğrencilerimiz de var. Şimdi 35 günden sonra sayaç onlara dönmeye başlayacak.
0: Hocam zaten ben onu söylüyorum. Şu an 7. sınıflarıma doğrusu öyle söylüyorum. Bir yıl sonra bugün senin tüm konularının bitmiş olması gerekiyor. O yüzden senin için süreç zaten başladı.
1: Kesinlikle başladı. İşte şu anda yine kaygılı velilerimiz, kaygılı öğrencilerimiz, ne zaman başlamalıyız, nereden başlamalıyız, yazı nasıl değerlendirmeliyiz, takvim nasıl ilerlemeli diye böyle bir merakla aslında bizi bekliyorlar.
0: O zaman çok zamanı yemeden
1: Aynen,
0: şöyle
1: çok
0: ben
1: kısa
0: söyleyeyim.
1: bir
0: Bu işin
1: şeyler.
0: birinci basamağı yine öğrencinin okuma ve anlama becerisinin geliştirilmesiyle ilgili öğrencimize eğitim aldırılması taraftarıyız her zaman. Önce öğrenci okuyacak, okuduğunu anlayacak, düşünme becerisi gelişecek ve analitik düşünme becerisini de geliştireceğiz. Aynı zamanda sınavın 7. sınıftan itibaren kazanılmaya başlanıldığının da altını çizelim. Buradaki 7 öğrencilerimize ve velilerimize ve öğrencimiz sakın şu gaflete düşmesin. 7. sınıf öğrencilerimiz için söylüyorum. Daha benim için çok. Daha bir hele bir yaz geçsin. Hele bir tatili yapayım. Şu an itibariyle iki ana ders ile. Çünkü değişen eğitim sistemimizle birlikte sınav sistemi değişecek sınav sistemi. Şu anki mevcut 7'lerimizle değil biliyorsunuz. Evet. Maarif modeli 6. sınıf öğrencilerimizden itibaren geçerli olacak. Dolayısıyla buradaki süreç açıkçası şu. Öğrenciler, 7. sınıf öğrencileri her gün düzenli kitabını okuyacak, her gün düzenli paragraf sorusunu çözecek ve her gün matematikle destekleyecek. Şu an itibariyle Ağustos ayına kadar diyelim 7. sınıflarımız günlük paragraf ve günlük sağlam bir 7. sınıf matematik temeliyle yola devam ederlerse 8. sınıfta da rahat ederler.
1: Daha rahat ederler.
0: Kesinlikle. Ama sınav 7'de kazanılır. 8 bu iş için geç.
1: Geç. Evet. Böylelikle.
0: Ama çok özür diliyorum Sayın Hocam. Hani bu zamana kadar çalışmamış öğrenci ya da tam verimli çalışmamış öğrenci için geç derken burada şu an mevcuttaki 8'lerimiz belki bu olayı yanlış algılayabilirler. Hocam ben 2. dönem başladım çalışmaya ya da ben daha yeni başladım. Hayır. Hiçbir şey için geç değil. Netlerini ne kadar yukarıya taşıyabilirsen bu senin için güzel bir süreç olacaktır. Amaç eksik tamamlamak. O yüzden Sayın Hocam bize soruyorlar işte dedim ya hocam şu nitelikli okula giden öğrenciler son 30 günde ne yapıyorlar? Biz onlarla burada bir yavaşlamak istiyorum. Can kulağıyla dinlediklerini biliyorum çünkü biz okulumuzun veya gitmiş olduğumuz kurumların yapmış olduğu o günlük 90 soruluk denemelerin dışında her dersten birer branş denemesi çözüyoruz. Ve sonrasında da hocam bu MEP örnek sorularımızı çözüyoruz. Hocam ben bir tur çözdüm. Biz bir tur daha çöz istiyoruz.
1: Harika.
0: Soruları içselleştir. Soruların çözüm tarzlarını öğren. Mantığını. Ama ikinci tur çöz mantığını öğren. Aşinalığın artsın. Ama ikinci turu çözerken hemen bir öncekini de hatırlayıp da işaretleyip geçme. Yeniden çöz. Artı yapamadıklarını lütfen kes ve al. Yapamadıklarını lütfen kes ve al. Onları iyi analizle istiyoruz. Ve günlük bir seçeceği bir tane seçeceği dersten doyacağım. Sıralı bir şekilde de çözebilir. Yaptığı analize göre de daha sağlıklı olan o zaten. Kazanım sorularıyla da o kazanımını tekrar pekiştirmesini tavsiye ediyoruz.
1: Kaçırdığı sorunun
0: peşine düşecek.
1: Hangi konudan olduğunu, evet. Hangi konunun hangi başlığından olduğunu analiz edip o konuyla ilgili benzer soruları çözerek evet. Eksiğini kapatması gerektiğini söylediniz.
0: Evet.
1: Hocam ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Sizin de öyle.
1: Yani böyle gayet doyurucu, içerisinde çok güzel bilgiler olan bir program olduğunu düşünüyorum.
0: Ne mutlu.
1: İyi ki ısrar etmişim.
0: Çok sağ olun hocam.
1: İyi ki
0: teşekkür
1: ısrar
0: ederim.
1: Sen de iyi ki gelmişsin.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Çünkü biliyoruz yani bu işin uzlarından biri olduğunuz hocam.
0: Sağ olun.
1: Buradan ne kadar çok insana dokunabildiyse
0: evet dokunmak
1: bizim
0: aynen
1: için
0: öyle.
1: O kadar kıymetli. Biz de son 35 gün kala buradan sınava girecek tüm öğrencilerimize kucak dolusu sevgiler.
0: Sevgilerimize.
1: Hepiniz çok kıymetlisiniz.
0: Evet.
1: Hepinizi çok seviyoruz. Ve yapacağınıza olan inancımız sonsuz.
0: Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Tüm öğrencilerimizin vermiş olduğu emeği yürekten tebrik ediyoruz. Verdikleri emeğin de karşılığını alacaklarından sınav odaklı gitmemek gerekiyor. Mutlaka o çalışmanın karşılığını alacaklarından da şüphemiz yok.
1: Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, o değerli tecrübelerinizi bizimle paylaştınız. Yine ben söz alarak kapatacağım. Çünkü daha sürecin pek çok noktası var. En azından tercih döneminde bir kez daha böyle bir tercih özel programı yaparız diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü orada çok kıymetli. En az sınavı geçirmek kadar sınavdan sonra aldığımız puanı doğru değerlendirmek
0: tabii
1: de
0: ki.
1: Çok önemli. Ama önce bir şu sınavı halledelim.
0: İnşallah.
1: Ondan sonrasında yine konuşuruz inşallah diyerek
0: inşallah.
1: Müsaadenizi istiyorum.
0: Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Nazik davetiniz için, güzel sohbetiniz için.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli Radyo Radar ailesi, Kayseri Radar ailesi, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir konukla eğitime dair yapacağımız programa hepiniz şimdiden davetlisiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
2: Fatma Sağdıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milleti Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır, dedi. Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle hakkında yıkım kararı verilen 6 katlı bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Mersin limanına gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesiyle geçirildi. 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü sözleşmeli er Ziyar Kopara'nın şehit olduğunu bildirdi. İstanbul Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirterek, Türkiye'nin terör propagandalarından kurtulması ve kardeşliğini güçlendirmesi için kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya kamu görevlisine alelen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-27 eğitim öğretim yılı kapsamında Kur'an kurslarının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
4: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2004 yılına gideceğiz.

25 Ocak 2004. Geleneksel dil ve lehçelerde ulusal radyo ve televizyonlardan yayına imkan veren yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 30 Ocak 2004. Kapatılan Refah Partisi'ne yönelik kayıp trilyon davasında mahkum olan Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Saadet Partisi üyeliği ve genel başkanlığı görevinden ayrıldı. 5 Şubat 2004. Dünya şampiyonu bilardocu Semih Saygıner, 2004 yılında dünyanın en iyi bilardocusu seçildi. 8 Şubat 2004. Anadolu rock müziğinin öncülerinden sanatçı Cem Karaca, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti.

14 Şubat 2004. Hamburg doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın son filmi Duvara Karşı, Berlin Film Festivali'nde en iyi film seçilerek Altın Ayı ödülünü aldı. 7 Mart 2004. Almanya'nın Wörsen kentindeki Dünya Takımlar Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Belçika'yı yenerek ikinci kez üst üste şampiyonluğu elde etti. 9 Mart 2004. İstanbul Kartal'da kabul edilmiş Masonlar Derneği Yakacık Locası'nda iki patlama oldu. Biri canlı bomba olmak üzere 6 kişi yaralandı.

16 Mart 2004. Kartal'daki hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği Yakacık Şubesi'ne yapılan bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. 20 Mart 2004. Milli Atleti Elizay, İngiltere'deki yürüyüş Grand Prix yarışmasında 20 kilometrede 1.43.15.00'la birinci oldu. 23 Mart 2004. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Şehitler Coğrafyası Projesi kapsamında yapılan araştırmalar sonucu, Gelibolu Yarımadası'nda 2000 askerin gömüldüğü gerçek şehitlik bulundu. 25 Mart 2004, Erzurum'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 9 kişi hayatını kaybetti.

28 Mart 2004. Yerel seçimler yapıldı. Seçimleri, yerel seçimlere ilk kez katılan AK Parti kazandı. Parlamentoda temsil edilen AK Parti %41, CHP ise %18 oy aldı. 10 Nisan 2004. Sabancı Holding Başkanı Sakıp Sabancı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 9 Mayıs 2004. Marmaray Projesi Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi inşaatının temeli Başbakan Erdoğan tarafından atıldı. 21 Mayıs 2004. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı.

21 Mayıs 2004. Malki cinayeti davasında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iş adamı Erol Evcil müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 23 Mayıs 2004. Hitit Devleti'nin önemli kentlerinden biri olan Çorum'un Orta Höyük ilçesindeki Şapinuva Ören yerinde yapılan kazılarda Hititlerin belediye hizmeti verdiğine dair yazıtlar bulundu.

11 Haziran 2004. Dalgıç Yasemin Dalkılıç, Antalya'nın Kaş ilçesindeki denemede 1.57'de 46.05 metreye dalarak desteksiz sabit ağırlıklı dalış dalında dünya rekoru kırdı. 30 Haziran 2004. Türk sinemasının iyi kalpli kötü adamı Hüseyin Baradan hayatını kaybetti. 14 Temmuz 2004. Organize suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı, Avusturya'nın Graz kentinde eski MİT mensubu Faik Meral adına düzenlenmiş pasaportla yakalandı. 26 Temmuz 2004. Karikatürist Oğuz Aral hayatını kaybetti. 31 Temmuz 2004. Halterci Şule Şahbaz, oyunlar tarihinde dopingli çıkan ilk Türk sporcu oldu. 3 Ağustos 2004, Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezler, İstanbul'da

6 Ağustos 2004. Hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği Yakacık Şubesi'ne yönelik silahlı ve bombalı saldırıya ilişkin açılan davanın görülmesine başlandı. Tutuklu olarak yargılanan 13 sanıktan 3'ü tahliye edildi. 4 Ekim 2004, Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Peker ve iki kardeşinin de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

9 Ekim 2004, Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen 3. Türkiye Hava Oyunları'nda 433.5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan THK paraşütçüsü Hakan Zengin, Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. 10 Ekim 2004, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uğur Yücel'in Yazı Tura adlı filmi en iyi film ödülüyle birlikte toplam 11 ödül kazandı. 12 Ekim 2004, Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon kapsamında gıyabi tutuklu olarak aranırken teslim olan Hakan Öztürk, Ali Şahin Gürman ve Ali Bin Kalkan haklarındaki karar vicahiye çevrilerek cezaevine gönderildi.

14 Ekim 2004. Alaaddin Çakıcı, tutuklu bulunduğu Avusturya'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklandı ve Tekirdağ'da F tipi cezaevine konuldu. 15 Ekim 2004. Alaaddin Çakıcı'nın kardeşi Gencay Çakıcı, Avusturya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. 16 Ekim 2004. MKE'ye bağlı Çankırı Silah Fabrikası'nda Türkiye'nin ilk bomba atar silahı üretilmeye başlandı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
7: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milleti Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır, dedi. Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle hakkında yıkım kararı verilen 6 katlı bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, Mersin limanına gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü sözleşmeli er Ziyar Kopara'nın şehit olduğunu bildirdi. İstanbul Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirterek, Türkiye'nin terör propagandalarından kurtulması ve kardeşliğini güçlendirmesi için kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya kamu görevlisine alelen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-27 eğitim öğretim yılı kapsamında Kur'an kurslarının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
8: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
9: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Yayın tekrarı.
1: Şehirler nasıl yükselir, güvenli yapılar nasıl inşa edilir? Yapı gündeminde inşaat sektörünün güçlü firmalarını, projeleri ve gelecek vizyonlarını malzeme kalitesinden deprem güvenliğine, şehirleşmeden denetime kadar tüm yönleriyle ele alıyoruz. Yapı gündemi her cumartesi saat 13'te Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi başlıyor.
15: Yapı Gündem programından herkese merhabalar. Bugünkü yayın konuğumuz elektrik ve elektronik mühendisi Okan Kaya. Okan Bey, merhabalar, nasılsınız?
16: Merhabalar, teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
15: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hızlıca sorularımıza geçelim, yoksa ilk önce biz sizi tanıyalım, daha sonra sorularımıza geçelim.
16: Tamam, olur. Ben elektrik elektronik mühendisi Okan Kaya. Kayseri'de Setup Enerji Mühendislik firmasının kurucu ortağındayım, ortaklarından biriyim. Firmamız Kayseri merkezli. GES Güneş Enerji Santrallerinde anahtar teslim kurulum yapmaktayız. Kayseri'de ikamet ediyoruz. Evet. Kayserilis.
15: Peki firmanız kaç yıllık bir firma?
16: Firmamız 4 yıllık bir firma. Sektörde 4. yılımız. Yani anahtar teslim projelerde GES olsun, enerji nakilatta olsun, trafo projeleri olsun, iş tesisat projeleri olsun faaliyet göstermekteyiz. Firmamızın geniş bir yelpazesi var. Aynı zamanda İklimsa GES Pro bayisiyiz. İklimsa'nın iklimlendirme kısmıyla da biz ilgileniyoruz Kayseri'de.
15: Evet, güneş enerjisi panelleri işine girmek isteyenler için de güzel bir yayın olacak.
16: Kesinlikle.
15: Sorularımıza başlayalım.
16: Tabii ki.
15: Türkiye'de son yıllarda GES yatırımlarına olan ilginin artmasının temel sebepleri nelerdir Okan Bey?
16: Yani Türkiye'de özellikle işletmelerde, ticarethane olsun, sanayi olsun, yine konutlarda olsun elektrik gerçekten büyük bir külfet olmaya başladı. Elektrik birim fiyatlarının artması, İşte enerji bağımsızlığı ihtiyacı ve çevresel farkındalığın oluşması GES'e yatırımcılarımızı yönlendirmiştir. Enerji maliyetlerinin işletme giderlerine çok gerçekten yitici bir güç olmuştur. Bunun en temel sebebi de işte hani elektrik birim fiyatının artmasıyla alakalıdır. Aynı zamanda devletin vermiş olduğu teşviklerle beraber ve KDV muafiyetiyle beraber GES yatırımı daha da cazip hale gelmiştir. GES'in ilk çıktığı yıllarda maliyetler gerçekten çok yüksekken son aşamalarda, son zamanlarda GES maliyetleri düşmüştür. Bu da yine GES'in bir cazibesi haline gelmiştir. Yani özellikle dediğim gibi konutlarda çok fazla elektrik sarfiyatı, aynı zamanda büyük işletmelerde, fabrikalarda ve ticarethanelerde çok fazla enerji sarfiyatı vardır. Bu enerji sarfiyatı kesinlikle hani yatırımcıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Yani en büyük giderlerden biri şu an enerji, elektrik yani.
15: Evet, bunu da minimalize edebilmek için de GES, yani güneş enerji paneller sistemine giriliyor.
16: Aynen.
15: Güzel bir mantık. Yani olan elimizde olan kısmı değerlendirmek gibi. Rüzgarı değerlendirmek, güneşi değerlendirmek gibi.
16: Evet. Ki devletimizin de burada sunmuş olduğu teşviklerle beraber, işte zamanında KDV muafiyeti vardı. Şimdi devlet teşvikleri var. KOSGEB'den alınan teşvikler var. Aynı zamanda Orhan Kalkınma Ajansı'nın sunduğu teklifler, işte teşvikler falan var. Bunlarla daha cazip hale gelmeye başladı GES.
15: Evet. Peki bir işletme veya fabrikanın çatı GES sistemi kurmaya karar vermeden önce hangi teknik ve ekonomik analizleri yaptırması gerekir?
16: Yani fabrikalarda, yine konutlarda, ticarethanelerde en büyük sıkıntının elektrik olduğunu söylemiştik. Burada elektrik tüketim analizi yapılması lazım öncelikle. Yani bir tesisin, bir fabrikanın ne kadar elektrik tüketimi var, yıllık ne kadar bir elektrik tüketiyor, bunu belirlememiz lazım öncelikle. Bunu belirledikten sonra belirlenen güce göre çatının kapasitesi, yani statik açıdan, kar, buz, rüzgar yük açısından çatının kapasitesi de çok önemli, kaldırabilirliği önemli. Bunlara özellikle dikkat etmek lazım. Daha sonra biz elektrik mühendisi olarak, hani statik analizinde olumlu sonuç aldığımızda, biz elektrik mühendisi olarak panel yerleşimi yaparız. Bu panel yerleşimine göre elektriksel boyutlama, kablolamadır, trafo konumudur, invertör konumudur, panellerin konumu, işte doğu batı uzantısı falan, bunları belirleriz. Bunlar belirlendikten sonra yatırım maliyeti dediğimiz, işte gerçekten yatırımcıyı etkileyecek en önemli şey yatırım maliyeti. Yatırım maliyetini çıkarırız, analiz yaparız yani. Ne kadar mal olur, geri dönüşümü ne kadar olur, PVC's programıyla amortisman süresini hesaplarız. Bu da yatırımcı için hani en önemli şey ve en dikkat edeceği şey oluyor, yatırım maliyeti.
15: Aynen. Çatı taşıyıcı sistemi, enerji tüketim profili, gölgelenme analizi ve yatırım geri dönüş hesabı mutlaka değerlendirilir.
16: Mutlaka değerlendirilir. Artı bize gelen mimari projeyle, statik projeyle bunların hep harmanlanması, yani bunları bir proje olarak, bir bütün olarak düşünüp o şekilde analiz yaparız. Aksi takdirde uygulamaya geçtiğimiz zaman çatının performansının yetmediği, kaldırmayacağı, aynı zamanda birkaç tane sıkıntının çıkaracağını söyleyebiliriz.
15: Evet. Güneş enerji santrallerinde en sık yapılan proje ve uygulama hataları nelerdir?
16: Şimdi burada şöyle bir şey değinmek istiyorum. Biz güneş enerji santrallerinde yerleşim yaparken özellikle mimari projeyi dikkat alırız. Yatırımcıdan, işte GES kuracak kişiden, firmadan mimari proje isteriz. Gelen mimari projeyi biz panel yerleşimi yaparak değerlendiririz. Fakat buradaki en önemli etken yerinde analiz yapılması. Yani şöyle diyeyim, saha drone çekimi, çatı çekimi, işte sahanın yerinde görülmesi, çatının yerinde görülmesi, bu çok önemli. Çünkü mimari proje bazen değişiklik gösterebiliyor ve yerleştirdiğimiz yerleşim bazen uygulamada olmayabiliyor. Yani uygulama alanına sığmayabiliyor. Bunun için en önemli şey yerinde fizibilite yapılması. Birincisi bu. İkincisi, tüketime uymayan sistem kurmamak lazım. Yani normal elektrik faturaları baz alınarak işletmelerin tüketim giderleri değerlendirilir. Yani ne kadarlık bir enerji sarfiyatı gerekiyor, ne kadarlık bir güç kurmamız gerekiyor, bu belirlenir. Bu belirlendikten sonra tüketime uygun bir AC güç belirlenir. AC güce göre, yani bizim o kurulu güce göre projelendirme yapılır. Artı dediğim gibi, az önce de söylemiştim, statik analiz. Kesinlikle performans ve statik analiz yapılmak zorunda, yapılmalıdır. Çünkü çatılar eski yönetmeliklerle yapılıyor çoğu çatı ve günümüz yönetmeliğe uyarlı olmuyor bazen. İşte bunu bizim mevcut bu konuda teknik inşaat mühendislerimizle değerlendirip çatı statik analizi yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra yine yanlış invertör seçimini yapmamamız lazım. Yanlış invertör seçimi olmaması lazım. Hatalı sintring kesinlikle, yani sintringleme yaparken PVC's programıyla ve PV analiz programıyla yapıyoruz. Sintringleme yaparken buna dikkat etmek lazım. İşte MPPT aralığını kötü kullanmamak lazım. Kablo kesitlerini, kesinlikle bu da çok önemli. İnvertör ve AC-DC kablo, yani invertör kablosu, besleme kablosu ve DC kablomuzu kesitine uygun seçmemiz lazım. Gerilim düşümü oluşmaması açısından, mesafe uzadıkça gerilim düşümü oluşuyor. Yine keza topraklama çok önemli. Bunu çoğu firma es geçiyor. Yıldırımdan korunma, topraklama, bu da tesis için gerçekten önemli bir etken oluşturuyor. Sonunda ise kurulum yaparken kalitesiz ekipman kullanmamak ve düzenli bakım planı oluşturmak tesisler için önemli bir baz, yani önemli bir etken yani.
15: Evet, çok doğru. Kendi memleketimiz için konuşursak, yani Kayseri ve İç Anadolu bölgesi güneş enerjisi potansiyeli açısından Türkiye'nin neresinde yer alıyor?
16: Yani şöyle diyeyim, Türkiye hani Almanya'ya oranla, hani biz Almanya'dan hep Almanya'yı kıyaslıyoruz. Almanya'ya oranla Türkiye coğrafi konum olarak çok iyi seviyede. Artı bizim kendi memleketimiz Kayseri ve İç Anadolu bölgesi de güneşlenme potansiyel haritası, GEPA dediğimiz bir haritamız var bizim. GEPA haritasında güneşlenme ışınım süresi olarak ve ışınım radyasyonu olarak çok iyi konumda Kayseri. Yani bir de serin iklime sahibiz. Ilıman ve serin iklimde olduğu için, paneller çünkü serin iklimde, ılıman iklimde gerçekten verim olarak çok güzel çalışmakta.
15: Peki yüksek güneşlenme süresi fazla mı Kayseri'nin?
16: Yüksek güneşlenme süresi fazla, artı radyasyon, yani günlük güneşlenme süresi dediğimiz, ışınım süresi dediğimiz, o da Kayseri'de fazla. Yani İç Anadolu ve Kayseri'de fazla. Evet. İşte bu arazilerde ve çatılarda GES kurulum için gerçekten cazip bir etken. Yani artı çok fazla ısı, mesela Van, Hakkari bölgeleri de güneşlenme olarak çok iyi ama orada sıcaklık çok fazla olduğu için paneller soğumuyor. Soğumadığı zaman verim kaybı yaşanıyor. Ama Kayseri'de serin bir iklim olduğu için, yani İç Anadolu'da serin bir iklim olduğu için panellerin verimini de artırıyor bu şekilde. Yani aslında soğuma da bir etken bunun için.
15: Güzel bir noktaya değindiniz kesinlikle. Sadece güneş olarak bakılıyor. Güneş süresine
16: kesinlikle yani
15: gölgelenme süresine dikkat edilmiyor. Dediğimiz gibi gölgelenme süresi bu noktada önemli diyorsunuz.
16: Evet. Gölgelenme, serin hava, artı güneşlenme süremiz, işte sabah kaçla akşam kaç arası güneşlenme alıyor. Bunlar gerçekten önemli etkenler.
15: Evet. Bir GES yatırımının ortalama geri dönüş süresi ne kadardır? Bu süreyi etkileyen faktörler nelerdir?
16: Şöyle anlatayım. GES yatırımı gerçekten hani son zamanlarda çok önemli etken oldu. Çok bir firma GES yatırımı için ekipmanını, ekibini, işte teknik heyetini falan güçlendirdi. Fakat yatırımcı tarafından baktığımız zaman en önemli etken yatırımcı için geri dönüşüm süresi. Yani ne kadar para veriyorum, geri ne kadar bana gelecek? Yani bunu ne kadar yılda amorti edebileceğim? İşte bunu etkileyen çok faktör var. Öncelikle bulunduğumuz yerin elektrik birim fiyatı ile alakalı. Yani şöyle diyeyim, meskensen elektrik birim fiyatı ayrı, ticarethaneysen elektrik birim fiyatı ayrı. Öncelikle birincisi elektrik birim fiyatı çok etkiliyor. Daha sonra bölgenin, bulunduğumuz bölgenin güneşlenme süresi, işte güneşlenme potansiyeli bunu çok etkiler. Sistem maliyeti, yani bir maliyet analizi çalışıyoruz biz. Bunu nakit mi yapıyor yatırımcı, yoksa kredi, leasing imkanıyla mı yapıyor? Bu da çok önemli. Çünkü leasing yapınca ister istemez bir vade farkı ve faiz oranı bindiği için yatırım maliyeti artıyor. Aynı zamanda işletmenin tüketim profili. Yani az önce de demiştim, normal işletmenin ihtiyacı kadar GES kurmak lazım. İhtiyacının dışında bir GES kurulması işletme için de aynı zamanda külfet ve zararlıdır. Kurduktan sonra bakım ve işletme performansı da bu şey de önemli, geri dönüşüm de önemli. Bizim işte PV-SIS analizinde yaptığımız hesaplamalar neticesinde yaklaşık 3 ila 6 yıl arası gibi bir geri dönüşüm süresi hesaplıyoruz GES'lerde.
15: Evet. Benim de araştırmalarım sonucunda 4 ile 7 yıl arası hemen hemen söylüyorlardı. Ortalama bir yıl
16: tabii,
15: olarak.
16: Tabii. Az önce saydığım etkenler, işte finansman koşulları, işte bulunduğumuz bölgenin ışınlanması, artı büyük projelerde enerji nakil hattı dediğimiz, enerji nakil hattı girdiğinde ister istemez o da yatırıma bir maliyet katıyor.
15: Tabii
16: bu süre 3-6, 4-7 şeklinde değişebiliyor. İşte dediğim gibi yatırımcı için en önemli nokta bu geri dönüşüm süresi zaten.
15: Aynen, doğrudur. Güneş panellerinin ömrü ne kadardır? Verim kaybı yıllar içinde nasıl gerçekleşir Okan Bey?
16: Şöyle diyeyim, bizim güneş panellerimiz özellikle Türkiye'de üretilmeye başladıktan sonra hani ithal malzeme, ya kullanılan malzemelerin çoğu ithal ama Türkiye'de çok bir firma güneş paneli üretimine girdi. Güneş panellerinin genelde ömrü, özellikle ekonomik ömrü 25-30 yıl gibi %94-95 verimle çalışıyor. Yani bir güneş paneli sahaya getirdiğimizde, kurduğumuzda 25 yılın sonunda, 30 yılın sonunda %95 verimle çalışmış oluyor. Fakat 25 yılın sonunda bu panellerde ister istemez bir verim kaybı oluyor. Tabii bu her yıl %1, %0.1, %0.2. Tabii panelin bakımına da önem vermek lazım. Tesisin bakımına da önem vermek lazım. Bu da çok önemli. Yani 25 yılın sonunda %80-85 performans garantisine kadar gerileyebiliyor. Ama mekanik ömürleri tüm panellerin ortalama 10 yıl. Yani tüm firmalar 10 yıl mekanik garanti veriyor panellere.
15: Yıllık ortalama %0.3 ve %0.5 aralığında bir verim kaybı oluyormuş.
16: Kesinlikle.
15: Ama işte bu şeyi zamanda zaten uzun bir süre devam niteliği oluyor.
16: En önemli etken burada tabii ki bakım. Panele bakım olarak hani mikro çatlak dediğiniz olay, artı panelin kirlenmesi, bunları zamanında ve yerinde bakımla tedarik ederseniz, yani yaparsanız bu süre sizin elinizde. Biraz uzatabilme şansınız var bunları tabii.
15: Tabii ki. Enerji depolama sistemleri GES projelerinin geleceğini nasıl şekillendirecek?
16: Şimdi bataryalı sistemler, özellikle son zamanlarda depolamalı sistemler dediğimiz, depolamalı projeler dediğimiz depolama sistemler, yani projeler geliyor. Çok faal olmamakla beraber Türkiye'de yapılan bataryalı, işte depolamalı sistemler var. Bizim küçük sistemler, yani bataryalı sistemler sayesinde de gündüz üretilen enerjiyi depolanarak akşam saatlerinde kullanılabilir hale geliyor. Yani kullanılabilir duruma geliyor. Depolama GES'i gündüz üretip şebekeye vermeden üret, depola ve istediğin an kullan modelini taşıyor yani. Bu da öz tüketim ve enerji bağımsızlığımızı ciddi anlamda artırıyor. Yani şöyle diyeyim, depolama yaptığımız zaman biz gece bir makinadır, işte bir ev aletleridir, bunları çok rahat kullanabiliyoruz depolama sistemiyle. Bu da şebekeye bağımlılığımızı azaltıyor. Enerji maliyetlerini düşürerek elektrik kesintilerine karşı da güvenliği artırmış oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda dediğim gibi depolamalı projelerin hızla yaygınlaşması zaten beklenmekte. Sistem olarak hani off-grid geçiyor bu. İki tür sistemimiz var zaten. On-grid ve off-grid. Depolamalı sistemleri biz off-grid sistem olarak tanımlayabiliyoruz yani. Bu şekilde görebiliyoruz.
15: Evet, doğrudur. Yapay zeka ve dijital izleme sistemleri güneş enerji santrallerinin işletmesinde ne gibi avantajlar sağlıyor? Ki zaten son zamanlarda yapay zeka birçok konuya el atmaya başladı. Özellikle bizim inşaat mühendisliği konusunda da işte yapay zekadan çizimler, işte statik ve mimari olarak çizimler vesaire konuları söz konusu. Sizin alanı nasıl bir etkiledi?
16: Ya, yapay zeka destekli sistemler GES sistemlerinde, enerji sistemlerinde arızayı tespit edebiliyor. Daha sonra üretim tahmini yapabiliyor. Bakım süreçlerini optimize edebiliyor. Yani yapay zeka ile ilgili bir tesisin tüm verilerini attığınız zaman bu şekilde bir çalışma, yani tesisin verimini, yıllık maliyetini, işte tesisle olan arızaları, bakımları falan her şeyi size söyleyebiliyor. Dijital izleme platformları sayesinde üretim performans analizi bile çıkarabiliyor yapay zeka dediğimiz sistemler. Yapay zeka tarafından üretim tahmini yapmak, ama şöyle bir şey var, işte üretim tahmini yapabiliyoruz yapay zeka ile, ama bu yapay zeka sistemleri panellerdeki kılcal çatlakları, string hatalarını, invertördeki hatalar, gölgelemeleri bazen es geçebiliyor. Tam anlamıyla bunu size yansıtmayabilir. Hani %100 bir verimle çalışabiliyor mu yapay zeka? Hayır, ama şu an günümüz şartlarında yapay zeka ile üretim performansını, işte yıllık üretimi, sistem maliyetini, sistemde çıkabilecek arızaları, işte arıza kayıtlarını ya da invertör üzerinde okuduğumuz, ekranda okuduğumuz arıza kaydını yapay zekaya atarak anında çözüm üretebiliyoruz GES'lerde şu an. Evet. Ki bu trafo sistemlerinde de böyle, yani sadece GES anlamlı değil, bir elektrik sisteminde, bir iş tesisat sisteminde bile bu yapay zekaya endekslenebiliyor yani bu sistemler.
15: Evet, yani işimizi bir noktada kolaylaştırıyor
16: kesinlikle
15: diyorsunuz.
16: Kesinlikle, ama bir noktada, çünkü dediğim gibi sahanın durumunu yapay zeka bilemez. Yani invertördeki arızayı, kaç gün invertörümüz yattı, stringlerimizdeki arıza, panellerimizdeki kirliliği, bunu yapay zeka hani belli bir noktaya kadar bilebilir. Bunu siz söylemediğiniz sürece zaten.
15: Tabii ki canım. Yani şöyle bir sistem var. Yapay zeka bir noktaya kadar evet fayda sağlıyor, ama mühendisin zekası olmadan, yani
16: kesinlikle.
15: Verim gücü olmadan.
16: Çizimdir, zeka, aynen. Evet.
15: Hiçbir şey olmaz. Ya da nasıl denir? Şimdi biz bilgisayara nasıl komut verirsek bilgisayar bize o şekilde bir geri dönüş sağlar. Biz yapay zekaya nasıl bir komut verirsek, yani nasıl bir yönlendirme yaparsak, yapay zeka da bize o şekilde
16: bize o şekilde dönüş yapar. Kesinlikle.
15: Yani her şekilde bir mühendis zekasına ihtiyaç kesinlikle var. Elektrikli araçların yaygınlaşması güneş enerjisi sektörü nasıl bir etki yapacak? Son zamanlarda da elektrikli araçların alımları arttı.
16: Son zamanlarda şöyle, elektrikli araçlar gerçekten hani her yerde de görüyorsunuz artık, şarj istasyonları bir uzun yola gittiğinizde bir şehir içinde falan şarj istasyonları da çok fazla yaygınlaştı. Şimdi bunun yaygınlaşması bizim şebekeye verilen şebekeden çekilecek enerji miktarını, enerji tüketimini de çok fazla etkilemekte. Yani şöyle diyeyim, şebeke altyapımız bazı noktalarda buna müsait olmayabiliyor. Çünkü elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonları hani bir değil bin olmaya başladı artık. Bu şebekeyi ciddi anlamda yormaya başladı. Şebekeye ciddi anlamda bir sarfiyat oluşturmaya başladı. Şimdi elektrikli araçlar tüketimi artıracağı için de bunun için yenilenebilir çözümler, yani GES'e endeksli, GES'le alakalı bir entegre sistemler kurmak lazım. Yani bu sistemi kurarken de özellikle güneşle entegre şarj, depolama çözümleri, yani gündüz üret, aracı şarj et, öne çıkacak. Yani bu konutlarda da, ticarethanede de, sanayide de aynı şekilde olacak. Güneşle üret, aracını şarj et şeklinde bir güneş ve depolamalı araç entegrasyonu oluşması lazım şu an. Bu şekilde olursa şebekeyi de yormamış olur elektrikli araçlar. Aynı zamanda çok fazla da tüketim sarf etmemiş oluruz. GES'ten, güneşten beslenmiş olur elektrikli araçlar. GES destekli şarj istasyonları önemli pazar oluşturdu. Araç bataryalarının gelecekteki depolama amacıyla kullanılması da şu an mümkün görünmektedir yani.
15: Evet. Yani ihtiyaca bağlı olarak diyorsunuz.
16: Kesinlikle. Aynen. Şimdi şöyle diyeyim, hani dediğim gibi elektrik şarj istasyonları çoğaldıkça zaten şebeke buna yetmeyecektir. Çok fazla şebekeye işte kısa devre dediğimiz arıza akımlar, kısa devre arıza akımlar falan oluşacak. Bu hem işletmeleri sıkıntıya sokacak, hem de elektrik dağıtım şirketlerine büyük külfet oluşturacak. Yani bunu GES'le entegre etmek her zaman önemli. Yani güneş varken güneşle entegre etmek gerçekten çok önemli.
15: Evet. Haklısınız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin enerji dönüşümünde güneş enerjisinin rolünü nasıl görüyorsunuz?
16: Yani önümüzdeki 10 yıldan önce, önümüzdeki ya geçmişteki 10 yıla baktığımızda güneş enerji sektörü çok had safhalara, yani çok iyi noktalara geldi. Hiç kimse bu şekilde beklemiyordu. Özellikle dediğim gibi hani Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle güneş potansiyeli, ışınlanma oranı çok fazla. Güneş enerjisinin Türkiye'nin enerji dönüşümünde ana aktörlerden biri olacağını zaten herkes düşünüyordur, biliyordur. Teknolojik gelişmeler, işte depolama çözümleri ve artan enerji maliyetleri de GES yatırımlarını hızlandırmaya başlamıştır. Evet. Çünkü insanlar artık enerjide bağımsız olmak istiyorlar. Yani bir elektrik zammından etkilenmemek istiyorlar. Veya işte dışa bağımlılığı azaltmak istiyorlar. Bunun için gerçekten hani GES insanlar için bir külfet, yani daha doğrusu bir zaruri ihtiyaç olmaya başlamıştır. Sanayi tesisleri, tarımsal sulama, mesela tarımsal sulamalarda ve konutlarda kullanım oranı çok fazla olmaya başladı. Türkiye'nin enerji ithalatının azaltmasına da, yani dışarıdan enerji alımını da azaltacağı için GES gerçekten ileride çok güzel noktalara gelecek, yine ben öyle düşünüyorum yani.
15: Evet, bu konu nazarında benim de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz güneş enerjisi panellerini konumlandırırken, hı-hı, benim için konumlandırma da çok önemli.
16: Kesinlikle.
15: Biz arsalarımıza, bağlarımıza, bahçelerimize değil de, yani yeşil alanlarımıza değil de otoparkların üzerine, yani sanayi
16: tarım yapılamayacak alanlara mesela,
15: atıl alanlara konulabilir. Ama biz bunların nazarında daha çok böyle üretim yapabileceğimiz alanlarda, hı-hı, son zamanlarda görüyoruz GES projeleri yapılıyor. Bu konu nazarında söylemek istediğiniz?
16: Şöyle diyeyim, GES sektöründe gerçekten atıl alanlarımız çok fazla. Özellikle tarıma elverişli olmayan alanlarımız Türkiye'de çok fazla. Yani yapılacaksa bu tip yerlerde, şimdi biz hani GES'i yaparken tabii ki bir bürokratlar işte tarımsal bütünlüğü bozmayacak, marjinal raporu dediğimiz, biz marjinal rapor alıyoruz mesela, yani şöyle diyeyim, İl Tarım Orman Müdürlüğü ile olsun, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile olsun, işte bunlarla çalışmak önemli. Bu noktada yatırım yapanların hani atıl alanlara, tarım yapılmayan alanlara GES'i kurması gerçekten önemli. Aynı zamanda az önce sizin de dediğiniz gibi çatılarımızda çok fazla boşluk var. Yani eğer statik açıdan kurtaran çatılarımız mevcutsa ve şebekede yeterli güçte bağlanabilirlik varsa GES yapmayı herkese tavsiye ederim.
15: Evet.
16: Burada da tabii en önemli nokta kapasite durumu. Hani şöyle diyeyim, GES yapmak için birkaç bürokrat, yani bir bürokrasi işlemleri var, izin işlemleri var, çağrı mektubunu alabilmek için falan. Bunun için de işte trafo kapasiteleri çok önemli. Yani bağlanabilirlik oranı dediğimiz, trafoda boş kapasite var mı yok mu, ona bakmak lazım. Eğer böyle bir kapasite mevcutsa GES yapmak gerçekten şu an çok iyi gözüküyor, yani iyi durumda.
15: Evet, verimlilik açısından yani verimliliği iyi bir noktada.
16: Tabii ki.
15: Tabii ki ihtiyaç konusunda da güzel bir ihtiyaç giderici bir noktada. Güzel bir konuya değindik. Hı-hı. Yani o sürekli bir konu olan bir konumuz.
16: Tabii ki.
15: Aynen, yani son zamanlarda ihtiyaçtan kaynaklı. Teşekkür ederiz.
16: Rica
15: son
16: ederim.
15: Son söylemek istediğiniz?
16: Son söylemek istediğim şu, güneş enerjisi yapmak isteyen yatırımcılarımız, işte konutlar olsun, meskenler, ticarethaneler olsun, yani gerçekten maliyet analizini güzel yapmaları lazım. Yani gerçekten tükettiği kadar enerji kurmak lazım. Şimdi bizde öz tüketim mantığı dediğimiz, mahsuplaşma dediğimiz ve satış esası dediğimiz hani 3-4 tane yöntem var. İşte bunu belirlemeleri çok önemli. Yani gerçekten sağlıklı bir belirleme yapmak lazım. Çünkü fazla kurmak yatırımcıya çok fazla zarar. Eksik kurmak da enerji ihtiyacı için yatırımcıya gene zarar. Tabii burada bunu yaparken işletmelerin sözleşme güçleri var. Bunlar da hani sağlıklı ve teknik biriyle çalışıp sağlam çıkartmalarını tavsiye ediyorum. Onun için söyleyeceğim başka bir şey yok onun dışında.
15: Teşekkür ederiz. Gündem olan bir konuyu ele aldık. Cevaplarınız için ayrıca çok teşekkür ederim.
16: Rica ederim.
15: Yayınımızın da sonuna geldik. Yapı Gündem programında sonuna geldik. Haftaya saat 1'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
1: Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi sona erdi.
8: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 14 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 28, Özvatan Akkışla 30, Bünyan Develi Tomarza 31, Felaye Sarıolan Yeşilhisar 32, İncesu Yahyalı 33 derece, çevre ilerde Yozgat 29, Niğde 31, Nevşehir 32, Kırşehir 33, Sivas ise 34 derece olacak. Büyük kentlerde İstanbul 26, Ankara 33, İzmir 34 derece.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: Milattan önce 490. Maraton Savaşı gerçekleşti. 1521. Aztek başkenti Tenochtitlan, Hernán Cortés komutasındaki İspanyollar tarafından işgal edildi. 1647. İtalyan matematikçi ve fizikçi Evangelista Torricelli barometreyi icat etti. 1788. Danimarka, İsveç'i işgal etti. 1921. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk zaferi ile sona erdi. 1921. Soma, Yunan işgalinden kurtuldu. Aynı gün Yunanlılar tarafından 17 Eylül'e kadar sürecek İzmir yangını başlatıldı. 1937. Dersim Harekatı tamamlandı. 1943. Çan Kayşek, Çin Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı oldu. 1968. Arnavutluk, Varşova Paktı'ndan ayrıldı. 1980. Türkiye'de Kenan Evren, devlet başkanlığı görevini üstlendi. Milli Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in güvence altına alındıkları bildirildi. 2002. Cezayir'de İslamcı militanlar, Kuzey Cezayir yolunda 11 sivili öldürdü.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 7 Eylül Pazartesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere dair durum değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporları paylaşıldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi başlayacak. Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, deprem sayısındaki kısa süreli artışların büyük deprem olacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, küçük depremlerden büyük deprem sonucu çıkarılmaz dedi. Kayserili ekip, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'nde gerçekleştirilen yarışmalarda kategori birinciliği ve yöresel tatlı yarışmasında altın madalya kazandı. Burada konuşan Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Kayseri mutfağının dünyadaki önemini görmek bizim için oldukça mutluluk verici dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Eylül

0: Eylül Salı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirterek, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşeceğini belirterek, biz kan davalı düşman değiliz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinin ve girişimcilerin daha fazla üretmeleri ve geniş pazarlara ulaşmaları amacıyla hükümetin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı yatırım ve faaliyetlerini değerlendirdi. Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
1: Bankamızın çok değerli genel müdürü ve buradan bulunan yetkililerin, ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetler bizi kavuşturacağı, ona vesile olduklar için. Ayrıca KASKİ bizim bu şeffaf ve gerçekten yetenekli, samimi ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah gerekli değerlendirmeler yapacaktır. Bu rakamlar sizlerle paylaşıldı. 6 tane firmanın katılıyor olması, 10 dosya alınmış. Bu da hem kurumumuza hem bu yatırımımıza olan güveni göstermekten. Kime nasip olur bilmiyorum. Dosyalar yeterince değerlendirilir. İlk bankamızda gerek onaylıkta adımlar İslam Bankası'nda gerek onaylıkta kendinden sonra konuyla sizlere paylaşılacaktır. Şimdiden alaca firmamıza hayırlı uğur olmasını ben teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Kayseri Ticaret Odası Başkanı adayı Ali Alkan düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: En baştan başlayıp şirketin kuruluşundan başlayıp devam ettirecek şekilde hem maddi ticaret odası maddi destek sağlayıp hem de rehberlik ederek ticaretin gelişimine yön verecek şekilde gençlerimizin Kayseri'de kalıp geleneksel o kültürü devam ettirip teknolojiye ayak uydurup vizyon sahibi gençlerimiz var. Vizyon sahibi gençlerimizle birlikte Kayseri ticaretine yön verecek şekilde girişimlerde bulunacağız ve buna yönelik çalışmalarımız var.
3: Haftanın özeti.
0: 9 Eylül Çarşamba. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tavrımız nettir. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olmayacaktır, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batı Akdeniz'de yakın zamanda petrol hedefli sondaja başlayacağız müjdesini paylaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Talas bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vekil Çopuroğlu, bir fidan dikmek, toprağa bir iyilik, geçmişimize bir rahmet, geleceğimize bir nefes bırakmaktır, dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Gesi Mahallesi'nin ihtiyaçlarına ve yeni yatırımlara yönelik önemli saha incelemelerinde bulundu. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir parti olarak bakamayız. Bu tamamen ülkenin kuruluş iradesidir, ülkenin çimentosudur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi her zaman daim olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi iki büyük eserim var diyor. Biri Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Haftanın özeti.
0: 10 Eylül Perşembe. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde, dedi. Kayseri'de gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Erva Spor Okulları'nın 74.sü İnoder Erva Spor Okulu adıyla kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bu yıl çocukların suça karışma olaylarında belirgin bir düşüş yaşadıklarına dikkat çekti. Vali Çiçek şunları söyledi.
5: Her geçen gün çığ gibi büyüyoruz. Kayseri'de özellikle 2026 yılında çocuk suçlarında suça karışmış çocuklarda tarihin en büyük düşüşünü yaşıyoruz. Az önce Ayşegül çıktı dünya şampiyonu. Celal çıktı Türkiye şampiyonu. 530 madalyayla bakın yakın gelecekte 26 branşta Kayseri'nin ambargo koyduğunu göreceğiz. Çocuklarımız için bu projeye inanıyoruz. Onların yanında olacağız diyen inovatif iş insanları, başkanımız Esat Başkan başta olmak üzere yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar. Burada bütün ervalarımız var. En iyisi inovatif olsun, en iyisi.
0: CHP Talas İlçe Başkanı Hasan Çetin, Talas Belediye Başkanı 2026 yılının Talas için asfalt yılı olacağını söylemişti. Ancak Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nin hali bu sözlerin sahada karşılığını sorgulatıyor dedi.
3: Haftanın özeti.
0: 11 Eylül Cuma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında siyasi yasak kararı verildi. İstinaf aşamasında bozulmaması halinde İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı kesinleşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri yeniden seçime gidecek. Yeni parti olağan kongresini Kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız dedi. Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında yeni eğitim öğretim yılına hazırlık ve okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Çiçek, huzurlu bir eğitim öğretim yılı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milleti Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır, dedi. Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle hakkında yıkım kararı verilen 6 katlı bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, Mersin limanına gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesiyle geçirildi, 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü sözleşmeli er Ziyar Kopara'nın şehit olduğunu bildirdi. İstanbul Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirterek, Türkiye'nin terör propagandalarından kurtulması ve kardeşliğini güçlendirmesi için kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya kamu görevlisine alelen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-27 eğitim öğretim yılı kapsamında Kur'an kurslarının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Yayın tekrarı.
3: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm başlıyor.
4: Kayseri Radar ve Radyo Radar izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Gündem Turizm programına hepiniz hoş geldiniz. Bazı şehirler vardır sadece bugünüyle değil, binlerce yıl öncesinden gelen hafızasıyla yaşar. Bugün Anadolu'nun ticaretine, medeniyet ve insanlık tarihiyle nasıl bir bağ kurduğunu konuşacağız. Bugünkü çok kıymetli konuğum ise Kültepe Kazı Alanı Başkanı Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim.
4: Sizi biraz zor yakaladık.
5: Halen Ankara'da dersler devam ediyor. Kayseri'de de dersler devam ediyor. Dolayısıyla daha kazı başlamadı ama yine malum aynı yoğunluğu yaşıyoruz.
4: Hocam, radyodan dinleyen izleyicilerimiz için de sizi bir dinleyebilir miyiz? Kısaca kendinizden biraz bahseder
5: Tabii.
4: misiniz?
5: Ben Fikri Kulakoğlu, Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bizim kadim fakültemiz, onun öğretim üyesiyim. Şimdi arkeolog olarak ben zaten mesleğim arkeoloji, arkeologluk ama asıl bizim bir başka özelliğimiz daha var. Sadece tarihle değil, aslına bakarsanız arkeoloji artık bambaşka bir disiplin haline gelmeye başladı. Daha zengin, artık her şeyden anlayan insan olmak gerekiyor gibi neredeyse. Ama gayet doğal olarak ben mesleğimde sanıyorum 46 yıl, 45 yılı geçtim. Üniversiteye başladığım ile bugünkü zamana kadar 45 yıl geçmiş. 45 yıldır bu işin içindeyim. Emekliliğime de az kaldı açıkçası.
4: Ama emekli falan olayım demeyin.
5: Ama tabii ki kanunlar artık neyse onlara tabii biz de uyacağız. Ama yine de biz mesleğimizi bırakmayacağız. Tabii ki yine emekli olsak dahi buradayız. Ankaralıyım. Ankaralıyım derken şöyle yarım Ankaralıyım, yarım Bafra doğumluyum. Bursa'da liseyi okudum. Ama artık Kayseriliyim diyorum. Çünkü artık Kayseri'ye de taşındım. Hatta Ankara'daki derslere Kayseri'den gidip geliyorum. Vallahi Kültepe'de aşağı yukarı 33 senedir Kültepe'deyim. Kültepe'de çalışıyorum. Asistanlığımdan itibaren Tahsin Hoca'nın, Tahsin Özgüç Hoca'nın ve Kutlu Emre Hoca'nın asistanı olarak onlardan çok şey öğrendim. Onlar biliyorsunuz koca bir gökdelen diktiler Kültepe için. Kültepe'yi göklere çıkardılar. Biz de işte hasbelkader üstüne kaçak kat çıkmaya çalışıyoruz.
4: Estağfurullah.
5: Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii asıl şöyle Kayseri babında söylersem, Kayseri'nin Kültepe'ye çok ilgisi yok idi zamanında, özellikle hocalarımız zamanında. Çünkü o zamanki düşünce, biz bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Bizim başka bir işimiz yok. Herhangi bir şekilde kalkıp da Kültepe'yi tanıtmak, Kayseri'yi tanıtmak gibi bir durumumuz yok diye düşünürlerdi. Şimdi az önce söyledim ya, her işten anlamamız da gerekiyor. Ben 2006 yılında başkan olarak çalışmaya başladığımda, görev aldığımda gayet doğal olarak Kayseri'de Kültepe'nin tanınmazlığı beni de rahatsız etti. Yani kime sorsanız tanımaz. Yani okumuşuna okumamışına, esnafına tüccarına. Kayseri'de Kültepe, Gültepe diye bilinir zaten.
4: Gültepe mi diyorlar? Tabii.
5: Gültepe diyorlar. Havaalanında bir turist gelse, Kültepe'ye gideceğim dese, götürdükleri yer Gültepe mahallesi idi. Şimdi tabii ki gayet doğal olarak aslına bakarsanız bu tür çalışmalar yerel yönetimin katkısı olmadan olmuyor. Yani bizim ödeneklerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelir, Türk Tarih Kurumu'ndan ve Ankara Üniversitesi'nden gelir. Ama gelen ödenekler tabii ki çok kısıtlı. Ve asıl işi yapmak için daha farklı kaynaklara ihtiyacımız var. Ve her şeyden öncesi de yerel yönetime ihtiyacımız var. Çünkü gayet doğal olarak yerel yönetim bu şehrin sahibi ise, bu merkezde, bu arkeolojik kazı alanında, bu şehirde ise onların desteğini istemekten çekinmemeli diye ben düşündüm.
4: Ve onlar da gönüllü olarak seve seve burayı tabii ne kadar daha kısa sürede bitiririz, ne zaman nasıl ortaya çıkartırız,
5: tabii
4: nasıl bir destinasyon haline tam olarak getiririz diye tabii ben uğraşıyorlar diye.
5: Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Ben 2006 yılında kazı başkanı olduğumda ilk sene bir şey tabii ki yapmak mümkün değildi. Zaten tanımamız gerekiyor. 2007 yılında o zaman Sayın Mehmet Özaseki belediye başkanımızdı. Ben hocamı aldım. Kutlu Emre hocamı aldım. Onunla beraber onu ziyaret ettik. Ben dedim bu kazı benim kazım değil, sizin kazınız. Sağ olsun o da ne demek istediğimi çok iyi şekilde anladı ve bize o zamandan beri, daha sonraki Mustafa Bey olsun, Memduh Başkanımız olsun, sürekli desteklerini veriyorlar. El birliğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama Kültepe gerçekten diğer merkezlerden farklı bir merkez, diğer arkeolojik merkezlerden farklı bir merkez. Çünkü çok büyük bir alana yayılmış ve günümüzden 4000 yıl öncesinde Ön Asya'nın en büyük şehirlerinden birisi, Orta Doğu'nun en büyük şehirlerinden birisi olduğunu ben rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dolayısıyla yapılan iş şimdiye kadar harcanan emek çok gözükmüyor. Sebebi de alanın çok büyük olmasından kaynaklanıyor. Ve aynı şekilde tabii ki bu kadar geniş bir alanda çok daha kalabalık bir ekiple, daha donanımlı bir ekiple, daha artık günümüzde teknoloji biliyorsunuz artık kullanmamız gerekiyor. Her türlü teknoloji, aracı, makina, ekipmanı kullanmamız gerekiyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz o konularda da bize destek verdiği için biz daha rahat ediyoruz. Ama gayet doğal olarak bütün izinler zaten Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilir ve birlikte aslına bakarsanız son günlerdeki gelişmeler de aynı doğrultuda ilerliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapılan çalışmalar bence doğru bir yola girdi.
4: Uyumlu gidiyor artık, evet.
5: Evet, onun için... Yani
4: 2 yıldır, 3 yıldır çok daha fazla uyumlu hale bütün kurumlar geldi gibi gözüküyor. Biz öyle görüyoruz.
5: Yani turizmci olarak da hani siz şimdi... Ya eğer siz bunu söyleyebiliyorsanız doğru bir adım oldu herhalde.
4: İnşallah öyledir. Daha da iyi olur. Olacağı doğru gidiyor hocam.
5: Olacak, olacak.
4: Siz Anadolu'nun hep ilk yazılı tarihi Kültepe'de başladı diyorsunuz. Konuşmalarınızda sık sık. Ben
5: evet.
4: Sizi de takip ediyorum.
5: Evet.
4: Ne dersiniz bununla alakalı?
5: Vallahi şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim.
4: Yazı bulununca medeniyetin de başladığı yer diyebilir miyiz?
5: Tarih başlar. Tarih yazıyla başlar, kayıtla başlar. Yani tarihi şimdi Türkiye'de örnek olarak Göbekli Tepe, Çatalhöyük gibi çok çok önemli merkezler var. Oranın tarihiyle ilgili olarak ya da o yerlerin tarihiyle ilgili olarak biz sadece analojik benzerlikler kurarak yani bir başka merkezlerle karşılaştırma yaparak tarihlendirme yapabiliyoruz. Son yıllarda da karbon 14 dediğimiz metot ile oradaki organik karbonik ya da karbonlaşmış malzemenin tarihini söyleyebiliyoruz. Ama orada kim yaşadığı, oradaki işte ne kral oldu? Kimdi, bey kimdi, efendim işte kimlerle karşılaştığınız bununla ilgili hiçbir şey söyleyemiyoruz. Ama Kültepe'ye gelince, yani günümüzden 4000 yıl önce yanımda da getirmiştim aslında replika şurada herhalde görülebiliyor. Bir zarf örneğidir bu. İçinde tableti de vardır. Yani şu tabletler sayesinde Anadolu insanı ilk kez yazıyla karşılaşıyor.
4: Bu arada bunu müzeden alıp getirmedik. Bu bir replika. Bunu
5: evet, evet doğru. Şimdi dolayısıyla gerçekten Anadolu tarihi Kayseri'de, Kültepe'de başlamıştır. Anadolu insanı da ilk kez Kültepe'de yazı yazmayı ve okumayı öğrenmiştir. Bunu nereden biliyoruz? Bunu da Kültepe kazılarında bulunmuş olan egzersiz metinleri var. Yani bizim ilkokulda eğri çizgi, düz çizgi, yan çizgiyle başladığımız sonrasından Ali at topu, at Ali gibi tekerlemeler gibi, nakaratlar gibi bir kere bir, bir, bir kere iki, iki gibi basit hesapların çalışıldığı, üzerinde çalışıldığı tabletlerden biliyoruz. Bu tablet yaklaşık olarak 5'e 5 santimetre ölçülerinde bir tablet ama o egzersiz tabletleri dediklerimiz yaklaşık bir A4 olmasa da A5 boyutunda bir büyüklükte ve kalın, kaba şeyler. Bunlar zamanında üzerinde böyle basit alıştırmaların yapıldığı tabletler ve gerçekten de 16 tane tablet bulunan öyle o egzersiz tabletlerinden 16 tanesi Anadolu insanının yani yerel insanın tüccarların değil, yerel insanların da artık okumaya, yazmaya başladığını göstermesi açısından Anadolu insanın ilk kez bunu becermesinden anlıyoruz. Böyle bir önemi var. Kültepe'nin çok önemi var ama en başta geleni gerçekten Anadolu insanının ilk kez okumaya, yazmaya başladığı yer olması. Onun için Kayseriler bununla gurur duyabilir. Anadolu'daki ilk kez okumayı, yazmayı öğrenen adam Kayserilidir.
4: Ne güzel. O zaman insanlık tarihinin başladığı yer diyebilir miyiz?
5: Tabii Sümerler var. Hani bizden önce, Anadolu'dan önce Mezopotamya'daki Sümerler bizden 1000 yıl öncesinden bunu keşfetmişler. Keşfetmişler değil, geliştirmişler. Ama Anadolu insanı geç de olsa en azından 1000 sene sonrasında daha Avrupa, Asya, diğer ülkelerde hiçbir yerde yazı yokken yine de bütün dünyadan ileri bir seviyede okumayı yazmayı öğrendikleri için bence çok daha farklı yerdeyiz.
4: O zaman ticaretin dili Kayseri'de yazıldı diyebilir miyiz?
5: Tabii. Tabii. Şimdi tabii Kültepe anlatmam, şimdi kusuruma bakmayın. Ben de ağzımı açtığım zaman susamıyorum. Ne olur beni uyarın. Çünkü konu Kültepe olunca, hele böyle konular gündeme gelince gerçekten 4000 yıl öncesinde.
4: Hocam, anlatmadan önce şu ilk tabletleri elinize aldığınızda yıllar önce ne hissettiniz? Oradan bir başlayalım mı?
5: Olur. Şimdi ben Kültepe'ye gelmeden önce başka kazılarda çalıştım. Tabii birçok kazıda çalıştık. Ve tablet, daha önce tableti müzede gördük sadece. Yani diğer kazılarda tablet yok. Türkiye'de zaten çok az sayıda tablet var. En çok tablet Boğazköy ile Kültepe'de var. 23 bin civarında çivi yazılı tablet var. Dolayısıyla bu çok büyük bir koleksiyon. Şimdi şöyle, tabletler iki türlü çıkıyor. Bir tanesi, bir grubu, evler yanmış, yıkılmış. O zaman bu tabletler biraz da olsa pişmiş oluyor. Yani daha en azından bisküvit kıvamına gelmiş oluyor ya da daha da sertleşmiş oluyor. Tuğla, kiremit kıvamına gelmiş oluyor. Onları çıkarmak çok kolay. Gerçekten de oradan hani elinize aldığınızda bir tane tablet çıkarabiliyorsunuz. O çok bambaşka bir şey. Onun keyfi zaten, bir de ilk defa hani tablete dokunmak, hatta hoca ilk seneleri dokundurtmadı bize. Çünkü onu çıkartmak bayağı ustalık gerekiyor. Ama o yangından çıkmış olanlar kolay, hani şey değil. Fakat bir de bu tabletler normalde yazışma tableti, arşiv tableti değil. Yani bir yerde depolamak için hazırlanmış, kütüphaneye konulacak tabletler değil. Bunlar tüccarların kendi aralarında haberleşmeleri için yazdıkları mektuplar, antlaşmalar, efendim mesajlar. Ve bunların çok beklemeye zamanı olmuyor. Çünkü adam bugün işini burada gördü, anlaşmasını yaptı, malını verdi, parasını aldı. Bunları kaydettiği tableti şahitler huzurunda imzalıyorlar ve yanında alıp götürüyor. Ya da Asur'dan bize getirmiş, Mezopotamya'dan bize getirmiş oluyor. Bunlar yani çok kısa süreli şeyler. Bir tabletin gerçek anlamda pişirilmesi için neredeyse bir aya ihtiyacınız var. Hitit tabletleri pişirilmiştir. Çünkü onların hepsi devlet tabletidir, tapınak tabletidir. Arşivlenmek için konulmuştur. Yani arşivlenmek için yazılmıştır. Bizimkiler ise bugün cebine koyup yarın yola çıkacağı tabletler. Ve eğer bunlar dediğim gibi ise maalesef toprak altında nemden, sudan, hayvandan çok fena bir şekilde etkileniyor. Bunlar bulunduğu an çamur gibi. Bir tableti, hele bir arşiv çıkarmak aylar sürüyor. Yani. Onun için evet, o kadar yorucu ki, anlatamam size. O kadar yorucu ki dizinizin üstünde eğilip beliniz tutulur. Sürekli bizim arkeologların en büyük hastalığı zaten bel tutulmasıdır, bel fıtığıdır. Dolayısıyla hani onu, bir tane sağlamını çıkarmak, yani acayip bir keyif.
4: Ne güzel. Ellerinize sağlık.
5: Sağ olun.
4: Ticaretin dili tabletlerde mi yazıldı? İlk oradan mı başladık hocam?
5: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Hani çok uzun anlatmak istemiyorum. Asurlar buraya geliyor. Anadolu'da ticaret yapmak istiyor. Anadolu'nun ihtiyacı olan kalay ve kumaş, iyi kumaş getiriyorlar. Burada altın ve gümüş karşılığında takas ederek bunları satıyorlar. Ve doğal olarak bu gelen malzemenin bir kaydı olması lazım. Çünkü her zaman bir tüccar kendisi getirmiyor, kervana katılıyor ya da bir kervancıya emanet ederek buraya gönderiyor. Şimdi dolayısıyla bunun bir işte kaç gramdır, kaç kilodur, kaç metredir bu gönderdikleri malzemelerin bir kaydı olması lazım ve kervancı başı bunu kaydını yapıyor, yolda masrafını yazıyor, harcadığı hatta aldığı şeyin aldığı işte yemin parasına kadar böyle şeyler kaydediliyor ve ondan sonra bunu tekrar geriye gönderecek. Yani ben bu malı buna verdim, bu aldı gibi kayıt oluyor. Çünkü bizim tabletler çoğu zaman antlaşma tableti. Yani kontrat, iş kontratı olduğu için bunları karşılıklı olarak ellerinde kopyalarının olması gerekiyor. Ve doğal olarak da burada bizim bu tabletlerden, 23 bin küsur tabletten o dönemdeki ticaretin bütün detaylarını görüyoruz. Bir tüccarın evinde bugün herhangi bir firmanın, özel şahıs firmasının muhasebesinde ya da kasasında olan ne varsa, çek, senet, antlaşma gibi bütün her şeyi biz tüccarların evinde, arşivinde, küçücük bir odadır. Yani 1'e 2 metre gibi böyle küçücük bir oda içinde onları bulabiliyoruz. Düşünün, 4000 yıl önce adamın sattığı malın hesabı, kime ne borcu, kime ne, kimden ne alacağına kadar her şeyini görüyoruz. Şimdi ticaretin dili burada yazılmıştır, Kültepe'de yazılmıştır diyoruz ya, gerçekten doğru. Şöyle doğru, buradaki ticaret at pazarlığı yapılan bir ticaret değil. At pazarlığı gibi yapılan bir ticaret değil. Kayıtlı, sistemli bir ticaret. Kuralları var. Örnek olarak bir malın satışında ya da bir antlaşmada muhakkak şahitler vardır. Burada mesela bu şey, eğer zoom yapılabilirse belki üzerinde görülebilir. Şahitlerin mühür baskıları var bu zarfın üzerinde. Yani 4 tane şahit, 5 tane şahit yeri geldiğinde bu duruma göre bunlar imzalanacak. Ve asıl büyük problem, mesele, herkes Anadolu'da ticaret yapamaz. Anadolu'da ticaret yapmak için özellikle yabancı tüccarların hepsi burada kurulmuş olan ticaret odasına kayıt olmak zorunda.
4: O zaman ticaret odası da var.
5: Dünyadaki ilk. Gerçek anlamda bir ticaret odası, çünkü 94 yılında kazılan bir arşivde oradaki tüccarın 5 kuşak öncesinden atası olan adamın ticaret odasına yatırdığı paranın makbuzları var. Ve 5 kuşak öncesinden o makbuzları halen saklıyor adam. Şimdi ticaret odasına üye olmanız gerekiyor. Üye olduğunuz zaman çok büyük kolaylıklar sağlıyorsunuz. Nedir? Yani bugün de aynı şekilde, ya da esnaf ve sanatkarlar odası var biliyorsunuz. Ya da nedir? Borsa, sanayi odası var. Onun gibi oraya kaydolduğunuz zaman kredi çekebiliyorsunuz. Kendi kredileri var çoğu zaman, daha düşük faizde. Efendim, sizinle alıcıyı buluşturmak ya da satıcıyı buluşturmak için kolaylıklar sağlarlar. Aynı şekilde oradaki ticaret odası yerel krallıklar ile tüccarlar arasındaki iş birliğini ya da iletişimi sağlıyor. Yeri geldiğinde o krala ödenecek vergiyi topluyor. Yeri geldiğinde bazı malların değer kazandığını haber veriyor Asur'a, o malları gönderin diyor. Örnek olarak bazı yerlerde mesela bakır, daha kaliteli bakır, o bakırı alın diyor. Ya da orada kala ihtiyacı çok arttı, hemen gönderin. Ya da gümüşün, evet, gümüşün fiyatı artıyor, buraya gümüş gönderin. Hatta parası olmayan tüccara, bizdeki teşvik diyelim herhalde onun gibi, gümüş alması için ya da işte o eksik malzemeyi alması için gümüş veriyor, para veriyor.
4: Kredi veriyor, hibe veriyor
5: yeri geldiğinde. Ama hepsi, yapılan bütün işler, bu tür işlerin hepsi kayıtlı. İçinde para geçmeyen bir tablet bulamazsınız.
4: Hmm. Ben bu arada Vandana diye bir kadın tüccarın...
5: Madavada.
4: Madavada mı?
5: Ha, evet, Madavada. Evet, şimdi işin güzel tarafı sadece dışarıdan gelenler değil, Anadolu insanı da, Kültepeliler de, hatta sadece Kültepeli değil, başka şehirdekiler de ticaret yapmaya başlıyor. Okumayı yazmayı öğreniyor. Kendileri yapıyor. Ve orada bir ekmek alacağı var, onu yazmış tabletlerden bir tanesine, o Madavada. Bir ekmek.
4: O da çok genç.
5: Bir somun. Bir somun. Düşünün. Ya bunun gibi. Dolayısıyla hani oradaki tabii asıl mesele iki krallık arasında, daha doğrusu Asurlu tüccarlar ile yerel krallıklar arasında antlaşma yapılması gerekiyor. Çünkü yerel krallık güvenliği sağlayacak. Değil mi? Yani çünkü o dönemde de herhalde yol kesen haydutlar vardı. Var kesinlikle. Ama işte onun karşılığında yol vergisi ödeyecek tüccar. Bunu ödememek için kaçak yollara giren tüccarlar var. Asurlu tüccarlar var. Onlar, ondan bir tanesi hapsedilmiş, hatta öldürülecek. Onu kurtarmak için Bitkarim'in ya da tüccarların sarayla anlaşma yapmak istemesine dair bir şey var, tablet var. Yani o tüccarı kurtarmak istiyorlar. Kral ve kraliçe karar veriyor bu adamın suçlu olup olmadığına. Bu kadar. Yani aslında kadınlar, hikayesi ticaret, çok.
4: Kadınlar ticarette çok aktif miymiş? Bunu söyleyebilir miyiz hocam o dönem?
5: Bütün toplumda kadın, bir erkekle bir kadın eşit. Basit olarak mirasta, örnek olarak koca öldüğünde mirasın yarısı karının, eşin geri kalan yarısı diğer çocuklar arasında paylaştırılıyor.
4: Şimdikiyle aynı.
5: Değil, hatta şimdi o kadar bile değil.
4: Değil mi? Yüzde değilmiş mi galiba?
5: Ne öyle yani ben de çok emin değilim. Bazı avukat arkadaşlar 30 diyor, 40 diyor ama yani %50 değil.
4: Evet.
5: Düşünün, hani kadın bu kadar işin içinde. Kız çocukları tamamen aynı şekilde anneleri gibi eşit, özgür.
4: Bir tablete denk gelmiştim hocam. Aile ilişkilerini de anlatıyordu. Hı-hı. Çocuk annesine kızıyor. Diyor ki işte sen beni analıkmış gibi gördün. İşte şu çocuğuna iki tane kıyafet aldın, bana almadın gibi bir tablette hatırlıyorum, aklımda kalmıştı.
5: İşte normal şartlarda bu hani yazılacak bir tablet değil. Ama işin içinde bir para var. Bir kumaşa ödenmiş para var. Dolayısıyla onun için bütün her şey kayıt altında.
4: Peki aşk ilişkilerini neden kayıt altına almışlar?
5: Şöyle, aslında tam aşk ilişkisi geçiyor gibi değil. Tabletlerde? Tam öyle geçmiyor ama mesela bir kadının eşini özlediğini duyuran şeyler var. Çünkü para etmeyecek konuları niye yazsınlar ki? Yani onların şeyi kafasında o. Ama diğer taraftan mesela evlilikle ilgili, nişanla ilgili, hatta beşik kertmesine kadar giden adetler hakkında çok fazla detaylı bilgi var. Mesela bir tablette oğlan çocuklarının, abilerinin kız kardeşlerini evlendirmek istemesiyle ilgili olarak bir tablet var. Daha önceden söz verdikleri bir erkek kardeşlerini almadı diye ona sitem dolu bir mektup yazıyorlar. Kardeşimiz artık büyüdü, gel al kardeşimizi diye. Ya da benzer şekilde bu şeylerin arasında, evlilik anlaşmaları arasında mesela erkeğe kemer veriliyor. Adamın birisi evlenmekten vazgeçiyor çünkü bana kemer vermediniz diyor. Bu tür ilişkiler de çok detaylı olarak belirtiliyor.
4: İnsan ilişkilerini bugün günümüzle 5000 yıl önceyi kıyasladığınızda, okuduğunuzda, oradan buraya gelen, hala devam eden veya o zaman güzeldi şimdi ne anlatabilirsiniz?
5: Hepsi aynı. 5000 yıl önce de aynı, bugün de aynı şeyler, aynı gelenekler devam ediyor.
4: Yani teknoloji değişti ama insan aynı.
5: Araç değişti, sadece araç değişti. O zaman örnek olarak bir miras kavgası var. Babalar ölünce küçük çocuk, evde kalan küçük çocuk babama ben baktım diye mirasın çoğunu istiyor.
4: Şimdi dolan.
5: Aynen ha. Ama diğer iki kardeş onu kabul etmiyorlar. Saraya gidiyor, Kanış'a gidiyor. Oradan avukat getiriyor. Evin içindeki eşyaları saydırıyor. Envanterini çıkarıyor. Ondan sonra avukat kapıyı da kilitliyor. Ondan sonrasına ait tablet olay bittiği için biz öğrenemiyoruz gerisini ama büyük olasılıkla konu mahkemeye taşındı. Mahkeme karar verdi.
4: Bu da çok enteresan. Bir tablette sen parayı çok seviyorsun evet. diye geçen bir cümle var.
5: Evet. Şimdi
4: gerçekten hiç değişmedi mi hocam?

0: hocasına. Ama son cümle, ama benim paramı gönder diyor. Yani o zaten onu yazmasının sebebi bu. Parasını alacağını istiyor. Bilmiyoruz ödedi mi.
1: Hocam 4-5 bin yıl önce konuşulan, takılan isimler de bugünkü isimler arasında bir benzerlik, o günden bugüne gelen isim var mı?
0: Salim Ağa.
1: Salim.
0: Salim. Sağ Salim. Salim Aşşur diye biri var. Salim Aşşur. Aşşur Tanrı'nın adı. Salim mesela Sadullah diyelim. Mesela bunun gibi. Çünkü bizim Kültepe tabletlerindeki kelimelerden yaklaşık 300 tanesini biz halen günümüzde kullanmaya devam ediyoruz.
1: Çok kullandığımız kelimelerden var mı?
0: Mezar, akar, ikar, kira, şemsiye, tercüman. Hemen hemen günlük hayatta bolca kullandığımız 300 tane kelime. Tabii bu direkt olarak Asurlardan Türklere geçmedi.
1: Uygarlıktan uygarlığa değişe değişe.
0: Arapların, Arapçanın atası aslında Kültepe'de konuşulan dil. Arapça, hatta İbranice de aynı dil kökenine bağlıdır. Oraya aktarılmış. Oradan da biz beraber Osmanlı İmparatorluğu'nu düşündüğünüzde Osmanlı toprağı zaten buralar. Ve dolayısıyla biz halen aynı dili konuşmaya devam ediyoruz.
1: Peki 5000 yıl önce yenilen, hala soframızda olan bir yemek var mı hocam?
0: Yemek tarifi, yemek fiyatı görmüyoruz ama yedikleri, aslına bakarsanız bu coğrafyada ne yetişir? Bugün için de aynı şey, buğdaydır, arpadır. Büyük olasılıkla mercimekten emin değilim ama benzer, pırasa var, soğan var, av etleri var, bu tür şeyler var. Aynı şeyleri aslına bakarsanız bu 1950'lere kadar biz zaten aynı gıdalarla besleniyorduk bu coğrafyada. Balık var, ona bakarsanız hani farklı olarak ve hatta belki deniz ürünleri, dışarıdan gelmiş deniz ürünlerinin de adı geçiyor. Tabii buradaki üzümden faydalanmışlar, asmalardan faydalanmışlar, efendim çeşitli, çok çeşitli üzüm var aslına bakarsanız. Dolayısıyla aynı şeyleri yemişiz. Çok farklı değil bence.
1: Bir konuşmanızda şey diye hatırlıyorum, bu tabletlerde hiç rüşvet, illegal olay pek hiç yok gözükmüyor. İnsanlar birbirini dolandırmıyor muymuş o zaman?
0: Bu sorudan önce bir şeyi hatırlatayım mı? Aslında slaytlarda da vardı, pastırma ile ilgili bir metin vardı sonlara doğru. Şimdi şöyle, bu Kültepe'de çıkan buluntular, terazi ağırlıkları, gramlar şeklinde, yani Kültepe'de bulunan birçok malzemenin burada görüntüsü var.
1: Çekirdek nereden geliyor?
0: Var, o da var, o ağırlık da var, ağırlık birimleri var.
1: O kadar eski mi?
0: Tabii. Mesela pardon, bir geri dönebilir misiniz? Bir tablet vardı, az önce bahsettiğim bir tablet. Bir daha. Yok, çok geçtik. İleri lütfen. Devam, devam. Şu tablet, egzersiz tableti dediğim bu tablet. Yani ne kadar kaba olduğunu görüyorsunuz. İşaretler ne kadar kaba, onu fark ediyorsunuz. Ama mesela şu elimde gördüğünüz tabletteki çivi yazısı bizim karınca duası gibi neredeyse ince, bayağı şeyli böyle düzenli yazılmış. Ama oradaki tablette yazılan dağınık, büyük olasılıkla silinmiş, yazılmış, tekrar yazılmış böyle bir tablet. Pastırma ile ilgili bir yazı, bir metin vardı.
1: Pastırma artık bence tartışmaya kapatılan bir konu olması gerekiyor. Tabletlerde de çıktıktan sonra, ne dersiniz hocam?
0: Şimdi şöyle, bu tablet tam pastırma adı vermiyor tabii. Başka şekilde söylüyor. Kurutulmuş et, kutulanmış ve
1: baharatlanmış.
0: Büyük olasılıkla ama ondan da şey, ama kurutulmuş et, baharatlanmış, pardon, kutulanmış. Tüccarlar giderken, şimdi slide'da çıktı bu az önce geçtiğiniz pastırma konusuna, bir tüccar başka bir şehre giderken yanına kurutulmuş et,

0: kutulanmış et alıyor. Yanında aynı zamanda ne alıyor biliyor musunuz? Kaniş peyniri. Yani aslında biz de bugün pastırmayı peynirle yemeyi severiz açıkçası. Tabii, ben severim.
1: Peynirli harika olur.
0: Ben severim açıkçası.
1: Pide oldu mu sıcak?
0: Zaten öyle yenir. Doğrusu da odur. Hani şimdi yola çıkarken bile ki çok normal bir şey. Uzun yola gidiyorsunuz. Her yerde yiyecek bulamayacaksınız. Pastırmayı yanınızda taşıyıp dilim hani kesip orada rahatlıkla hani karnınızı doyurabilirsiniz. Peynirde olunca dediğiniz gibi. Yani bu 4000 yıl önceki tabletlerde geçiyor. Hatta bir tablette değil, iki tane tablette geçiyor. Mesela hani o yüzden şimdi pastırmanın kökeni tartışılır ya. Evet. Tabii ki gayet doğal olarak mesela bu bizim hani Türklerin Orta Asya'dayken yanlarında eti taşımak için uyguladıkları bir yöntem. Ama onun daha erkeni de var. Tabii onlar da başkalarından bilerek görerek almışlar. Dolayısıyla hani buradaki pastırma gerçekten Anadolu pastırması diyebileceğimiz bir şey. Kökeni yurdu burası. Kaniş peyniri, kaniş eti aldıklarına göre demek ki burada varmış.
1: Ne güzel. Eskiden insanlar birbirlerini dolandırmıyor muymuş? O sorumuza geçelim.
0: Dolandırma şöyle... Rüşvet ya şöyle tam anlamıyla rüşvet diyemiyoruz. Şunun için diyemiyoruz. Metinde daha doğrusu tabletlerde kralın özellikle Kaniş kralının gelen mallardan %10'unu satın alma hakkına sahip olduğunu biliyoruz. Kimseye bedavadan bir şey vermiyor. Mal vermiyor. Çünkü gelen her mal kayıtlı olduğu için getiren adam bunların hesabını vermek zorunda. Dolayısıyla tam direkt şey değil, rüşvet değil. Fakat almada öncelik, satın almada öncelik hakkı gibi bir hakkı var. Ve gayet doğal olarak da o dönemde de ödenmemiş birçok borç var. Onları da biliyoruz. O yüzden tam anlamıyla bu şeyin yani rüşvete girmediğini ya da işte ama cezaların olduğunu biliyoruz.
1: Legal bir iş yok.
0: Ha, cezaların olduğunu biliyoruz ve ödemezse faizin işlediğini biliyoruz.
1: Faiz o zaman.
0: Faiz işletiliyor. Hatta yerlilere %30 faiz işletilirken Asurlar kendi aralarında daha düşük bir faizle çalışıyor. Yani %10 gibi bir faizle çalışıyor ve bunların hepsi kayıtlı olduğu için sistemli ticaret diyoruz biz. Yani hiçbir şey böyle bizim eski işte koyun pazarlığı yapar gibi bir pazarlıkla yapılmıyor. Tabii ki anlaşmaları için böyle pazarlık yapılmıştır ama sonuçta kayda girmiş. Hiçbir şekilde unutmuyorsunuz. Az önce söylediğim gibi bir ekmeği bile yazdıran bir sistem bu. O yüzden yani ve mahkemeler var. Hatta şunu da biliyoruz. Anadolu'lu bir kadın buradaki hakkını alamadığı için mahkemeden borcunun ödenmesini sağlayamadığı için ta Asur şehrine 1000 kilometre mesafedeki Asur'a gidiyor. Orada mahkemeye başvurmaya gidiyor. Ben bugün gitmem.
1: Evet.
0: Yani 1000 kilometre korkarım. Ama o dönemde demek ki böyle bir güvenlik var imiş ki gitmiş. Zaten ticaretin asıl sebebi de yani asıl mecrası da güvenliktir. Güvenlik yoksa ticaret olmaz.
1: Canınız
0: bugün öyle değil mi?
1: Malınız güvende olacak.
0: Evet.
1: Ki ticaret yapmaya gidersiniz.
0: Antlaşmalar var. Asur şehri ile Asur krallığı ile Kaniş krallığı arasında. Örnek olarak çok basit uzun bir metin gelen tüccarların bir kere hayatı garantiye alınıyor, malları garantiye alınıyor, kaybolursa tazmin ediliyor, krallık onu ödemek zorunda, bir anlamda sigorta. Gelen tüccarın ya da kişinin cariyesine dokunmayacaksınız, evine izinsiz girmeyeceksiniz, buraya kadar veya kimseyi öldürmeyeceksiniz. Eğer birisi Asurlu bir tüccarı öldürürse onu bize vereceksiniz. Yani bu kadar ileri bir sistem içinde bu iş yapılıyor. Dolayısıyla hani kimsenin kaçak güreşmeye, kaçak yapmaya izni, sınırı olmuyor.
1: Ne güzel.
0: Şimdi de öyle.
1: Evet. Hocam, Kültepe Kanışkarum deyince aklınıza ilk ne geliyor? Biraz da Koramaz Vadisi'nden de bahsetmek istiyorum. Son burayla ilgili ekleyeceklerinizi size zahmet ekleyelim.
0: Şimdi tabii bir uygarlık yeterli koşullar olmazsa gelişemez, kullanamazsınız.
1: Şehir dışından bir misafirim geldiğinde, aha, ben Kültepe Kanışkarum'a götürdüğümde ona ilk ne anlatayım?
0: Tamam. Şimdi Kültepe o ait olduğu coğrafyada gelişmiş, yani bugün hemen Kayseri'nin 20 kilometre doğusunda çok güzel bereketli bir ovanın içinde gelişmiş bir kültür. Ve gayet doğal olarak bu şehir ticari sayesinde çok büyümüş. O zaman için yaklaşık 280 hektar büyüklüğe ulaşmış. 280 hektar bugün Kayseri merkezinden büyük. Oldukça büyük bir, 4000 yıl öncesinde düşünün, nüfusu 40-50 bine çıkan bir nüfus.
1: Çok büyük.
0: Yani. Çok çok büyük. Yani dünyanın nüfusu kaç milyon ki? Böyle bir şeyde düşündüğünüzde böyle bir yer. Şimdi bizim bu şehri besleyecek yanda köyler olması lazım. Koramaz Vadisi dediniz. Gessisi, Ağırnası, Yeşil Yurdu, Güneşlisi, Gömeçi, bunlar hepsi aslında bu şehri besleyen tarım köyleri ya da çiftçilik, ziraatin olduğu yerler olması gerekiyor. Ve bunlar tabii ki belki günümüze kadar ulaşmış kalıntıları yoktur ama muhakkak ki önemli bir rol oynamıştır. Biz bir kere bunu biliyoruz. Şimdi gelen ziyaretçi için aslına bakarsanız şöyle, bizim bütün malzememiz, yapı malzemesi tüf taşı, bugün Yeşil Yurt'ta çıkar, Gesi'de çıkar. Zayıf bir taştır aslına bakarsanız. Andezit bile değildir.
1: Kırılgandır.
0: Kırılgandır. Çok suyu çabuk çeker. Ondan sonra bir de kerpiç. Kerpiç dediğimiz güneşte kurutulmuş tuğlalar. Yani çok sağlam bir şey değil. Şimdi bütün yapılarımız maalesef bundan yapıldığı için kazılarda ne kadar sağlam çıkacağını da düşündüğünüzde, ki şehir bir yangınla tahrip edildiği için zaten binalar yakılmış yıkılmış ve tabiatın etkisine maruz kaldığı için de güneşten, yağmurdan, kardan, çamurdan bunlar gitgide eriyor. İşte tam bu sebeple biz şimdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve katkılarıyla bir Asurlu Tüccarlar Mahallesi yaptık. Son slaytlarda o vardı. Orada daha önce kazılmış, açığa çıkartılmış bir 14 evlik bir mahallenin replikasını yaptık. Hı hı. Kerpiçten gene, yine kerpiçten o dokuya çok benzeyen bir doku içinde yaptık. Burada gördüğünüz o sarıyla boyalı mahallenin kerpiç uygulamasını yaptık. Bir önceki slayt veya sonraki slayt olacak galiba. Evet, burada görüyorsunuz, kış karlı bir zamanda çekilmiş bir köy, bir mahalle canlandırıldı. Şimdi bunun son aşaması kaldı. Eğer hani bu günlerde o tamamlanabilirse, içeride Kültepe'deki hayatı anlatacak 12 tane ev içinde çeşitli uygulamalar yapacağız. Kimisi dijital, kimisi grafik, kimisi canlandırma diyelim. Burada örnek olarak benim az önce anlatmaya çalıştığım her şeyi, örnek olarak ticareti, örnek olarak yazıyı, örnek olarak cenazeyi, düğün törenlerini, tapınmayı, madenciliği, dericiliği gibi,
1: baharatçılığı,
0: her türlü, evet, mesela onlar da var.
1: Çünkü
0: tabii, tabii yani şey var, onlar da var, o tür baharatlar da var, hatta kimyona kadar var, yani onları da biliyoruz. Dolayısıyla hani buraya gelen bir insanı, siz bir ziyaretçinizi, misafirinizi rahatlıkla bu mahalleye götürüp orada ne olduğunu anlatabileceksiniz. Buradan da çıkınca arka tarafta, eğer yine bir projemiz var öyle, restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi diye bir projesi var. O kapsamda, o proje kapsamında buradaki evleri, kalıntıları tabii belli bir yere kadar ama en azından planların anlaşılabileceği şekilde bazılarını hatta açık hava müzesi şeklinde içinde gezebileceğiniz bir mahalle haline getirip rahatlıkla gösterebileceksiniz diye tahmin ediyorum. Ama tabii sadece onlar değil, yine bizim yukarıda, tepede, höyük kısmında da büyük saraylarımız var. İşte onları da yine bu proje kapsamında insanları, gelen ziyaretçileri içine girebilecekleri, daha doğrusu yakınına kadar inebilecekleri bir şekilde güzergah oluşturup orada yangını da göstermek, oradaki işte tapınağı da göstermek, oradaki sarayı da göstermek istiyoruz. O zaman herhalde daha keyifli bir ziyaret olur.
1: Hatay'da bir müze otel var hocam.
0: Evet.
1: Yani biliyorsunuzdur.
0: Evet.
1: Yani ona yaklaşsak keşke birazcık, gezilebilen yerler, içine girebilsek olur.
0: Şimdi işte bizim en güzel tarafımız, yani en iyi tarafımız, bizim yaklaşık 228'di galiba evimiz var. Şimdiye kadar kazılmış ev var. Hemen hemen yarısının sahibini biliyoruz. Kime ait olduğunu biliyoruz. Kimlerle ilişkisi olduğunu biliyoruz. Kim ne taraftan kız almış, ne tarafa kız vermiş. Bu adam kaç senelik tüccar, hepsini biliyoruz. Dolayısıyla bizim avantajımız bu kalıntılar içine götürdüğümüzde evlerin hikayesini anlatma fırsatı da bulabiliyoruz. Süper. Ben gezdirirken öyle yapıyorum. Ben eğer yani bir misafirim gelirse ben oradaki hikayeleri anlatarak, yani o evin hikayesini anlatarak. İşte az önce söylediğiniz Salim Aşur, Salim Ağa'nın evi mesela çok ilginç bir ev. Ha, bir kerpiç ev. Aslında
1: güzel
0: bakarsın.
1: Yer hocam, Salim Hocam.
0: Salim Ağa'nın şöyle, o az önce bahsettiğim 5 kuşak öncesinde büyük babasının ödediği makbuzlar vardı. Yün tüccarı, bakır tüccarı, işte en az 5 kuşaktır ticaret yaptığı için bilinen bir tüccar. Bu tüccarın hemen hemen Karum'daki bütün arkadaşlarının hikayelerini biliyoruz. Bu kadar bilinen bir adam.
1: Hocam, yazılımla, teknolojiyle, yapay zekayla destekleyip bunu biz oraya gittiğimizde VR gözlüğümüzü
0: öyle yap
1: takacağız.
0: İşte o VR olmuyor da şimdi herhalde cep telefonları daha iyi şu anda herhalde, yani eskiye göre.
1: Yani ticaretin içerisine gireceğiz, düğüne gireceğiz.
0: Onu ya işte o tek hani kullanımdan ötürü hani çok kolay olmayacak. Çünkü kontrollü falan da lazım ama siz gene QR kodu oturarak hani bağlantıyı sağlayıp rahatlıkla orada o evin önünde durduğunuzda o evin hikayesini göstermek mümkün olacak. Ama dediğim gibi yani gönül istiyor. Öyle projeler de yaptık. Hatta bir tane TÜBİTAK'tan teşvik aldık öyle. Tam AI da dahil olmak üzere bütün elimizdeki hani bilinen günlük yazılımlardan faydalanacak şekilde bir uygulama yaptık. Ama gözlük gerekiyor. O gözlük olursa çok güzel olacak ama dediğim gibi onun bir sıkıntısı var. Fakat işin ilginç tarafı internet ortamında olacağı için o şey. Evet. Siz telefonunuzla konuştuğunuz zaman hatta oradaki evin sahibi evi anlatacak. Evin sahibine siz soru sorabileceksiniz. Yayınlanmış kaynakları yüklediğimizde bu şeye, uygulamaya, yayınlanmış kaynaklardan bakarak kendisi hakkında bilgi veriyor. Sen bu sene ne kadar iş yaptın, hangi yıllarda yaşadın, senin kaç çocuğun var gibi, hani hiç yazılmayan şeyler, bunlar yazmaya gerek yok. Ama bu uygulama sayesinde siz orada o adamı hologram gibi de görerek muhabbet edebileceksiniz. Ama dediğim gibi gözlük gerekiyor. Onu belki cep telefonunda bir uygulamayla halletmek gibi bir planımız var.
1: Süper, harika fikir hocam.
0: Ve yabancı dile de çevirmek orada daha kolay olacak biliyorsunuz. Hani evet. İsteyen
1: de çevirecek.
0: Evet, yani çünkü direkt olarak internete bağlanacağınız için rahatlıkla istediğiniz şekilde yapabileceksiniz. Vallahi yapmak istiyoruz ama tabii ki her şey çabanın sonucunda yapabilirsek.
1: Bence olur bunu da yaparız hocam.
0: İnşallah.
1: Aslında yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Daha ağır nasıl konuşamadık hiç. Koromaz'a hiç giremedik. Koromaz'la ilgili ben size kendi hissiyatımı söyleyeyim. Bir yere gittiğinizde hani bazı yerler böyle kendini anlatır ama Koromaz öyle değil. Sessiz, bağırmıyor. Gidip orayı böyle hissedip, taşlara bakıp, bir yerlere bakıp, vadinin içinde oturup orayı hissediyorsunuz. Farklı bir enerjisi var oranın.
0: Doğru. Yani şöyle aslında yüzyıllardır oradaydı. Bu Koromaz'ın hani gündeme gelmesi 2020'li yılların başında oldu. Bilgin Yazlık hocam, Osman hocam, Osman Özsoy hocam onların sayesinde oldu ve sonuçta UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine, geçici listesine eklendi. Evet. İyi oldu. Korunması gerekir.
1: Bu çok yeni bu arada UNESCO değil mi? Ne zaman oldu?
0: 4-5 sene oldu. Pandemi sırasında oldu. Şimdi dolayısıyla böyle bir yer burası. İçinde hem yüzlerce yıllık bir tarih var. Yani çok çok erken dönemler değil. Kültepe'den çok sonraki dönem ama o doğası içinde korunmuş. Oradaki köyler, efendim Veksesi, Turan'ı, Bağpınar'ı, Ağırnas'ı, daha yukarıya kadar giden köyler içinde bir rota oluşturuldu aslında. Çok da güzel oldu. Taşıt giremiyor şimdi. Fakat önceden girmiş, önceden yapılaşma yapılmış. Maalesef onlardan kurtulamadık. Ve aslında sadece orası değil. İşte o Koromaz Vadisi direkt zaten Ağırnas'a gidiyor. Ağırnas, Mimar Sinan'ın köyü. Evet. Orada şimdi restore edilmiş, hatta müze haline getirilmiş yapılar var. Güzel mekanlar var.
1: Mimar evet. Belediyemiz yapmıştı.
0: Evet, Mimar Sinan evi de aynı şekilde aynı projeye dahil oldu. Dolayısıyla hakikaten cazip bir mekan halinde ve benim bildiğim kadarıyla ayda 50-100 bin kişi arasında kişi orayı ziyaret ediyor. Hele şimdi bu mevsimden sonra daha da iyi olacaktır. Ama yan tarafta Gesi var.
1: Hocam Gesi'ye geçmeden Ağırnas da benim şöyle bir şey dikkatimi çekti. Orada bir misafirliğe gittik. Hı-hı. En alttan yukarı doğru geleyim. Hı-hı. Geçtik. Derin kuyu mağaralarını biliyordur izleyicilerin. Evet, aynı hı-hı. içinde tuzun taşı olan. Hı-hı. Öyle bir mağaraları gezdik. Bütün köyün altında aslında
0: var.
1: Kat kat gidiyor. Hatta Kanışkarum'a doğru yolun karşısına
0: diye söylenir.
1: Söyleniyor. Onun hemen biraz üzerine çıktık. Roma dönemine ait bir şapel.
0: Evet.
1: Onun
0: evet.
1: üzerinde Selçuklu eseri. Selçuklu eserinin üzerine de tekrar bir daha
0: Cumhuriyet, Osmanlı.
1: Cumhuriyet dönemine ait binalar var.
0: Yani
1: biraz bozmadan üstüne ekleyerek gelmişiz.
0: Zengin. Şey. Tabii tabii yani şey ve hani bir de biz ya yani şöyle söyleyelim rahatlıkla hani bizim kültürümüzü de yansıtan yani eski erken kültürlerin dışında bir de bizim kendi kültürümüzü yani Osmanlı, Selçuklu, Cumhuriyet dönemini de yansıtan çok güzel bir coğrafya var orada ve o coğrafya işte Ağırnas'tan Bürüngüz'e, Büyük Bürüngüz'e kadar, oradan Gesi'ye, Yeşil Yurda kadar aslında bir yani bir günde bitmeyecek bir rota.
1: Ben geçen bir video izledim. Küçücük bir yerden geçiyorlar, bir çıkıyorlar böyle
0: evet, devasa.
1: Devasa kolonsuz bir
0: evet.
1: yapı.
0: Evet.
1: Üzerinde birkaç kuşların girip çıktığı
0: evet, evet, boşluk var. Evet. Yani çok şey var. Çok şey var. Ama işte maalesef orada bir eksikliğimiz oldu. Şöyle biz de hani işin içindeyiz ister istemez. Bizim bu arada Kayseri, Kapadokya, Kayseri, Kültepe, Koromaz derneğimiz var. Evet. O konuyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz diğer arkadaşlarımızla beraber. O Koromaz Vadisi aslında daha yukarıya da gidiyor biliyorsunuz. Daha da böyle oralar
1: alanlar var, çok
0: daha da şey böyle hoş mekanlar var. Alan koruma alanı oluşturamadık orada. Yani onu Kültür ve Turizm Bakanlığı yapıyor açıkçası. Orada o koruma alanı bandı sınırları belirlenemedi. Onlar belirlendiği takdirde hem koruması sağlanacak hem de ona göre yapılacak yatırımlar da belli olmuş olacak. Aksi takdirde siz başkasının yerine bir şey yapamazsınız.
1: Kamulaştırılması gereken yerler var.
0: Gerekirse kamulaştırılacak, gerekirse işte bu şeyler planlanıp plan her şeyden önce plan lazım. Bu sayede aslında onu da söylemeli lazım.
1: İçerisinde
0: Var.
1: Evet.
0: Onu söyleyecektim. Yani Allah'tan şimdi bu büyük Kayseri turizm master planı bitti. Dolayısıyla artık hani buna bağlı olarak orada da ayrı bir koruma bandı alanı oluşturulması gerekiyor sanıyorum. Kararlarda o da olması lazım. Ve aslında Kapadokya dediğimiz Kapadokya'dan hani bu bizim Nevşehir, Ürgüp, Göreme'den çok farklı olmayan ama orada olmayan birçok özelliği de barındırıyor. İşte Ağrınaslan başlayıp Kültepe'ye kadar inen bir bant bence en az bir günlük. Bir gün yetmez yani normal şekilde yetmez ama konaklamalı. Konaklamanın ve muhtemelen siz onları daha iyi biliyorsunuz. Pansiyonculuğun geliştirilmesine yönelik adımların atılmasıyla beraber halkın da buna dahil edilmesi, daha doğrusu kazanca dahil edilmesiyle beraber herhalde bilmiyorum Kayseri güzel olacak.
1: Bence de güzel olacak. Biz bu arada izleyicilerimize şunu da hatırlatalım tekrar. Kapadokya bir il değil. Kapadokya Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray'ı kapsayan bir hafıza, bir evet. Medeniyet aslında. Kapadokya'da güzel atlar diyarı demek. Bunu da bir kere daha söyleyelim.
0: Tabii tabii. Ya zaten eski Kapadokya'nın merkezi Kayseri. Evet. Antik eski Kapadokya'nın merkezi.
1: Kazalıkların olduğu yer de Kayseri.
0: Kayseri.
1: Evet. Kapadokya'nın giriş kapısı da Kayseri.
0: Evet. Ya bütün her şeyle aslına bakarsanız ayrılacak bir şeyimiz yok. Zaten işte Kayseri'nin bir ucu Erdemli ya da Soğan Vadisi. Kapadokya'nın evet. Evet. Ha, dolayısıyla birbirine bağlı ve bence zaten başta Erciyes olmak üzere hani tam Erciyes'in etrafında dönen bir tur Hitit anıtları var. Biliyor musunuz? Nevşehir, Kayseri ve Niğde'deki Hitit anıtları Boğazköy, Çorum, Yozgat'ta yok. Sayısı ya şu anda tam net bir şey diyemem ama 40'a yakın Hitit anıtı var bu bölgede, Kapadokya bölgesinde. Boğazköy'de bir yazılı kaya vardır. Başka yoktur. Evet. Yani şimdi Hitit turları için de aslında bence yani kültür turları için de ya da Kapadokya turları için de ayrı bir dal olarak o Hitit anıtlarını rahatlıkla gezebiliriz.
1: Evet. Bu arada kültür demişken Türksoy 2027 hı hı. Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildik. Bu da çok kıymetli.
0: Bence de.
1: Bu bölgelerimizin anlattığımız yerlerin bir an önce destinasyon olarak daha rahat zaman geçilebilir bir yer haline getireceğini noktasını hızlandıracağını düşünüyorum.
0: Şimdi kesinlikle öyle. Bir de biliyorsunuz Kayseri'li belediye başkanlarımız uzun süre Tarihi Kentler Birliği başkanlığı yaptı. Bizzat içinde hatta Metin Hoca'nın rahmetli analım tekrar Metin Sözen Hoca'yı. Şimdi bu tarihi kentler içinde belki en kadim kentlerden bir tanesi eğer bunları dahil edersek diğerlerini edersek hani sadece belli bir dönem değil ya da sadece işte ahşap yapılarıyla ya da işte köprüleriyle değil tüm coğrafyası bununla dolu olan bir şehir. O nedenle Tarihi Kentler Birliği'ne de çağrımız olsun buradan.
1: Evet. Bu arada 2029 Dünya Spor Başkenti de seçildik.
0: Evet.
1: O da çok kıymetli. Onun da şimdiden hayırlı olsun diyoruz.
0: Evet. Emeği
1: geçen herkese teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs yaklaştı.
0: Evet.
1: Herkesin 19 Mayıs'ı kutlu olsun.
0: Herkesin...
1: Bu arada bir şey eklemek istiyorum. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun kaptanı Akçakayalı. Evet. Benim hemşerim. İlkokulu Zincirleri'de okumuş. Daha sonra İstanbul'a yerleşmişler.
0: Evet.
1: O geminin kaptanı da Kayserili, onu da söyleyelim.
0: Evet. Kayserili olarak hani şimdi ben dedim ya baştan hani tam Kayseri'de doğmadım ama yine bir kendimi Kayserili olarak görüyorum. Kayseri'nin övünecek çok şeyi var.
1: Evet. Hocam bence bir program daha yapalım. Diğer programda da Koramazlı Arnas'tan bahsedelim. Olur. Müsaade ederseniz.
0: Tabii ki.
1: Ekleyeceğiniz bir şeyler varsa buyurun.
0: Şimdi yani aslında tabii eklenecek çok şeyler var ama sadece şimdi hakikaten Kayseri hak etmediği bir yerde diyeceğim turizm anlamında.
1: Evet.
0: turizm açısından gerçekten yani bu kadar kıymetin olduğu, hem eski çağlardan hem yeni çağlardan birçok medeniyetin yaşadığı bir yerin belki dezavantajı sadece şimdiki turistik Kapadokya'nın yanında kalması. Yani merkez orası olduğu için Kayseri bu yerini alamadı, daha öne çıkamadı. Ama sanıyorum herhalde beraber iki şehrin ya da evet. ya da bir Kapadokya alanının bütüncül olarak değerlendirilmesiyle herhalde güzel olacaktır, ama bunda da Kayserilerin de biraz daha fazla çalışması gerekecektir evet. diye düşünüyorum.
1: Nevşehir'le ilişkilerimizi daha da geliştirdik. Hı-hı. Artık birlikte tur düzenlemeye başlıyoruz.
0: Çok mesela güzel.
1: Tomarza'daki su sporları artık Nevşehir'deki acentaların da tur listesine eklendi. Bize sürekli oradan turist gelmeye başladı. Biz de gelenleri oraya gönderiyoruz. Biraz daha arttıracağız. Alan başkanımızın değişmesiyle, Cem Başkan'ın gelmesiyle de o bu konuda bence çok bilinçli. Sadece bir şehir değil, misafir geldiğinde işte hem Kayseri hem Nevşehir. Atıyorum iki gün orada, bir gün burada veya turist geldiğinde önce Nevşehir'e inecek, oraya gezecek, Kayseri'ye gelecek, kalacak. Buradan yurt dışına tekrar uçağına binip gidecek.
0: Havaalanı burada. Aynen. O tren istasyonumuz var evet. burada. Ha, otobanımız olmasa da en azından bunlar var. Rahatlıkla bu dediğiniz şeyler yapılabilir. Hani en azından Kayseri'de şöyle bugünlerde ya da kaç son 10-15-20 yıldır Kayseri'de Kapalı Çarşı'da çok fazla yabancı turist göremezsiniz. Hiç yok hatta. Birkaç kişi varsa var. Çoğunluğu da bize gelen bizim araştırmacılardır. Orada gördüğünüz yabancılar. Dolayısıyla hani burada yerel halkın da bundan yani faydalanması gerekiyor. Ticaret ya da onu sattıkları halısıdır ya da hediyelik eşyasıdır. Bunlar belki diğer taraftan hani altyapı oluşturmak için hediyelik eşya üretimine de biraz ağırlık verilmesi lazım. Çünkü gittiğimiz her yerden biz bir şeyler alıp geliriz.
1: Üretmeye başlamışlar.
0: Çikolatası da var. Bunun gibi şeyleri yapmak hani herhalde yine yerel yönetimlere tabii çok ihtiyacımız var.
1: Özel sektöre de iş düşüyor hocam ya. Yani tamam belediye, valilik, turizm müdürlüğü, bakanlık yeri açıyor. Yani oraya gidip işletmeyi kuracak kişi de gene özel sektör. Biraz daha özel sektörün artık turizmin içine girmesi gerekiyor. Halkın girmesi gerekiyor. Halkın bunu benimseyip kabullenmesi gerekiyor.
0: Doğru. Bir de kendi adıma konuşuyorum tabii. Bir şehri anarken, belli şehirler vardır. Anarken sizin tükürük bezleriniz çalışmaya başlar.
1: Evet.
0: Şimdi Kayseri'nin de o hale gelmesi lazım. Bence belki yeni yemek çeşitleri demeyelim ama daha belki sunulabilir türlere evrilmesi gerekiyor.
1: O yerel mutfağımız da gelişiyor. Hı hı. Fine dining'imiz de gelişiyor. İkisini de geliştiriyoruz. Mutfaklar değişiyor. İnsanlar evet. artık bunun kıymetini anladılar hocam.
0: Mutfak sanatları merkezi mesela.
1: Çok güzel oldu mutfak sanatları merkezi.
0: Evet.
1: Erciyes Üniversitemiz de
0: gastronomi bölümü açtı.
1: Üniversitemiz de gastronomi bölümü açtı. Mutfakları hı. müthiş. Çok güzel evet. insanlar yetiştirecekler inşallah.
0: Vallahi hani işte Kayseri derken de bizim tükürük bezlerimizin çalışması lazım.
1: Mantığı artık daha çok insana sunmamız
0: da evet
1: inşallah.
0: Yani denemeden bilmeyecekler zaten. Deneme ya belki onun için fuarlar hani sizler onları daha iyi biliyorsunuz.
1: Fuarlara şehir dışı pastırma sucuk götürüyoruz. Pastırma dağıtıyoruz.
0: Ama sadece o olmamalı bence. Hani
1: işte imkan orada mantı yağlama falan yapmak.
0: İşte onları hani fast food haline çevirmek belki hani o tür şeyleri ya da hani fine dining'de sunulabilecek hale getirmek belki evet. hani onları işte siz bilirsiniz.
1: Bakalım güzel fikir o da.
0: evet.
1: Mantıklı evet. aslında biraz daha kolay olabilir. Evet. Hocam bir daha program yapalım inşallah. Tamam. Teşekkür ederim geldiğiniz için.
0: Ben çok teşekkür ben ediyorum çağırdığınız için.
1: Memnun oldum.
0: Keyifle.
1: Ne demek olur.
0: Keyifle. Her şeyi bilen adam değilim ama hani kendi konumla ilgili olarak hani bildiğim tamam. şey çok. Ama dediğim gibi yine gerçekten de Kayseri'nin hak ettiği yere gelmesi için ne gerekiyorsa
1: hep birlikte.
0: Emre amadeyiz.
1: Allah razı evet. olsun.
0: Sağ olun.
1: Evet sayın izleyicilerimiz, Bu topraklar 5-6 bin yıl önce dünya ticaretinin merkeziydi. Kanish Karun bu coğrafyanın dünyaya açılan kapısıydı. Bu coğrafyadan Mimar Sinan çıktı, dünya mimarlık tarihine damga vurdu. Vadilerde inanç, medreselerde ilim, dağlarda güç, bağlarda üretim vardı. Kapadokya bir il değil bir hafıza, Kayseri bir geçiş noktası değil bir başlangıç noktasıdır. Bizi izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki program görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milleti Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır, dedi. Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle hakkında yıkım kararı verilen 6 katlı bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, Mersin limanına gelen bir gemi içerisinde gizlenmiş halde 350 kilogram kokain uyuşturucu maddesiyle geçirildi, 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü sözleşmeli er Ziyar Kopara'nın şehit olduğunu bildirdi. İstanbul Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirterek, Türkiye'nin terör propagandalarından kurtulması ve kardeşliğini güçlendirmesi için kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya kamu görevlisine alelen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-27 eğitim öğretim yılı kapsamında Kur'an kurslarının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
5: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
3: Yayın tekrarı.
6: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri

0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
1: 91.8 Radyo'da dinleyicilerimiz, Kayseri'de takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok değerli bir konum var. Kayseri Model Fabrikası Genel Müdürü Sayın Salih Yalçın. Hoş geldiniz müdürüm.
2: Hoş bulduk Fatih Bey.
1: Nasılsınız?
2: Çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah.
1: Sizleri burada gördük. Daha iyi olduk. Allah bayağı oldu. Bir baktım 1,5 yıl olmuş.
2: Evet.
1: En son İsmail Bey ile beraber yapmıştık.
2: Evet.
1: Buradan da selam olsun.
2: Evet.
1: Evet müdürüm, Kayseri Model Fabrikası diyoruz. Bizi ilk defa dinleyenler, aradan da bayağı bir süre geçti. Bir Kayseri Model Fabrikası'nı tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Şimdi Türkiye'de 13 ilde model fabrika var. Bunlar aslında Sanayi Bakanlığımızın projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın. Kayseri'deki oluşum ise %51 hissesi Sanayi Odası'nda olmak üzere Ticaret Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi'nde paylarının olduğu bir anonim şirket olarak kuruldu. 2020 yılında, o zamandan beri de faaliz. Ne yapar model fabrikalar? Aslında bakanlığımız 2010'lu yıllardan beri şu kaygı içinde, eskisi kadar rahat batıya ürün satamayacağız. Neden? Giderek işçilik maliyetleri, başka maliyetlerin olduğu gibi ama özellikle işçilik maliyetleri Türkiye'de artacak. Ve bizim en önemli rekabetçi avantajlarımızdan bir tanesi buydu yıllar boyu. Bu tabi asgari ücretin çok yüksek seviyede olduğu filan gibi bir husustan bahsetmiyoruz. Bir şekilde bizim batıyla kıyaslandığımızda avantajlı yanımız buydu. Bunun ortadan kalkacağı, azalacağı bu farkın kaygısıyla bakanlığımız şunu öngördü. Sanayicimizin üretim verimliliğinin artmasına, akabinde onların dijitalleşmesine ihtiyaç var. Bu bir tercih meselesi değil, artık zorunluluk. O zamandan beri bu kaygılarla dünyada örneklerini inceleyip ya bu konuları başka ülkeler nasıl çözmüş buna bakıp model fabrikalar konseptini fark ediyor ve 2018 yılında ilk olarak Ankara'da bir model fabrika kuruluyor. McKinsey'nin Frankfurt'ta kurduğu model fabrikanın bir benzeri Ankara'da kuruluyor. Akabinde Bursa, Kayseri geliyor ve şu an dediğim gibi 13 ilde aktif model fabrika var. 3 ilde daha planlandı. 2027 ortasına kadar onların da aktif olması düşünülüyor inşallah. Model fabrikaların iki temel değer önermesi vardı. Bunlardan birincisi yalın dönüşüm dediğimiz endüstri mühendisliğinin konularıyla sanayicimizin üretim verimliliğini nasıl artırırız? Akabinde onları dijitalleşmeye hazırlayabilir miyiz? Bir takım dijital bileşenler de var model fabrikalarda. Ne yapıyoruz peki? Ne yaparak onların üretimlerini artırıyoruz? 30 farklı konuda 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimlerimiz var. Bunları elbette işte slide sunumlarla ekrana yansıtıp gelen sanayicimize, KOBİ'mize anlatıyoruz. Farklı olan konu şu, ya bunları bir de deneseydik, evet, elimiz hamurun içine girseydi dediğimizde işte her model fabrika bir şey üretiyor, bir üretim alanımız var. Adı fabrika deyince böyle devasa fabrikalar anlamayalım. Bir atölye aslında ve eğitimini verdiğimiz konuların pratik uygulamasını bu ortamda gösterebilelim diye var bu üretim alanları. Biz Kayseri'de pilli baharat değirmeni üretiyoruz, evet, tuz karabiber öğütücüsü. CNC tezgahlarımız var, kesme ünitesi, yıkama kurutma, 3D yazıcı, montaj istasyonu filan. Yani bunu sıfırdan üretelim desek gerçekten üretiyoruz da zaten. Bu ortam var. Ama burada biraz önce dediğim gibi biz bir makine nasıl kullanılır bunun eğitimini vermiyoruz. Esas konu üretirken istesek de istemesek de bazen farkında olmadan birçok israf yapıyoruz. Japonlar bunu 8 başlıkta toplamış. İşte gereksiz hareketler, gereksiz yürümeler, gereksiz elleçlemeler, taşımalar, ara stoklar, hatalar, kullanılmayan çalışan yetenekleri gibi başlıklarda. Dolayısıyla hangi sektör olursa olsun birçok işletmemiz bu hataları yaparak ciddi kayıplarla karşılaşıyor. Biz model fabrika alanında hem bu kayıpları nasıl fark ederiz, nasıl eleyebiliriz ya da yok edebiliriz? Peki bunun eğitimlerini aldık. Gelin bir de pratik uygulamasını beraberce deneyimleyelim diye o üretim ortamları var. Yaptığımız da bu. Normalde bir işletmeyle şöyle çalışırız, tanışırız. 3-4 işletmemiz bir araya gelir, bir sınıf oluşur. Her işletmeden 4'er 5'er çalışan Model fabrikamızda eğitim alır. 20 kişilik, 16 kişilik sınıf oluşur. Genelde yapımız 1 saat teorik eğitim, 1 saat uygulama alanına geçelim, burada pratik uygulamasını yapalım şeklindedir. Bu eğitimler 5 gün sürer, 3 artı 2 gün gibi 2 haftaya yayılır. Daha sonra da işletmemizin sahasına gideriz ve yaklaşık 6 aylık bir proje başlar. Her hafta bir gün ziyaret ederek, yani şey diyorum, bizden arkadaşlarımız tulumu çekip çalışırlar. O işletmenin bir çalışanı gibi, bir mühendisi gibi. Genelde bir uzman, bir uzman yardımcısı ve iki üniversite öğrencisiyle gideriz sahaya. İlk bir ayda o işletmenin darboğazı nedir, bunu çıkartacağımız iş etütleri içerisinde, metot ve zaman etütleri içeri, video analizleri, SOP dediğimiz standart operasyon prosedürlerinin çıkartılması filan. Darboğazı anladık. Bu sefer nasıl azaltacağız ya da yok edeceğiz o darboğazı? Bunlara odaklanırız ve yalın tekniklerin unsurlarıyla onu geri kalan aylarda yok etmeye, azaltmaya çalışırız. Kabaca böyle. Peki işe yarıyor mu bunlar? Biz 2020 yılında kurulduk. Pandemi dönemiydi. 2021'de aktif hale geldik. O zamandan günümüze 165. projemizdeyiz. Bunlardan 136'sı tamamlandı. Her biri 6 ay süren projeler. Hemen hepsinde %20 ile %90'a varan günlük üretim artışları yaşandı. Hiçbir yatırım yapmadan, aynı makine, teçhizat, işçilikle. Ya ne yaptık, hani bandın hızını artırdık, çalışanı daha mı çok çalıştırıyoruz? Tam tersine, çalışanın daha rahat çalıştığı, emeğinin daha verimli kullanıldığı yapılar oluşturuluyor ve yalının odağında insan vardır. Hani bu belki bile ilerleyen dakikalarda sohbetin konusu olabilir. Ama hani kesinlikle izleyenlerin aklına şey gelmesin, yani çalışanı daha fazla çalıştırarak bir sonuca elde etme prensibi kesinlikle yoktur. Orada bir önce bahsettiğim, ya işte niye 18 kez gidip yerinden kalkıp da operatör filan malzemeyi almak için yürüyor? Bunu azaltabiliriz. Ara stok bir maliyet unsurudur. Evet. Niye çok yüklü ara stoklarla çalışıyoruz? Daha parti büyüklüklerini azaltarak akışı sağladığımız bir yapı kurabilir miyiz? Gibi pek çok israf unsurunu azaltmak şeklinde bu kazançlar çıkıyor ortaya. Dolayısıyla Kayseri'de ağırlıklı olarak sanayi odasının himayesinde yürüyen bir yapı. Sanayicimizin üretim verimini nasıl artırabiliriz? Buna ilişkin kaygılar güden, eğitim danışmanlık hizmetleri veren bir işletme. Tabii ki ticaret odasının, Abdülhak Üniversitesi'nin de katkıları, payları çok. Bu şekilde hizmetlerimize devam etmeye çalışıyoruz.
1: Gerçekten bilir mi? Yani daha önceki programlarımızda bahsettik. Yani bir sanayi odasının, bir ticaret odasının, bir üniversitenin bir araya gelerek gerçekten sanayimize, yani ilimiz sanayi şehri.
2: Evet.
1: Yani bunu sanayi üretirken nasıl daha verimli üretirsek, maliyet nasıl daha az düşebilirsek, bize şu andaki en önemli şey zaten kar marjları.
2: Evet, evet.
1: Bunları ne kadar yükseltebilirse bizim değerli olur. Gerçekten daha önceki programlarda da bahsettik ve siz bunu hedefi tutturmuşsunuz.
2: Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bu 13 aktif model fabrikamız içinde, yani bakanlığımızın veri tabanında PIDES dediğimiz performans izleme değerleme sistemi var. Bu veri tabanındaki tüm parametreler şu anda çok şükür Kayseri Model Fabrika'nın önde olduğunu gösteriyor. Bu bir rekabet unsuru anlamında söylemiyorum. Hiçbir model fabrikamızda rekabet halinde değil hiçbir model fabrikamız. Tam tersi, birbirimizi kollayarak, evet, bakanlığın gözetiminde hizalanarak ilerliyoruz. Ama hani bir kıyas unsuruysa da çok şükür Kayseri'miz önde gidiyor pek çok parametrede. Ve dediğiniz gibi bakın, çok yakın zamanda tamamladığımız bir proje A işletmemiz, yani firma ismi veremiyoruz diye şey yapmayayım. Setup süreleri, yani bir makine ayar süreleri, büyük ölçekli bir işletme, 33 saat sürüyor. Yani bir tipten başka bir tipe geçmesi için yaklaşık 100 metrelik uzunluğundaki hattında 8-10 makine var. Her birinin hassas ayar süresi 33 saat sürüyor, 3 vardiya sürüyor diyor. Yaklaşık 5,5 aylık çalışmamızla bu 11 saate indi. 8 saatleri de görebildik. Ama 11 saat standartize olmuş durumda. Tabii bu, yani bir model fabrikanın başarısı anlamında söylemiyorum. Yalın tekniklerin, yalın bakış açısının başarısı. Biz sadece yol gösterici olmaya çalıştık. O işletmemiz hakikaten çok içselleştirdi konuyu ve kendi uygulamalarıyla bu noktaya gelebildi. Bu örneklerden bir tanesi.
1: Evet.
2: Yani onun dışında mesela bir 10 çalışanlı bir montaj istasyonunda böyle 3 saat videoya çekiyoruz montaj esnasındaki faaliyetleri. Bir bakıyorsunuz spagetti diyagramı dediğimiz bir çalışma var. A4 kağıdına layout'u çizeriz. Ofiste inceliyoruz o videoyu. Ahmet Usta şu kadar yürümüş, buraya gitmiş gelmiş. Mehmet Usta böyle, forklift buraya gidip gelmiş. Burada malzeme alınıyor. Karman çorman bir hal alır o kağıt. O sebeple spagetti diyagramı diye anılır. Bakıyorsunuz 60 bin adım yürüme var sadece 2 saatte. Yani vardiyada şu kadar saat patron sadece ya buralarda gezin tozun biraz diye harçlık veriyor çalışanına gibi bir şey. Yani bunu ne o çalışanı eleştirmek için söylüyorum ne patronu eleştirmek için söylüyorum. Ama böyle reel bir durum var ve bu kayıp. Bir işletmede böyleyken Kayseri'deki sanayi odamızın üyesi 3000 küsur işletmemizde böyle, Türkiye'de böyle. Dolayısıyla biz ne kadar tasarruf sağlarsak bunlardan, yani o ne oldu o çalışmamız sonucunda bir hat dengeleme çalışmasıyla beyaz eşya sektöründen bir işletmemizdi. 150 saniyede bir ürün alıyorken hattından bu çalışmalardan sonra 58 saniyede bir ürün alır hale geldi. Hem yürümeler azaldı hem daha az yorulur hale geldi çalışan hem de mola süreleri arttı ve özlük hakları daha iyi noktaya geldi. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Kaygı bu. Yani bakanlığımızın da kaygısı bu. Bakın bir işletmede bunlar sağlanabiliyorsa Kayseri'de, bugün Aksaray'da, Antep'teki tüm işletmelerimiz evet. Böylece kalkınırsa Batı'yla daha rekabet edebilir hale geleceğiz. Yoksa inanın 2030'a kadar, hele biliyorsunuz önümüzde bir sınırda karbon düzenleme mekanizması hususu geldi. Mutlaka su ve karbon ayak izini azaltmayan işletmelerimiz çok ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklar. Maliyetler daha da artacak. Yani onlara gelmeden önce biz bu üretim maliyetlerimizi azaltıp karlılığı artırmalıyız ki rekabet edebilir olmaya devam edelim.
1: Kesinlikle. Geçen hafta bir telefon görüşmesi yaptık. Müdürüm işte programı almak için işte Ankara'da olduğunuzu söylediniz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Strateji ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bir çalıştayı oldu.
2: Evet.
1: Bu çalıştayda neler konuşuldu müdürüm? Neler planlandı?
2: Şimdi biz dediğim gibi sanayi odamız, ticaret odamız ve AGÜ ortaklığında bir şirketiz. Ama yatırımı yapan elbette bakanlık ve bakanlığın eli her zaman üzerimizde. Çoğu zaman ayda bire denk gelecek şekilde elektronik ortamda tüm model fabrika direktörlerini bir araya getirir. Bu işin koordinasyonu Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün himayesindedir, yönetimindedir. Dolayısıyla onların koordinasyonunda ayda bir toplantılarımız olur. Yılda bir ya da birkaç kez çalıştaylar, kamplar olur Ankara'da, Antalya'da. Buralarda tüm model fabrikalardaki faaliyetlerin hem hizalanması hem varsa iyileştirme açık alanlarımızın tespiti ve güçlenmek için çalışmalar yürütülür. Geçen haftaki çalıştayda da, daha doğrusu iki hafta oldu. Bu çalıştayda da eğitim senaryolarımız gözden geçirildi. Yani biz tüm model fabrikalarda eğitimler aynıdır. Yani 30 farklı konuda 20'ye indirgeyemiz senaryoda eğitimler vardır. Bunlar yalın tekniklerin şimdi konuya aşina izleyenler bilir ama diğerleri için uzak gelebilir. İşte 5S, Kaizen, TPM, değer akış haritalama, hat dengeleme gibi pek çok konuda nasıl eğitim veriyoruz? Bunları senaryoları nasıl aktarılıyor sanayicimize? Bunu Ankara nasıl yapıyor? Antep nasıl yapıyor? İzmir'de durum nasıl? Kayseri'de nasıl? Her model fabrika direktörü, uzmanı sırayla belli konuyu anlattı. Diğerleri notlarını aldı. Bakanlık nezaretinde işte Türkiye'nin çok saygın kurumlarından üst yöneticiler, yalın direktörleri, birkaç üniversitemizin işte bu ODTÜ'den hocalarımızın olduğu ortamda da aslında bir hizalanma çalıştayıydı. Bu çalıştaylarda genelde dışarıdan gözde olur ki hem anlatan gözüyle hem dinleyen gözüyle nasıl iyileştirebiliriz? Buna yönelik çok 3 günlük çok başarılı, keyifli bir çalıştay oldu. Bu da şunun için var. Biz nasıl KOBİ'mize gidip kendinizi geliştirin diyoruz. Tabii. Biz de hala kurulduğumuz yıldaki eğitim senaryoları, eğitim dokümanlarıyla eğitim vermeye devam ediyorsak kendimiz de çelişiriz. O sebeple bunlar periyodik aralıklarla tekrarlanır. Bu da onlardan bir tanesiydi. Evet. Güzel bir çalıştay oldu. Çıktılarını da yaklaşık bir ay içerisinde alacağız inşallah.
1: Gene TOB'un ev sahipliğinde sürebilir büyüme. Sanayi odamızı temsilen evet. Katılmışsınız müdürüm.
2: Evet.
1: İşte geçen sürdürebilirlik.
2: Evet. Geçen hafta da böyle bir çalıştaydık. Şöyle Euro Chambers yani Avrupa Odalar Birliği'nin tüm Avrupa ülkelerinde, Avrupa odalarında sürdürülebilirlik konusunda ilgiyi artırmak ve temel seviyedeki farkındalığı artırıp sanayi odalarımız, ticaret odalarımız vasıtasıyla KOBİ'lere bu konuların ulaşmasını sağlamak üzere bir eğitimdi. Bu bir çalıştay değil, eğitimdi. Türkiye'deki pek çok sanayi ve ticaret odasından ilgili uzmanlar bu eğitimdeydi. İşte Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinden eğitmenlerden eğitimler aldık. Açıkçası şöyle, Kayseri Model Fabrika olarak bu konudaki yetkinliğimizi artırmak için zaten çok öncesinden faaliyetler yürütmüştük. Sanayi Odası Başkanımız, Rektör Hocam, Ticaret Odası Başkanımız, ya bu konu önümüze geliyor. Bir süre sonra su karbon ayak izini hesaplamak evet. için belki Kayseri'de yetkin uzmanlar bulamayacağız. İstanbul'dan, Ankara'dan evet. birilerini Kayseri'ye davet etmek zorunda kalacağız. Bu olmasın diye erken önlem alalım talimatlarıyla biz de kendi kaslarımızı bu konuda güçlendirmeye çalıştık. Ve doktorasını sürdürülebilirlik üzerine tamamlamış bir uzman arkadaşımız model fabrikada çalışmalarına devam ediyor. Yakın zamanda istihdam ettiğimiz bir arkadaşımız var. Yüzün üstünde su ve karbon ayak izi hesaplaması yaptı. Ben ne Türkiye Kalite Derneği'nin sürdürülebilirlik ödül süreçlerinde değerlendirici görevlerim var. Kendi donanımlarımızı bir araya getirerek sürdürülebilirlik konusunda KOBİ'mizin durumunu nasıl tespit ederiz, nasıl bir yol haritası çizeriz kendilerine, buna için bir enstrüman geliştirdik. Şu anda hem su karbon ayak izi hesaplaması yapabiliyoruz, hem yol haritası çizip yön vermeye çalışıyoruz işletmelerimize, hem de arzularlarsa sürdürülebilirlik raporlarını hazırlayacak kadar kabiliyetlerimiz var. Dolayısıyla sanayi odamız kendi bünyesinde bulunan yeşil ofisi birçok görevini Kayseri Model Fabrika üzerinden yürütüyor. Dolayısıyla sanayi odamızı temsilen katılmıştım bu bahsettiğim Euro Chambers'ın etkinliğine. Açık söylemek gerekirse zaten eğitimlerini verdiğimiz konu evet. olduğu için biraz donanımımızın, yetkinliğimizin orada teyidini görmüş olduk. Birçok odamız başlangıç seviyesinde olan bu eğitimlerden yararlandı. Çok da yararlı, anlamlı oldu. Biz de tabii kendi notlarımızı aldık. Oradan kendimize aldığımız farklı unsurları da KOBİ'lerimize aktarmak üzere yararlandık ama çok şükür ki kendi kabiliyetlerimizin de Euro Chambers gibi önemli bir meslek örgütünün seviyesinde çok daha hatta iyi olduğu noktaları fark ettik. Kendimizi de teyitlemiş olduk. Orada böylesi bir etkinlikti. Oradan da başarıyla döndük. Çok şükür.
1: Çok güzel. Bunu zamanla etkisini göreceğiz herhalde müdürüm. Yani evet. sürdürülebilirlik dediğin gibi karbon izi yani önümüzdeki zorlu bir süreç bekliyor.
2: Bekliyor.
1: Ve biz Kayseri olarak ona hazırlık olmalıyız.
2: Ben şöyle çok karamsar değilim. Kayseri'de birçok işletmemiz artık olayın öneminin farkında. Hatta kendileri gelip bizi bulup ya nasıl yol almamız gerekiyor diyor. Konu şu. Biliyorsunuz 2015 yılında özellikle Avrupa Birliği rehberliğinde İklim mutabakatına imza attı dünyadan pek çok ülke. Dünyamız kısıtlı kaynaklara sahip ve insanın beklentisi, istekleri neredeyse
1: sınırsız.
2: Yani bugün baktığımızda bir Fransa halkının tükettiği kadar tüm dünya tüketecek olsa 4,5 dünyaya ihtiyacımız var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tükettiği kadar tüketecek olsak 5 dünya kaynağına ihtiyaç var. ABD hemen öyle. Dolayısıyla bu konu sürdürülebilir değil. Dolayısıyla hem çevremize zarar veriyoruz, hem tüketim çılgınlığı önemli ölçüde zarar verir hale geldi. Temel konular bu olmakla birlikte işletmelerin de kendilerini sürdürebilir kılmaları için bu kaynakları doğru kullanmak, dolayısıyla doğru üretim, doğru tüketim yapmak gerekiyor. Kaygılarıyla 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma İlkeleri, 17 Kalkınma İlkesi benimsendi. 2030 yılına kadar bir yol alınması gerektiği önemsendi. Peyderpey'de buna ilişkin Avrupa Birliği'nde kararlar alındı. Şimdi sınırda karbon düzenleme mekanizması var ve Avrupa Birliği şunu diyor kendi ülkelerine. Ey Fransa'daki, Almanya'daki, İtalya'daki işletmemiz, şu sektördesin, bu karbonun üzerinde salınım yapamazsın. İyi de diyor efendim, biz ne bileyim Mısır'dan, Hindistan'dan,

0: Kabaca şöyle söyleyelim. Örneğin 100 bin ton karbon salan bir işletme 2027 yılı itibariyle bu 100 bin tonun %2,5'undan sorumlu. Hadi şimdilik geçiş dönemi
1: Evet.
0: 2034 yılına kadar size süre tanıyorum. Peyderpey artıracağım bunu diyor. Örneğin 2030 yılında bu 2,5'luk oran %48,5'a çıkacak. Diyecek ki o 100 bin tonun artık 2,5'u filan değil. %48'inden sorumlusun. Yani 48.500 tondan sorumlusun ve buna ilişkin tonu 75 dolar olmak üzere ceza, vergi
1: Ceza
0: adı ne
1: ödüyor.
0: olursa ödeyeceksin. Şimdi bu da şöyle yansıyor bize. Ne yapıyor Avrupa ülkesindeki sanayici? Dönüp Türkiye'ye, arkadaş senden gelen ham madde kaynaklı ya da diğer malzeme kaynaklı ben bu kadar karbona katlanmak durumunda kalıyorum. Sana yansıyan kısmı bu, bunu öde. Yaklaşık %15 ile 25 arasında işletmelerimizin maliyetleri
1: Maliyet
0: artacak.
1: artacak.
0: Bu şu demek, karbon bir yönüyle gelir kaynağı. Niye? Karbon hesapladınız, bunu düşürebilirseniz düşürdünüz ton kadar çarpı 75 dolar bir kazanca vesile. Tabii bu kadar kolay basit değil ama
1: Tabii ki.
0: anlaşılsın diye anlatıyorum. Oradaki mekanizmalar, diğer değişkenler, biraz daha detay isteyen hususlar. Hani burada ders vermek üzere bir arada değil, sohbet ediyoruz
1: Tabii
0: ama
1: ki.
0: hassasiyetini anlatmak istiyorum. Hangi işletmemiz olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun bunlarla karşılaşacak. Çok yakın zamanda Türkiye'de de karbon borsasının işlemesi, yani şöyle çöp vergisi gibi karbon vergisinin
1: Ortaya çıkması.
0: ortaya çıkacağı günler çok yakın, 2027 gibi görüşülüyor ama bu devlet mekanizması nasıl karar verir, sarkabilir ama öngörüler 2027 yılında bunlarla çok daha net karşılaşacağımız yönünde. Örneğin 2 yıldır geçiş sürecinde olan su yönetmeliği hususu Haziran 28 itibariyle sağlanan geçiş döneminin son tarihi. Bu tarihten sonra NACE kodu şu olan işletmeler su yönetmeliğine uymak zorunda. Bu nedir? Örneğin bu işletmedeki iş sağlığı güvenliği sorumlumuz bu. İşçi temsilcimiz bu demek gibi. Su yöneticisi kimdir? Bunu tespit etmenizi bekliyor. Temelde 3'e ayırdığımız su tüketim alanlarını tespit etmeniz gerekiyor diyor. Yani mavi su, gri su, yeşil su dediğimiz, yani tükettiğimiz birincil su, işte bahçemizi su, işletme için söylüyorum, bir KOBİ'miz için bahçesini suladığı, aracını yıkadığı su ne kadar? Geri dönüştürüp, daha doğrusu arıtıp tekrar üretime beslediği su ne
1: Beslediği.
0: kadar? Bunları ayrıştırması gerekiyor. Hatta en son noktada bir yeşil su raporu çıkartabilmek için mümkünse yağmur sularını da toplayacak sistemler kurun, bunları da kullanın gibi. Bu dediğim 2020, özür, 28 Haziran 2026 tarihi itibariyle devletin tanıdığı süre, geçiş süresi tamamlanmış olacak ve bundan sonra bunları yapıyor musunuz diye bakacak. Gereklilikleri sağlamayan işletmelerimiz bir takım mali yükümlülüklerle karşı
1: Yaptırımlara
0: karşıya kalacak.
1: çarptırılacaklar.
0: Yani su kısmında böyleyken karbonda çok daha ciddi
1: Mutlaka.
0: sorunlarla karşılaşacağız. Bunlar olmadan işletmelerimizin gelip bu hizmetleri almasına ihtiyaç var.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Bir de müdürüm yalın olgunluk değerleme analizi birçok
0: Evet.
1: firmada.
0: Evet.
1: Baktım 150'yi aşkın
0: Evet.
1: firmada çalışma
0: Yaptık
1: yapılmış.
0: bu konuda.
1: Evet.
0: O da şöyle, önceki yıllarda KOSGEB'in farklı başlıklar altında destekleri vardı
1: Evet.
0: sanayicimize. KOSGEB başkanımız dedi ki ya bunlar biraz dağınık görünüyor. Bunları derleyip toplamayıp tek başlık altında daha takip edilebilir, kontrol edebilir yapı altında sunmakta fayda var. Tüm destekleri kaldırdı. Bu kalkmadan önce örneğin hayal edilebilsin diye rakam olarak söyleyeyim. Model fabrikanın bir proje için 100 bin TL ücreti varken 80 bin TL'sini KOSGEB karşılıyordu sanayicimiz için. Çok daha ulaşılabilir bir yapı vardı. Şu anda bir kredi çekebilir kapasite geliştirme programı dediğimiz

0: Program kapsamında KOSGEB'e başvurup üst limit 20 milyon TL olmak üzere kredi kullanabilir ve bu kredinin 20 puanlı kısmını KOSGEB karşılıyor. İşletmelerin bu desteğe başvurabilmeleri için ön şartlardan bir tanesi de YODA, yani yalın olgunluk değerlendirme analizi raporu. Buradan maksat şu: Sanayi Bakanlığımız böyle bir şeyi neden istedi? Birincisi, YODA dediğimiz çalışma işletmemizin yalın olgunluk konusunda hangi seviyede olduğunu tespit ediyor. Yani arzuladığımız şey, biraz önce bahsettiğimiz 5S, Kaizen, TPM, hat dengeleme, çok bu konulardan bir haber işletmelerimiz var ya da çok başarılı şekilde bunları uygulayıp verimli olmaya çalışan işletmeler var. Bir kendiliğinden bir doğal anket gibi tüm Türkiye'de KOBİ'lerimizin yalın konusunda olgunluk seviyeleri ne olduğuna ilişkin bir veri tabanı oluşuyor kendiliğinden. Yani gelin buna başvurun desek belki zor ikna ederiz ama kredi alacaksınız. O zaman bir YODA yaptırın dediğimizde devlet kurumları, Sanayi Bakanlığımız sanayicimiz için aksiyon almak için önce ölçüm yapmak zorunda, durum tespiti yapacak. Dolayısıyla YODA çalışması böyle bir durum tespiti için önemli bir enstrüman, bir veri tabanı oluşuyor. İki, destekleri kişiselleştirmek istiyor bakanımız. Ben bir bakanlık çalışanı değilim, onlar adına konuşamam ama bakanlıktan ilgili yöneticilerimizle sohbetten edindiğim bilgileri aktarmaya çalışıyorum.
1: Bugün Ahmet müdürümü de konuk almak istedik, evet. Beraber de Kayseri dışında olacağı için katılamadı.
0: Evet.
1: Yani gerçekten bu, o zaman müdürüm, siz KOSGEB'de işbirliği içerisindesiniz.
0: Sürekli.
1: Bu destek için.
0: Evet. Yani bir kere adı geçmişken Ahmet Bey'e de selamlar, saygılar olsun. Çok değerli bir yönetici. Çok sıkı mesai yapıyoruz. Yine Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Yunus Emre Bey öyle. Allah razı olsun. Her zaman işleri sanayicimiz için kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla model fabrika da hepimiz aynı çatı altında, aynı bakanlığın himayesinde işler yapıyoruz. YODA konusunu devam ettirecek olursak, şimdi dediğim gibi bir veri tabanı oluşuyor. İki, bakanlık şunu istiyor. İşte kalkınmada öncelikli bölgeler var biliyorsunuz. Filan destekten %80 şu il yararlanıyorken %80 değil de kalkınmada öncelikli olan değil A ili de %60 yararlanıyor filan. Şimdi bölgesel ayrımdan ziyade KOBİ'nin başarısı, kendini geliştirmesi ön planda olsun, onlara yönelik destekleri artıralım niyetiyle örneğin geçen sene YODA yaptırmış, 35 puan almış bir işte. Bu arada 100 üzerinden değerlendirilir, ona göre bir olgunluk puanı verilir. 100 en yüksek puandır, işte %0 aralığında gider gelir. 35 puan almış bir işletmeye bu sefer örneğin yeşil konusunda, dijitalleşme konusunda ya da yine yalın teknikler konusunda destek paketi açıldı, yararlanmak istiyor KOBİ'miz. Soracak tekrar, ya YODA yaptırmış mıydınız? Evet. Kaç almışsınız? 35. Bir daha yaptırın. Yaptırdı. Kaç çıktı? 68, 75. Ha, bu işletmemiz kendini geliştiriyor. Dolayısıyla doğru bir yolda, onu daha fazla destekleyelim. Alacağı, başvuracağı destekler konusunda aday firmalar arasında daha da önde yer alsın gibi niyetlerle, dolayısıyla hem bir veri tabanı oluşuyor hem de destekleri kişiselleştirmeye çalışıyor bakanlığımız. O sebeplerle model fabrikalarla da tanışmaya vesile olsun diye bu YODA konusu var. Şöyle de katkılarını görüyoruz. Ya elbette biz faaliyet planımız, strateji planımız çerçevesinde hem Kayseri'deki sanayicimizi hem çevre illerdeki sanayicimizi bir öncelik sıralamasına göre sıralayıp tek tek ziyaret ediyoruz. Yani biz mutlaka bunu yapmalıyız ve devletin bence en önemli projelerinden biri sanayicinin ayağına gittiği, onları kendi yerinde dinleyip görüşlerini alıp beklentilerine çözüm üretmeye çalıştığı. Şimdi bu vesileyle Yozgat'taki bir firmamız veya Aksaray'daki, Niğde'deki bir işletmemizle de tanışabiliyoruz. Yani belki biz kendi listemizde arkalarda bir sıraya attığımız işletme çok daha istekli ve o YODA dediğimiz çalışma dolayısıyla daha erken şekilde bizle tanışıyor. Biz onunla tanışmış oluyoruz. Bu sayede yalın tekniklerle tanışmış oluyor işletmemiz ve YODA'da şöyle bir husus var. 50 puanın altındaysa işletme temelde bir takım eğitimler öneriyor YODA uzmanı. 50 puan üstünde ise öğren dönüş dediğimiz, bakanlığımızın adına öğren dönüş dediği 6 aylık danışmanlık programımıza yönlendiriyor. Yani bu sayede işletmelerimizi yalınla tanıştırıp daha iyi noktalara taşımaya çalışıyoruz. YODA'nın temel amacı da bu, işleyiş şekli de bu. Bir ücreti var elbette. Hatta KOSGEB'in de buna destekleri var. Yani 20.000 TL'sini tekrar alabiliyor işletmeler. Şu anda model fabrikaların kendi aralarında bakanlığımızın tavsiyesiyle belirlediği bir rakam var. Tüm model fabrikalar buna uyar. Ama bir taraftan da bunun yarısını zaten karşılamış oluyor şey.
1: KOSGEB'de. Evet. O zaman yani firmaların bu desteği kaçınmasın diyoruz. Herhalde bildiğim kadarıyla 30 Haziran son müdürüm.
0: Üçer ayda bir açıklanıyor. Üç, dört mü yanlışım olmasın. Yıl içerisinde dediğim gibi 3 ya da 4 kez tekrarlanıyor. Bu açılıyor. Takip edebilir KOBİ'lerimiz. Bu dönemki son tarih evet 30 Haziran. 30 Haziran'a kadar işletmeler bir krediye başvurmak istiyorsa KOSGEB vasıtasıyla başvuru dosyalarında sunacakları dokümanlardan bir tanesi de YODA raporu. YODA
1: hizmeti işte küçük ve orta ölçekli olması gerekiyor. İşte sanayi sicil belgesinin sahip olması imalatçılarımız.
0: Evet, evet.
1: Bunlara sahiplerse gerçekten bu fırsatı kaçırmamaları gerekiyor.
0: Evet.
1: Hem ileriye dönük de dediğiniz gibi yani oradan bir yalından bir şeyler kaparsa firmalar evet, geleceğe evet. dönük yatırım da yapmış olurlar müdürüm.
0: Yani biz şöyle bakın ölçek fark etmeksizin yani 20 çalışanlı KOBİ'mizle de 11 çalışanlı serbest bölgede bir işletmemizde de çalıştık. 2000 çalışanlı işletmemizle de mesai yaptık. Beyaz eşya sektörü, çelik kapı, PVC pencere, gıda sektöründen işletme yani 20 yani mobilya 26 farklı sektörden firmamıza 14 farklı ilden kurumumuza Kayseri Model Fabrika olarak hizmet verdik şu ana kadar. Dolayısıyla KOBİ ise bu tip desteklerde yalınla tanışmasına vesile oluyor. Bu projelerin hemen hepsinde %20 ila %90 aralığında günlük üretim artışı oldu dedim. %100'ü geçen projelerimiz var. Böyle 8-10 proje var ki istatistiksel olarak biraz hava atmamıza yardımcı oluyor. %350'ye varan günlük üretim artışı yaşadığımız projeler var. Yani bu sadece Kayseri Model Fabrika için değil. Ankara'da da, İzmir'de de, Antep'te, Samsun'daki model fabrikalarımız da benzer başarıları üretiyorlar. Sağ olsunlar çok değerli arkadaşlarımız. Asıl başarı yalının. Yalın prensipleri anlayan işletmelerimiz zaten bu başarıları elde edecekler. Hani biz herhangi bir danışmanlık şirketi değiliz. Bir yönüyle devletin uzuvlarından biriyiz. Sanayi odamızın işletmesiyiz. Ticaret odamızın AGÜ'nün. Evet. Dolayısıyla o güvenle de o güveni vererek KOBİ'mize gitmeye çalışıyoruz. Yani temsil ettiğimiz kurumları bildiğimiz için aman işimizi kaliteli yapalım, hassas olalım diye de özeniyoruz. Ne zaman arzularsa herhangi bir işletme biz bize ulaşır. Biz de onların hizmetin için koştururuz yani.
1: Bir de son olarak şeye gelmek istiyorum müdürüm. TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Desteği.
0: Evet.
1: Bundan bahseder misiniz? Evet.
0: Şimdi aslında biraz önce bahsettiğimiz bu Yeşil mutabakat, sınırda karbon düzenleme mekanizması çok önemli sorunlar, yaptırımlar bekliyor sanayicimizi. Hatta bir tık ötesi artık her ürün için ürün pasaportu konusu var. O bir kare kod üzerinde o ürüne ilişkin yaptığımız enerji harcamaları, saldığımız karbon, ürünün yaşam çevrim süresi varsa bakım yani birçok verinin yer alması gereken sistemde girecek. Tüm bunlar için işletmelerimizin nasıl karbon hesaplayacağını ya da karbonu hesaplatıp nasıl düşüreceğini bilmesi lazım. TÜBİTAK da diyor ki ya gelin bu sancılar artmadan önce kendinizi buna hazırlayın. 3 fazda destek veriyor. Birinci fazda desteği tutarını da söylemekte beis yok herhalde. 310 bin TL hibe veriyor. %10'u KOBİ'miz karşılıyor. Geri kalan kısmını TÜBİTAK bu konudaki akredite işletmelere sunuyor. Yani siz bu hizmeti alabilirsiniz diyor KOBİ'mize ama bunu bizim akredite ettiğimiz yerlerden alın. Doğru yerlerden almış olun diye. Kayseri Model Fabrikamız yaklaşık 1,5-2 yıl oldu. Bu konuda akredite işte kurumlardan bir tanesidir. Birinci fazda durum tespiti yapılır, temel eğitimler verilir, bir yol haritası sunulur işletmemize. Bunun bedeli dediğim gibi 310 bin TL. İkinci fazda yine aynı tutarda bir destek ve bu sefer su ve karbon ayak izi hesaplanıp bunlara ilişkin nasıl bir veri seti oluşturması gerekiyor işletmemizin, bunlar sunulur. Üçüncü fazda da artık nasıl hesapladığımız bu karbonu düşürmemiz gerekiyor. Hangi yöntemlerle, hangi alanlarda, nereleri düşürebiliriz, potansiyeller neler, buna ilişkin çalışın diyor. Bu yönüyle de destek veriyor TÜBİTAK. Biz de dediğim gibi akredite işletmelerden bir tanesiyiz. Bu konularda şimdiden biraz vizyoner davranıp erken yol alma, erken de değil aslında, geç bile kaldık ama hizmet almak isteyen işletmelerimiz bize ulaşabilir. Bu şöyle önemli bir konu. Neden geç bile kaldık? Şimdi sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında eğer bir karbonunu görmek istiyorsa Avrupa'dan bir işletme, Türkiye'deki KOBİ'mizin, işletmemizin, bunun önce hesaplanması gerekiyor. Bir 14.064 dediğimiz kalite yönetim sistemi kapsamında kurumsal karbon ayak izi hesaplanır. Bizler bu konuda yetkiniz. Bir de sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında hesaplama da bekliyor. Karşı işletme, Avrupa işletmesi. Daha sonra bunu doğrulatmanız gerekiyor. Diyor ki tamam hesaplattın, anladım. Hele de Kayseri Model Fabrika gibi TÜBİTAK'ın güvendiği bir yere de hesaplattın ama benim için önemli olan benim akredit ettiğim yerlerde onaylanması, bunun doğrulanması gerekiyor. 14.064 dediğimiz kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını doğrulatabileceğimiz TÜRKAK'a akredite bir 10-12 işletme var. Buradan doğrulama yaptırılabilir. Ama sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında henüz Avrupa Birliği'nin onayladığı çok az sayıda enstitü işletme var Avrupa'da. Şimdi biz hesapladık da bir de doğrulama yapalım dediğimizde inanın veri setine kadar inceleniyor ve doğruluğu için çok ciddi bir yapı var karşılaştığımız. Bugün hesaplanmış olsa dahi hadi doğrulatalım dediğinde birçok dokümantasyonla karşılaşacak işletmelerimiz ve inanın şuraya kadar misafiriniz geldi işletmenize, güvenlikteki arkadaşın şunu sorması lazım: efendim hoş geldiniz de şehir içinden mi şehir dışından mı geliyorsunuz, uçakla mı geldiniz, karayoluyla mı? Sizden bir arkadaşımız seyahat ediyor, fuara katılacak İtalya'daki. Business'ta mı uçtu, normal mi uçtu, gittiği otel kaç yıldızlıydı filan. Ham madde alıyoruz, işte ton bazında aldığımız var, kilo, metre cinsinden, hatta işte 4 torba şundan ver dediğimiz ölçeği belirsiz ham madde alışlarımız da var. Bunların her birinin artık kilo cinsinden değerine de ihtiyaç var. Dolayısıyla bir veri setini şimdiden oluşturup bu veri setleri bizim işte kapsam 1-2-3 dediğimiz, kategori 1-2-3-4-5 dediğimiz alanlarda bir yerlere yerleşecek. Bunlar için veri setini şimdiden oluşturmamız gerekiyor ki işletmeler rahatlıkla Avrupa'dan sorulduğu zaman biz hesaplattık bu yöntemlerle, şöyle bir veri setimiz var, bu kanallarla bu verileri toplattık diyebilmesi lazım. O yüzden ya neyse şimdilik bizi doğrudan etkilemiyor dediğimizde, seneye geldiğinde ne bunu hesaplatmak için yeterli zamanı olacak, ne doğrulatırken o veri seti ve altyapısı yoksa o kadar kolay geçemeyecek. Mutlaka cezalarla karşılaşacak. Bunlar olmasın diye işte devlet bir uzvuyla destek vermeye çalışıyor. Ticaret Bakanlığı'nın Responsible programı var. Orada da yine benzer destekler var. Yine Sanayi Bakanlığımızın Yeşil Dönüşüm programı var. Orada da yine yatırım yapan işletmelerimize benzer destekler var. Hani biz sadece daha kolay ve hızlı ulaşılabilir bir destek olduğu için bu TÜBİTAK'ın 1831 koduyla andığı destek programını tavsiye ediyoruz sanayicimiz. O konuda akretteyiz.
1: Çok teşekkür ederim müdürüm. Zamanımızın sonuna geldik. Bayağı yani nasıl geçti anlamadık.
0: Evet, ben kendi adıma sevdiğim konular zevk alarak ya, paylaştım ama inşallah sıkmamıştır.
1: Yok anlattığınız konular çok önemli konulardı. Evet. Sanayicimiz için çok önemli konulardı bu konular. Evet. Gerçekten zaten biz daha ilk programda model fabrikanın neyle uğraştığı siz anlattığınızda ben hayretle dinlemiştim sizi. Evet. Gerçekten öyle. Gerçekten ülkemize, Kayseri'mize özellikle büyük bir fayda olduğuna evet. kanaatindeyim.
0: Ben şöyle finalde şunları söylemek tabii isterim. Kayseri'miz hamdolsun hakikaten tüm model fabrikalar arasında Sanayi Bakanlığımızın da benim yorumlarım değil onların yorumları ne diyelim özenerek işaret ederek gösterdiği bir model fabrikamız. Mutluyuz bu durumdan. Bu bir başarıysa hani evet. iyi gidiyor model fabrikamız ama bundaki en önemli pay gerçekten Kayseri'mizde birçok önde gelen kurumun ticaretimiz, sanayidamız, üniversitelerimiz, sayın valimiz ve valilik birimleri, kalkınma ajansı, KOSGEB çok uyumlu çalışıyorlar. Sanayi Odası Başkanımız çok vizyoner bir yönetici. Mehmet Büyüksimitçi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bize alan tanıyıp
1: tabii ki.
0: Imkan sağlıyor. Ömer Başkanım keza, rektör hocamız öyle. Hepsinin hem bize güvenip yol açması hem onların kendi aralarındaki uyumlu çalışma şeyi getiriyor. Yani dilim varmıyor. Yani başarıyı getiriyor. Bir ukalalık addedilmesin diye. Kendi başarımız tabii değil. Yani şehrimizin
1: tabii ki.
0: Bu projeyi sahiplendiğini gösteriyor. Sanayicimiz ilgi gösterdi. Güzel de yol aldı. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde iyi gitti. Biz de bize verilen görevi, evet. rolü doğru yapmaya çalışıyoruz. Öyle diyelim. Teşekkür ederim size davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. İnşallah arayı soğutmayalım müdürüm.
0: İnşallah.
1: Yeni projelerle, yeni desteklerle sizi burada konuk ederek ağırlamakta mutluluk duyarız.
0: Çok teşekkür ederim. Biz de sizin programınızı takip ediyoruz. Sosyal medyadan faydalı programlar oluyor. Biz de yararlanıyoruz. Emeklerinize sağlık sizin
1: çok
0: de.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun müdürüm. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyici ve kayserileri takipçimiz. Haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı da tanımaktan geçer. Bugün programımızda Beethoven'ı konuk edeceğiz.

Beethoven'ın kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi Ludwig van Beethoven, Belçika'nın Mechelen kentinde doğmuş, 20 yaşında Bonn'a taşınarak bir sarayda bas korist olarak çalışmaya başlamış ve 1761 yılında aynı sarayın Kapellmeister'ı olmuştur. Böylece Beethoven'ın dedesi Ludwig van Beethoven, Bonn'un seçkin müzisyenleri arasına girmiştir. Dedesi Ludwig'in tek çocuğu olan Johann van Beethoven, Bonn'daki aynı sarayda tenör olarak görev yapmış, ayrıca klavye ve keman dersleri vermiştir. Johann, 1767 yılında Maria Magdalena ile evlenmiş, bu evlilikten doğan 7 çocuktan yalnızca 3'ü hayatta kalmıştır. Beethoven'ın kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, kilise kayıtlarına göre 17 Aralık 1770'te vaftiz edilmiştir. O dönemde bebekler genellikle doğumdan bir gün sonra vaftiz edildiği için doğum gününün 16 Aralık olduğu kabul edilir ve ailesi tarafından da bu tarihte kutlanır.

Beethoven'ın ilk müzik öğretmeni babası Johann'dı. Daha sonra Gilles Van den Eeden'dan org, Tobias Friedrich Prefier'den klavye, Franz Rovanti'den keman ve viola dersleri aldı. Küçük yaşlardan itibaren yoğun bir eğitim gördü. Öğretmeni Prefier'in onu zaman zaman gece uykusundan kaldırarak çalıştırdığı bilinirdi. Johann van Beethoven, Leopold Mozart'ın oğluyla yaptığı turnelerden etkilenerek benzer bir başarıyı oğlu için de hedefledi. Beethoven ilk halka açık konserini 1778 yılında henüz 7 yaşındayken verdi.

1779'da Christian Gottlob Neff'ten bestecilik dersleri almaya başlayan Beethoven, 1783'te Neff'in yardımıyla ilk bestesi olan 63 klavye varyasyonlarını yayımladı ve kısa süre sonra Neff'in asistanı olarak çalışmaya başladı. 1784'ten itibaren bu görev sayesinde ilk düzenli gelirini elde etti. Aynı yıl başpiskopos Maximilian Friedrich tarafından yeteneği fark edilerek desteklenmeye başladı. Bu yıllarda aydınlanma düşüncesi ve masonluk çevreleri Beethoven'ın entelektüel gelişimini etkiledi. Neff ve çevresindeki birçok kişi aydınlanmacı fikirlerle bağlantılıydı.

1787'de Mozart'la çalışmak umuduyla Viyana'ya giden Beethoven, annesinin hastalığı nedeniyle kısa süre sonra Bonn'a geri dönmek zorunda kaldı ve aynı yıl annesini kaybetti. Babasının alkol bağımlılığı nedeniyle iki küçük kardeşinin de sorumluluğunu üstlendi. 1789'da yasal yollara başvurarak babasının maaşının yarısını kendisine ödenmesini sağladı ve ailesinin geçimini üstlendi. Bu dönemde saray orkestralarında viyola çaldı, Mozart'ın operalarıyla tanıştı ve flüt virtüözü Anton Racia ile dostluk kurdu. Franz Wegeler aracılığıyla von Beriönig ailesiyle tanışması ise kültürel çevresini genişletti. Ayrıca Kont Ferdinand von Waldstein'den maddi destek gördü, ileride ona ithaf edilen ünlü bir piyano sonatı besteleyecekti. 1792'de yeniden Viyana'ya giden Beethoven, Joseph Haydn'ın öğrencisi oldu. Haydn başta olmak üzere Johann Georg ve Antonia Salieri gibi önemli isimlerle çalıştı. Kısa sürede olağanüstü doğaçlama yeteneğiyle ün kazanan bir piyanist olarak tanındı.

Beethoven'ın 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu, 1 keman konçertosu, piyano, keman, cello için üçlü konçertosu, 32 piyano sonatı ve çok sayıda oda müziği eseri vardır. Tek operası ise Fidelio'dur. İlk senfonisi 1800 yılında seslendirilmiş, Eroica olarak bilinen 3. senfoni başlangıçta Napolyon'a adanmış ancak Napolyon'un imparatorluğunu ilan etmesi üzerine bu ithaf geri çekilmiştir. 1803-1814 yılları arasındaki dönem Beethoven'ın kahramansı dönemi olarak bilinir. 5. senfoni, 6. senfoni, Appassionata sonatı ve Razumovski yaylı çalgılar dörtlüleri gibi eserler bu dönemin dramatik ve geniş ölçekli anlatımını temsil eder.

Beethoven 1801'de işitme sorunları yaşamaya başladı ve yıllar içinde tamamen sağır hale geldi. 1802'de yazdığı Heiligenstadt vasiyeti, yaşadığı ruhsal krizi ve sanata tutunma kararlılığını ortaya koydu. Sağırlığına rağmen en büyük eserlerini bu dönemde besteledi. Eser 109, 110 ve 111 piyano sonatları, Missa Solemnis ve özellikle 9. Senfoni müzik tarihinde devrim niteliğindeydi. 1824'te ilk kez seslendirilen 9. Senfoni'nin finalinde Schiller'in Neşe'ye Övgü şiirinin kullanılması, senfoniye insan sesinin katılması bakımından bir ilkti. Bu melodi günümüzde Avrupa Birliği marşı olarak kabul edilmekte.

Beethoven zor mizaca sahip, içine kapanık fakat sanatsal ideallerine son derece bağlı bir kişiydi. Hayatı boyunca maddi sıkıntılar, hastalıklar ve aile sorunlarıyla mücadele etti. Hiç evlenmedi. Ancak ölümsüz sevgiliye yazdığı mektuplar onun derin duygusal dünyasını gösterdi. 1827 yılında muhtemelen sirozla bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle 56 yaşında Viyana'da hayatını kaybetti. Cenazesine on binlerce kişi katıldı. Bugün Beethoven yalnızca klasik müziğin değil tüm sanat tarihinin en etkili figürlerinden biri kabul edilir. Müziği, özgürlük, insan onuru ve içsel direnişin evrensel bir ifadesi olarak yaşamaya devam etmektedir. Klasik müzik tarihinin en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilen Beethoven, klasik dönemle romantik dönem arasında bir köprü kurmuş, müziğin ifade gücünü derinden etkileyen yenilikler gerçekleştirmiştir.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafiyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri yağlaması, Kayseri mutfağının en tanınan ve gastronomik kimliğini en güçlü şekilde temsil eden geleneksel yemeklerinden biridir. Halk arasında şebit yağlaması adıyla da bilinen bu ürün, ince açılmış mayalı hamur katmanlarının arasına kıymalı iç harç sürülerek üst üste dizilmesiyle hazırlanır ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edilir. Gerek hazırlanış tekniği, gerekse sunum biçimi bakımından Anadolu'daki diğer katmanlı hamur yemeklerinden ayrılır. Yağlamanın temel karakteristiğini oluşturan unsur, şebit adı verilen ince hamur katmanıdır. Bu hamurlar tek tek açılır, sacda ya da geniş yüzeyli tavada kontrollü biçimde pişirilir. Hamurun kalınlığının doğru ayarlanması, pişirme derecesi ve kurutulmadan hazırlanması ürün kalitesi açısından belirleyicidir. Hazırlanan şebitlerin arasına kıyma, soğan, salça ve yöresel baharatlarla hazırlanan harç sürülerek çok katlı yapı oluşturulur. Servis öncesinde dilimlenmesi ve sarımsaklı yoğurtla tamamlanması Kayseri yağlamasının geleneksel sunum yöntemidir. Yağlama, tarihsel olarak Orta Asya Türk mutfak kültüründeki ince ekmek ve et birlikteliğinin Anadolu'daki devamı niteliğinde değerlendirilir. Göçebe yaşam kültüründe saç üzerinde pişirilen hamur ve et kombinasyonlarının zamanla yerleşik mutfak kültürü içerisinde gelişmesiyle bugünkü formuna ulaştığı kabul edilir. Kayseri'nin tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, mutfak kültürünün gelişmesine katkı sağlamış, farklı pişirme teknikleri ve malzeme çeşitliliği, yağlama gibi ürünlerin standartlaşmasını mümkün kılmıştır. Kayseri'de yağlama, yalnızca günlük tüketilen bir yemek değil, aynı zamanda toplu sofraların ve misafir ağırlama kültürünün de önemli bir parçasıdır. Özellikle kalabalık aile yemeklerinde, davet sofralarında ve geleneksel misafir ağırlamalarında sıkça hazırlanır. Bu yönüyle yağlama, Kayseri'nin paylaşım esaslı sofra kültürünü de temsil eder. Günümüzde Kayseri yağlaması, mantı ile birlikte şehrin gastronomi turizminde öne çıkan başlıca ürünlerinden biridir. Yerel restoranlarda standart menü unsuru haline gelmiş, Kayseri dışına taşarak Türkiye genelinde bilinirlik kazanmıştır. Ancak ürünün özgün niteliği, Kayseri'ye has hazırlama biçimi ve servis geleneğiyle ilişkilendirilmeye devam etmektedir. Burası Coğrafiyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneği yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür taşır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
2: Radyo Radar 91.8.

91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programımızla bu haftada karşınızdayız. Bugün ilk sanatçımız Eyüp Uyanıkoğlu. Sanatçı 1938 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta tahsilini Urfa Sanat Okulu'nda tamamladıktan sonra 54 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti, Sultanahmet Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. 59 yılında bir gazetenin açtığı ses yarışmasına katılarak birinci oldu ve ses kralı seçildi.

1960 yılında İstanbul Radyosu'na amatör olarak giren Uyanıkoğlu, bir taraftan da Türk Musikisi Konservatuvarı'na devam ederek eğitimini sürdürdü. Sanatçı, 1965 yılında İstanbul Radyosu'nun Türk Sanat Müziği dalında açtığı sınavı kazanarak solistliğe başladı. TRT Devlet Sanatçısı olan Uyanıkoğlu'nun 60 adet bestesi ve yayınlanmış olduğu çok sayıda plak bulunmaktadır.

Eyüp Uyanıkoğlu arşivinde kendisi tarafından düzenlenen dönemin Türk müziği eserlerine ait notalar ve repertuar listeleri bulunur ve Adana'da bulunan çeşitli musiki cemiyetlerinin nota yayınlarını da arşivlerinde görmek mümkündür. Değerli sanatçımız 2004 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumar.

Şimdiki sanatçımız güçlü sesiyle Rıza Rit. 22 Eylül 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, lise yıllarında besteci Şerif İçli ile tanışır, eserlerinden ve nota arşivlerinden yararlanır. İlk solo icrasını 1946 yılında Ankara Radyosu'nda gerçekleştirir ve 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olur.

Sanatçı, kemençe ustası Hadiye Ötüken ve Halit Öztan'ın önerisiyle müzikle uğraşmaya başlar. Üniversitede okuduğu yıllarda Mesut Cemil ve Cevdet Kozanoğlu'ndan feyiz alır. İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev alır. Profesör Doktor Nevzat Atlı'nın teşvikiyle İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'ne girer. 1955-60 yılları arasında Öziş Eczacı Deposu'nda mesul müdürlüğünü yürütür, ardından Şişli'de Rızarit Eczanesi'ni açarak 1972 yılına kadar eczacılık yapar.

1978-84 yılları arasında iki dönem TRT Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Rıza Rit, 1990 yılında TRT'den emekli olur. Bu tarihten sonra da uzun yıllar İstanbul Eczacı Odası Klasik Türk Müziği Korosu'nu yönetir. Sanatçı, 20 Nisan 2016 tarihinde hayata gözlerini yumarak ardında yüzlerce ölümsüz eser bırakır.

Şimdiki sanatçımız İnci Çayırlı. Sanatçı 1935 yılında İstanbul'da doğar. İlkokulu ve ortaokulu Üsküdar'da devam eder ve Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirir. Büyük bestekar olan dayısı Fahri Kopuz'un teşvikiyle müziğe başlar ve 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer. Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olur, 1954 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girer. Aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk Korosu'nda da uzun yıllar çalışır.

sanatçı ilerleyen yıllarda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yapar, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verir. Popüler müzik plakları da yapan sanatçı bu alanda bir de altın plak sahibi olur. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapmaya başlar.

31 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki evinde 86 yaşında hayatını gözlerini yuman sanatçı, 3 Eylül 2021'de Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen anma etkinliğinin ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenir.

Şimdiki ve bugünkü programımızın son sanatçısı ise Behiye Aksoy. Behiye Aksoy 19 Eylül 1929 yılında İstanbul'da doğar. Piyano ve ut çalabilen annesi ve halasının etkisiyle müzikle tanışır. Dönemin en meşhur isimleri Müzeyyen Senar ve Münir Nurettin Selçuk'un siyah beyaz filmlerde söylediği şarkılardan etkilenir. Ortaokulu bitirdikten sonra ise Ankara Radyosu seçmelerine girer. 200 kişi arasından seçilip 1948 yılında stajyer olarak girdiği radyoda repertitör muavinliğine kadar yükselir.

sanatçı Maxim Gazinos'u tarihinde Zeki Müren'den sonra en büyük yıldız olur. Platin rengi saçları, şık kostümleriyle kendisinden sonra yetişen şarkılara öncülük eder. Karakteristik hareketleri, sahnedeki büyük dehası daima ayakta alkışlanır. Plakları öyle çok ilgi görür ki sanatçıya başarılarından ötürü altın plak değil, platin taç armağan edilir. Müziği bıraktığı 80'li yıllara kadar daima sevilen ve gözde sanatçılardan biri olmayı başarır.

Sanatçının Halil Aksoy'la olan evliliğinden Ahmet Kazım isminde bir oğlu vardır. Ayrıca Berker İnanoğlu ve Fahrettin Aslan'la evlenip ayrılmıştır. 1967 yılında Kederli Günlerim, 1973 yılında Falcı isimli Türk filmlerinde başrolle oynar. 2001 yılında Alzheimer hastalığına yakalanan sanatçı, rahatsızlığı ilerleyince İstanbul Şişli Nezih Huzur ve Yaşlı Bakım Merkezi'ne yerleştirilmiştir. Sanatçı Aralık 2014'te yoğun bakımda.

Sanatçı 31 Mayıs 2015'te 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeder. Aksoy, 3 Haziran'da gerçekleşen cenaze merasiminin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilir. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: derdin derman sensin.
1: Radyo Radar 91.8.